Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

yürüteceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

söylediklerimi daha önce duyduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi toplantısında konuştu. Erdoğan, dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak lideri Zeydi, terörsüz Türkiye konusunda mutabakata vardı. Bu kapsamda Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise ifade verdi. Bodrum Liman Başkanı seri numaraları tespit edilen paraları makam odasında alırken yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde kutular içinde yüksek miktarda para ele geçirildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lisenin önünde iki şahsın pompalı tüfekle gezdiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerinden kaçan 17 yaşındaki iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump 64 yıl sonra bir ilke imza attı. Trump resmi ziyaret için ülkeye giden Çin lideri Xi Jinping'i hava üssünde uçağının kapısında görkemli bir törenle karşıladı. Yapay zeka teknolojisinin öncüleri Sam Altman ve Dario Amodei, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gelecek için uyardı. Yapay zekanın kötü yönetilmesi halinde bütün olarak insanlık için risk oluşturabileceği belirtildi.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
1: Reklam.

0: Sevgili dinleyiciler, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Derdinize bir çare mi istediniz? Bir istediniz, Allah size iki verdi. Ya da çarenize bir dert mi istediniz? Çarenize dert istediyseniz geldik. Güzel bir sabah olması için elimizden geleni yapacağız. Pardon, çarenize iki dert dedim, üç dert. Sena'yı unuttuk. Sena da burada, onu da söyleyelim. Güzel kızım, günaydın.
1: Günaydın abicim.
0: Ve saygılar hocamızı karşılıyoruz. Karizmatik kişilik, 10 numara insan. Türkiye radyo dünyasında adı altın harflerle, pardon, altın suyuna bandırılmış harflerle yazılmış muazzam bir kişilik. Duruşu, konuşması, üslubu ve tarzı ve hiçbir şeyi umursamayan para odaklı çalışma stiliyle bizleri kendisine hayran bırakan kişilik. Saygılar hocam, günaydınlar. Günaydın.

0: Sayın hocam, nasıl başladınız güne?
1: Gayet güzel başladık.
2: İyi görüyorum. Çok iyi görüyorum.
1: Iyiyim, çok iyi. Uykumuzu aldık. Uzun zaman sonra sevgili Yıldırım.
0: Ben gece 1'de uyandım. Daha da uyuyamadım.
1: Hiç mi?
0: Ya uyudum.
1: Ama elbette. Yarım yamalak
0: uyudum. Gece 1'de böyle bir zınk diye açtım. Hocam bu neden oluyor
1: ya
0: acaba?
1: Ya bu aralar yani bende de var. Oluyor. Bu aralar bende de var sevgili Yıldırım. Yani pazartesi yarım uyuyorum. Salı günü uyuyor gibi oluyorum. Çarşamba oh be diyorum nihayet uyudum.
0: Tam olarak bende de bu var.
1: Perşembe geliyor gene hop en baştan başla.
0: Benimle öyle yapma da. Nazara mı geliyoruz bu? Niye böyle oluyor?
1: Geldik, göz var. Kem gözler sevgili Yıldırım üzerimizde.
0: Hocam okuturalım bugün, o zaman kendimizi okuturalım.
1: Bugün sevgili şirketin içerisinde bir şey yapalım. Kurşun döktürme operasyonu
0: şey
1: yaparım.
0: Kurşun yaptıralım abi. Kurşun murşun inanmıyorum da ben.
1: Varsa.
0: Böyle nefesi kuvvetli birine.
1: Ya bir şey yapalım yani.
0: Sena'nın hani, annesini mesela. Sena'nın annesinin nefesi kuvvetlidir.
1: Olabilir. Dostlar alışverişte görsün anlamında sevgili Yıldırım. Yani kesin hani bir şey olacak diye değil. Bir şey yapalım ki yani görsünler. Hani,
0: görsünler abi.
1: Demek ki bir şey yapılıyor burada, bir uzaklaşalım desin hani.
0: Her şeyleri diyorsun sen.
1: Kötücül şeyler.
0: Kötü ruhlar.
1: Kötü ruhlar.
0: Kötü ruhları diyorsun.
1: Evet evet.
0: Ya gece uyanıyorum. Allah Allah, dön. Sana da mesaj atasım geliyor bu arada hocam. Sen de mi aynısın? Çünkü dün içinde neredeyse aynı saatte yemek yiyoruz.
1: Aynı
0: saatte çay içiyoruz.
1: Aynı saat.
0: Aynı yerlere yürüyoruz.
1: Muhtemelen.
0: Aynı şeyleri.
1: Gece de aynı şeyleri yapıyoruz.
0: Aynı şeyleri.
1: Aynı saatte.
0: Öyle değil mi? Aynı saatte neredeyse, uyuyoruz. Aynı saatte uyanıyoruz.
1: Aynı saatlere denk geliyor sevgili.
0: Sana yazasım geliyor acaba, diyorum ki bu da mı aynı diye. Demek ki aynıymışsın.
1: Aynıyım ya. Bir kalkıyorum, Allah bir yatıyorum. Allah. Ya da uyuduğumu zannediyorum, uyumuyorum. Tam tersi oluyor.
0: Retrodon olabilir mi?
1: Retro olabilir mi? Retro daha çok var sevgili Yıldırım. 13 Kasım diyorlar retronun son tarihi.
0: Nasıl ya, retro bugün başlıyor yapmıyor mu ya?
1: Abi uzun yani, uzun devam ediyor.
0: Tamam ediyor işte. Retroya
1: devam ediyor Sena, hala.
0: Sena'ya soruyorum. Sena neden olabilir? Retrodan olabilir mi?
3: Retrodan olabilir. Yorulmuyoruzdur belki yeteri kadar. O yüzden de oluyor.
0: Ya çalışmıyor muyuz yani? Onu ima ediyor. Anlamadım yani ben.
1: Bedensel bir yorgunluk anlamında sevgili. Ben bedensel bir
0: taş mı taşıyalım?
3: Yatmadan önce bir hani spor hareketleri biraz yoralım.
1: Vücudu yoralım diyor yatmadan önce.
0: Yoruyorum ben. Mesela sitede bir koşuyorum.
1: Koşuyorum.
0: Sitede koşuyorum. Yoruluyorum.
1: Böyle mi yoruluyorsunuz?
0: Nasıl yorulacağım? Başka nasıl yoruluyorum? Sitede koşuyorum efendim. Dumbbell'larım var. Dumbbell'ları kaldırıyorum.
1: Dumbbell olabilir.
0: Dumbbell'ları kaldırıyorum.
1: İndir kaldır, o yorar mesela. Yorar sevgili Yıldırım.
0: Ama demek ki tam mı yorulmuyoruz?
1: Yine de vücut demek ki yetmiyor sevgili Yıldırım. Yetmiyor. Hmm. Biraz daha yormak lazım.
0: Dolunay'dan yazanlar var.
1: Dolunay mı varmış?
0: Öyle diyorlar varmış eğer. Dolunay olsa ben onu anlardım.
1: Belli bir aralıkta oluyor yani. Dolunay olsa bir de sesten de anlaşılıyor. Kurt sesleri çok gelir Dolunay'da.
0: Dolunay Soy Sert miydi? Bir manken vardı ya.
1: Doğru sevgili Yıldırım. Tam ismi
0: Lans o. Lansman hatırlıyorum.
1: Tam ismi o.
0: Dolunay mıydı?
1: Dolunay'dı. Dolunay Soy Sert. Baksın Sena.
0: O uyduruyoruz gibi ya.
1: Yok uydurmuyorsun. Dolunay Soy Sert doğru. Doğru hatırlıyorsun.
0: Doğru mu Senacığım?
3: Evet doğru.
0: Vallahi biri varmış.
1: Doğru.
0: Kim peki bu manken
1: bakayım,
0: mi?
1: Bakayım tipine bakayım.
3: Oyuncu.
0: Bak tipine bak. Geç
1: tamam,
0: kaldım.
1: Çok tanıdık.
0: Bak.
1: Çok tanıdık biri. Ben görmem lazım abi.
0: Tamam gördün mü?
1: Dolunay'ı gördük. Her evresinde bir isim var bak. Hilal Cebeci var. Dolunay Soy Sert var.
0: İlk dördün yok.
1: İlk dördün yok.
0: Şahane bir sabah diliyoruz sevgili dinleyiciler. Yolda olanları yolculuklar. Yurt içi yurt dışı kim varsa. Litvanyalar görüyorum, Japonyalar görüyorum.
1: Günaydın.
0: ABD görüyorum mesela. Almanya çok fazla var. Almanya var.
1: Günaydın Almanya.
0: Almanya var. Yurt içini zaten söylemiyorum. Her yer.
1: Harikasınız.
0: Hocam Çin var. Çin'den dinleyicilerimiz var.
1: Çin günaydın. Çin günaydın.
0: İçinden mi acaba?
1: Çin'in için. Çin için geliyor bu şarkı.

0: Nazım.
1: Ben de kal. Sen ağacım, ben de kal. Öyleyse de ben de kal.
0: Ben de kal. Sen al, sen de.
2: Severek ayrıldık, ona yanıyorum. Unutmamak kokulu burcu burcu.
1: Ürkek yapma, ürkek yapma.
0: Ürkme, ürkmeden.
1: Güvercesine.
3: Sen gelmedin.
0: Ürkme yavrucum, evet.
2: Severek ayrıldık, ona yanıyorum.
0: Ürkme.

0: Sena'cığım ürkme diyorum, hala 6 metre geriden okuyor ya.
1: Berkay'ın üstüne çıkmak istemedim.
0: Berkay'ın üstüne çıkmak istemedim. Haklı kız ya, haklı abi.
2: Ürkek yani... bir civciv gibi adeta ya.
0: Okuyabilirdi. İstemedi, istemedi. Yani bünye kabul etmedi. Ama bazı durumlarda bak hocamız ne yapıyor? Berkay'ın üstüne çıkıyor okumalarda. Yani,
2: evet, evet.
0: Hocam...
2: bazen çıkmak gerekir sevgili yolum.
0: Evet, biz hadiseye de eşlik ettiğinizde bunu yapıyorsunuz.
2: Tabii hadisenin yani. De üstüne çıkarım.
0: Okuma sırasında.
2: Berkay'ın
0: bazen üstüne back vokallerde üste çıkılır. Bazen kendini geri çekersin.
2: Bazen
0: back
2: arkada beklersin.
0: Bazen o mid.
2: Bazen midler. Altta kalırsın.
0: Yani bu teknik meseledir bu. Yani sen oku, ben burada ayarlıyorum bunu zaten.
2: Bir de güvenle alakalı sevgili yolum.
0: Allah Allah. Lütfen rica edeceğim.
2: Sesine güveniyorsan üste çıkarsın.
0: Çıkarsın abi.
2: Çok ya, bazen
0: sesine... Okuyalım, ne kadar okuyalım? 3-4.
2: Severek ayrılı dekonla yanıyorum.
0: Unutma bu kokun morucu morucu.
2: Ben yatak döşek hasta yatıyorum.
0: Sen gelmeden olamam ki tavurcu.
2: Bu, şu. Özel bir tavra gerek yok. Şu. Dik bir tavır, şu. Bak, ne oldu şimdi bu performansı? Berkay unutuldu şu an. Berkay unutuldu.
0: Abartma o kadar.
2: Unutuldu şu an Berkay.
0: Abartma oğlum.
2: Tamamen benim performansım.
0: Araya gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Aradan sonra saygıdeğer hocamızın manasız tespitleriyle şovumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Saatlerimiz 7.23. İstanbul'da yol durumu %?
2: %47.
0: Gayet iyi.
2: Gayet iyi.
0: Gayet %47. Ülke geneli hava durumu sonbahar.
2: Soğuk sevgili Yıldırım. Bu sabah İstanbul'da soğuktu, buz gibiydi. 12-13 dereceye kalktık, titretti sevgili Yıldırım.

0: Neden titrettim? İnce titreme geldi.
1: Bugün güzel ama havası yani yağmur gözükmüyor sevgili Yıldırım.
0: Valla ben bugün yarın iyi hissediyorum.
1: Öyle gibi, yarın da öyle gibi. Yağmurumuz yok böyle 17, 18, 19, 20'ler o civarlarda ama ondan sonra cumartesi itibariyle gene
0: yapıştırıyoruz.
1: Gene yağmurumuz var. Manam manam tut. Önüme

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Reklam.

0: Oğlum çalıyorsun.
1: Çalayım mı, devam edeyim mi?
2: Ağzına sokma onu artık. Ağzına sokma artık.
1: Berkant'tan geliyor Samanyolu.
2: Çal bakayım. Dur. Duruyorum. Tıkandı, tıkandı. Tamam oğlum artık yeter.
1: Deliği tutturamıyorum.
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Aa, burnunla çalıyorsun şu an.
1: Evet.
0: Aa, inanamıyorum. Oğlum dur, bunu kaydetmemiz lazım. Bekle bir dakika dur. Ya bunu nasıl
2: sağ delikle çalabiliyorum. Sol delik kapalı sevgili Yıldırım.
0: Bir dakika. Sen onu kaydet.

0: Şahane bir şarkıdır, çok severiz efendim. Jenerasyondaşlarımız iyi bilirler, jenerasyondaşlarımız.
1: Eskiler, eskiler.
0: O, eskiler yani, eskiler, eskiler iyi bilirler. Aya benzer yüreğim doğal olarak takipteyim dedi sanatçımız.
1: Ne demek zamanlar istiyor sevgili Yıldırım biliyor musunuz? Aya benzer aya yüreğim. Benzer aya benzer yüreğim nedir biliyor musunuz?
0: Bilgim mi sunuyorsun benim bilgimi?
1: Asla!
0: Resmen bilgimi sunuyorsun.
1: Hayır öyle bir şey olabilir.
0: Aya benzer yüreğim diyor yani.
1: Yani ne diyor yani?
0: Aynedir.
1: Bazı şarkıları biraz irdeleyelim sevgili Yıldırım.
0: İrdeleyelim mesela. Ne irdeleyelim mesela?
1: Aya benzer yüreğim. Ayın yani ne yani?
0: Şimdi hemen söyleyeyim. Şimdi aya benzer yüreğim dedi. Ay dünyayı ne yapıyor çocuklar? Arka taraf.
1: Ne yapıyor?
0: Takip ediyor.
1: Tamam takip ediyor. Takip ediyor.
0: Doğal olarak ay dünyayı takip ettiği için sen de sevgilim dünya gibi olduğun için ben de ay gibi olduğum için seni takip ediyorum manasına. Peşin

0: peşindeyim mi demek istiyor?
1: Peşindeyim aşkım diyor zaten, şarkıda öyle diyor ya. Peşindeyim aşkım.
0: Şey de olabilir.
1: Yüreğim sana mesela tam doluyken dolunay gibiyim. Az doluyken, kafam karışıkken yarım ay.
0: Yarım ay.
1: Kalbim gibi boşken sana hilalim.
0: Hilalim.
1: Gibi düşün yani.
0: Sana kıvrıkım yani.
1: Kıvrıkım, hilalim, kıvrıkım sana. Anlamına gelir. Ay'a benzer yüreğim şarkısının derin manaları vardır. Bu da onlardan biridir Sayın Hocam.
0: Çok güzel, bravo. Çok güzel yerlerden yaklaştın sevgili Yıldırım. Bir de şimdi ederim. Ayın dünyayı da böyle hani güneş ışınlarını yansıtma durumu var ya geceleri.
1: Yaşa damat.
0: Mesela orada da ışığımsın.
1: Işığımsın anlamına gelen.
0: Karanlıkta beni aydınlatansın. Aydınlatanımsın da denebilir sevgili Yıldırım.
1: Kraterimsin. Şimdi yuvarlak kraterler
0: krater
1: var ya.
0: Krater nedir? Ay'a çarpan göktaşların
1: oluşturduğu yuvarlaklardır.
0: Yuvarlaklar.
1: Kraterimsin.
0: Tabii krater.
1: Ya duygusal bir şarkı, ben seviyorum ya.
0: Tabii yani güzel şarkı. Yani güzel Mustafa'nın şarkı. Yaptığı şarkılar güzel şarkılar.
1: Söz müzik Sinan Akçıl'a, yok Sinan Akçıl dedi. Mustafa'nın kendi sözleri değil mi?
0: Mustafa'nın kendi sözleri. Seviyor, söz yazmayı seviyor.
1: Seviyor be.
0: Öyle bir arkadaşımız.
1: Araba şarkısını da o yazdı galiba. İyi bir söz yazarı.
0: Onun arabası var değil mi?
1: Onun arabası var evet. Yonca Evcimik, aboneyim abone, biletlerim cebinde, bal lokma tatlısı, avanı bir hayırlısı. O da Mustafa Sandal'a ait.
0: Evet.
1: Biliyor muydun?
0: Çok güzel sözler. Bak, biletleri cebinde,
1: bal lokma tatlısı, avanı bir...
0: Çok şeyler anlatıyor.
1: Derin manası. Günaydın, sabah kahvemin yanındaki bir kare bitter çikolatalar. Günaydınlar diyorum, Merve Hanım yazmış.
0: Günaydın Merve Hanım.
1: Bir iki kelam etmeyecek misin oğlum? Sadece bir kelam, günaydın mı? Merve Hanım bir şeyler söylemiş sana.
0: Alıştık bunlara sevgili Yıldırım artık. Yani ne denir bilemiyorum ki. Helal kesin pandaların falan yazan var.
1: Ne helal kesin pandaların. Kim yazmış onu ya?
0: O Douglas'ın yayının girişinde yazanlar vardı.
1: Eyvallah. Var
0: yani olsun. Şoklar içerisinde kalıyor insan.
1: Mustafa Sandal'ın bir şarkıyı yazdığını ben hemen anlıyorum diyor Beyza Hanım yazmış.
0: Sözlerinden mi anlaşılıyor?
1: Hemen anlıyorum diyor.
0: Şarkının evet. Dokusundan değil mi? Bazı şarkılar vardır mesela, dersin ki ulan bunu Tarkan okumalı.
1: Bunu Sıla yazmış
0: bunu
1: falan.
0: Bunu Mustafa, Sıla'nın yazdığı zaten belli yani, anlayamadığın dört kelime varsa
1: Sıla'dır. Sıla'dır değil mi?
0: Sıla'dır.
1: Günaydın sucuklu yumurtalar. Almanca kursuna gitmek istemiyorum. Motivasyona ihtiyacım var. Ne önerirsiniz diyor.
0: Şimdi kursa gitmek istemiyorsanız gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani niye Almanca motivasyon, niye diyor. Motivasyona gerek diyor? Mecbur muyuz?
1: Abi demek ki gitmek zorunda kursa. Zorunda yani.
0: Niye zorunda mesela? Nerede?
1: Aa bak, Almanya'dan yazıyor 49 koduyla. Tamam, demek ki Almanya'ya yani... yeni gitmiş. Almanca öğrenmek zorunda, yoksa sınır dışı edilecek.
0: Öyle bir.
1: Tabii
0: öyle
1: ben
0: bir
1: öyle şey. Onu yorumladım.
0: O zaman ne yapacağız? Derhal VCD beta kasetler ediniyoruz.
1: Onlarla olmaz,
0: VHS
1: zor olur.
0: VHS kasetler ediniyoruz. Orada bir sürü Almanca film var. Eski benim arşiv var, verebilirim.
1: Eski Alman filmleri.
0: Eski Alman filmlerinden.
1: Ben mecburuz yazmış Beyza Hanım.
0: Tabii mecburuyuz.
1: Mecburi.
0: Mecburi. Yoksa Almanca orada kalabilmek adına değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii efendim.
0: Doğru. O zaman kasetlerden.
1: Biraz dişimizi sıkalım Beyza Hanım.
0: Kasetlerden.
1: Biraz dişimizi sıkalım.
0: İnternetten destek alacağız.
1: Almanca öğreneceğiz. İlk dinleyicimize Almanca şey yaparsanız
0: tavsiye ederim. Das ist fantastisch.
1: Ne demek?
0: Mesela bu ne kadar güzel anlamına gelir.
1: Das ist fantastisch.
0: Evet yani bu Almanya'nın ne kadar güzel olduğunu falan böyle arada söylerseniz komisyona.
1: Sınır dışı etmez.
0: Böyle küçük birkaç tane kelime bileceksiniz.
1: Bir Almanca daha dinleyicimize yardımcı olmak için hemen.
0: Almanca da verelim sevgi. Ein, zwei, drei.
1: Ein, zwei, drei.
0: Mesela 1, 2, 3. Başlı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bunlar da Almanca'ya giriş aşamasında
1: lazım olacak şeyler.
0: Lesson var zaten.
1: 2, 3, özür dilerim 3. Bir Almanca kelime daha.
0: Bir Almanca kelime daha. Oh. Bu.
1: Oh mu?
0: Oh.
1: Oğlum o Almanca mı?
0: Her dilde oh'tur o.
1: Nasıl, Japon'da mı oh diyor?
0: Tabii Japon'da oh der.
1: Olur abi, değildir ya.
0: Oh was is. Oh was.
1: Bir dakika ya. Çinli de mi oh? Oh değildir ya.
0: Oh çok global bir kelimedir sevgili Yıldırım.
1: Allah Allah.
0: Oh dersin.
1: Oh.
0: Ne der diyeceksin? Çinli ne diyebilir ki? Oh yani, bunun hani bir şeyi yok.
1: Oy.
0: Rahatlama.
1: Falan gibi hani.
0: Yani iğrenç demesin inşallah, öyle demiyorum.
1: Hani ya ne ya oh.
0: Oh budur oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Evet, bizim Türkçe'de de oh.
0: Aynı man.
1: İhlibedi.
0: İhlibedi.
1: Nedir ihlibedi?
0: Yani aşkını, sevgisini belli eden, seni seviyorum dediğimiz bir kalıp.
1: Kalıptır. İhlibedi.
0: Kalıbın.
1: Bite ne demek? Bite.
0: Bitti.
1: Ben bir tane bir dizi izledim, orada bite diyordu çocuk. Güneş'in doğduğu yer miydi bu? Burak Özçivit'in dizisi var ya. Onu bir bölümünü izledim. Almanya'daydı o sırada
0: güzel
1: Burak Özçivit.
0: Güzel demek istiyor. Güzel.
1: Bite diyordu.
0: Güzel diyor. Bite güzel
1: çok
0: yani.
1: Çok uzadı artık bite anlamın.
0: Yok bite
1: öyle değil. Ha. Bite.
0: Bite. Bazen bitte. Çikolataya da bitte.
1: Bitte.
0: Sonra R'yi okumazlar.
1: Oğlum tuvalete bitmedi hala.
0: Bite.

0: Bitir artık ya.
1: Bite. Anne bite.
0: Bite. Bite ne demek bite? Teşekkür ederim mi?
1: Bite evet tabii ki teşekkür ederim. Şey bunun uzunu da var da şu an aklımda değil uzunu. Hmm,
0: tamam.
1: Uzunu bite. Da var.
0: Bite. Sena sen biliyor musun Almanca ya?
2: Yani Dankeschön biliyorum. Bir
0: Dankeschön herkes biliyor abi. Dankeschön.
1: Dankeschön. Dankeschön. Teşekkür.
0: Başka
1: abi,
0: yok
1: teşekkür.
0: Mu ya?
2: Başka
0: teşekkür.
2: Yok.
0: Aşkı yok.
1: Eyvallah. Buden tak var bildiğimiz sevgili.
0: Bite rica ederim demekmiş oğlum. Bilmiyorsan bilmiyorum de ya.
1: Teşekkür
0: her
1: ederim.
0: Her şeyi onaylıyorsun
1: abi,
0: beni ya.
1: Abi olamaz rica ederim. Yeni değişti o zaman.
0: Yeni mi değişti?

0: Evet, Almanca'ya yeni başlayan dinleyicilerimiz sitem ediyorlar. Bildiklerimiz konusunda çok büyük sıkıntıya düştük diye. Hocam yeni değişti ne demek, Allah'ın belası
1: müfredat
0: yazmış.
1: Müfredat değişiyor.
0: Ya saçmalama oğlum.
1: Mavi modeline geçildi. Almanya'da

0: fazlası.
1: Hocam Alman kadınlar biraz iri yarı oluyor değil mi böyle Alman kadınlar böyle?
2: Ya bize gösterilen o sevgili Yıldırım. Dünyada bize ya gittiğin zaman Almanya'ya mesela o kadar iri bir, kadınları.
1: Daha zayıf olan.
2: Ama şey bölgesel.
1: Zayıf olanlar şeyler mi? Ne onun adı?
2: Göçmenler sevgili
1: Yıldırım. Göçmen değil yok yok. O şey var ya bir sen Slav.
2: Irk olarak
1: Slav,
2: diyorsun.
1: Irk zayıf olarak. Olanlar. Zayıf olanlar Slavlar mı?
2: Uzun ama gene uzunlar.
1: Uzun. Almanya'da böyle bir şey var. Has Almanlarda.
2: Biraz daha etine dolgun mu demek istiyorsun?
1: Böyle bir... Yok öyle değildi yani.
2: Balık etli mi?
1: Yok o değildi.
2: Böyle mıncıklayasın mı geliyor kolunu
1: bacağını? Hayır oğlum onu mu kastediyorum? Şeyi söylüyorum böyle.
2: Nasıl bir şey yani?
1: Turizmde de görüyoruz mesela. Daha iri yarıdır. Erkekleri de öyledir mesela. Evet doğru. Alman erkekleri.
2: Ya daha böyle
1: kolumu oturtur yani.
2: Alman kadınını, Alman erkeğini mesela yandan baksan ayırmazsın.
1: Hayır demezsin.
2: Göbekten anlaşılmaz.
1: Bizde mesela yok öyle bir şey. Bizde hanımefendilerimiz daha narindir. Değil mi? Erkeklerimiz.
2: Ya gittiğin zaman sevgili Yıldırım otellere falan görüyorsunuz. Türk kadınlarıyla Alman
1: kadınları.
2: Net mesela diğerleri daha böyle şeydir sevgili Yıldırım.
1: Almanlar biraz iri.
2: İri olurlar. İri biraz yağına dolgundur. Şimdi Almanya soğuk olduğu için bu yıla kadar sevgili Yıldırım. Ne yapacaklar?
1: Buyur anlatın.
2: Soğuk havalardan korunmak adına.
1: Vücut yağ depolu.
2: Vücutlarını yağ depolu.
1: Hocam buna çok dikkat ediyorum. Mesela buna bakıyorum. Bu yeme kültürü, içme kültürü, giyme kültürü, vücudun ya da oluşturduğu şekil. Tamamen böyle işte ne denir ona? Yüzyılların getirdiği işte. Tabii. Bir ne der? Başkalaşma. Faktörler. Evet. Mesela atıyorum. İşte Erzurum'da soğuk ya. Hep böyle yağlı yemekler. İşte depolasın vücut soğuktan korunayım
2: korunsun,
1: diye.
2: Korunsun kendini korusun diye. Evet, acı evet. Vardı bilmem
1: i̇şte
2: ne
1: Almanya'da
2: vardır.
1: Yine dediğin gibi soğuk memleket. Daha yağ oranı fazla olsun üşümeyeyim diye biraz daha yağlı bir yapı falan. Bakıyorsun tatil beldelerine geliyorsun aşağı doğru iniyorsun. Daha insanlar zayıf. Daha böyle hafif şeyleri yiyorlar.
2: Kıyafetler yedikleri yiyecekler de değişiyor. Ege'ye doğru geliyorsun daha böyle otlu motlu beslenmeler falan artıyor.
1: Bravo. Oyunları da böyle biliyor musunuz? Mesela oyunlara bakalım. Karadeniz soğuk, serin. Ne yapıyorlar?
2: Hızlı.
1: Yan yana gelip hızlı. Horon. Ama geliyorsun mesela Ege'ye, Akdeniz'e geliyorsun.
2: Aralar açılıyor.
1: Herkes ayrı ayrı oynuyor.
2: Aralar açılıyor.
1: Sıcak abi bana bulaşma.
2: Zaten nem var. Bir de sen gelme.
1: Evet abi mesela yürük oyunlarına bak herkes ayrı ayrı oynar.
2: Yani bizim halayda bile mesela parmaklar takılır mesela olabildiğince o el kol açılır.
1: Sıcak çünkü.
2: Sıcak çünkü. Yani evet. Bana bulaşmayın kardeş demek.
1: Hakikaten oyun stillerine kadar yaşadığımız coğrafya.
2: Her şeyi değiştiriyor.
1: Yansımış abi. Vallahi yansımış. Sayın hocam bir araya gidiyoruz. Aradan sonra o engin bilgilerinizden faydalanmak için tekrar.
2: Buyursunlar efendim.
1: Burada olacağız. Niye güldünüz anlamadım.
2: Gülmedim aslında.
1: Engin bilgi dedim güldünüz. Anlarım ben.
2: Hoşuma gitti öyle diyelim.
1: Yıllardır sizin...
2: Hoşlandım diyelim. Yani gülmek alay gülmesi değil. Hani bazen böyle biri sana iltifat eder hoşlanırsın da yüzünde saçma bir gülümseme olur
1: alaycı
2: ya.
1: Alaycı gülme.
2: Alaycı değil.
1: O değildi bu. Değil mi?
2: Alaycı değil. Bu
1: çünkü
2: şey...
1: ben sizin sırtımı yaslamak istiyorum.
2: Yaslayın bana.
1: Çünkü ne bileyim bir laf söylediğim zaman benimle dal geçer mi diye düşünmek için. Asla. İnsan hayatında böyle insanlar olmalı çünkü.
2: Asla öyle bir şey yok. Sadece böyle hoşlanma gülmesiydi o.
1: Eyvallah.
2: Ya, salak ya. Hani bu vardır ya.
1: Tamam o, ben benimle dal geçiyorsunuz
2: yok,
1: gibi.
2: Asla.
1: Eyvallah. Asla. Öyle bir şey olursa
2: öyle
1: biliyorsunuz.
2: Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey imkan dahilinde değil.
1: Eyvallah. Çünkü bir taraftan koordinatörünüzüm ya.
2: Yani tabii.
1: Bu konuda da birazcık.
2: Tabii yani sana sırtını yaslayan bir koordinatör var. Hareket yaparsan olmaz.
1: Hareketin kralını görürsün. Hadi bakalım. Ceza olarak reklamı siz anons edin.
2: Ceza olarak reklamı ben anons ediyorum. Reklamlardan sonra Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin. Tek aşkı
4: kalbimin. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak. Seviyorsa sevimi çok.
3: Süper süzme gemisi yok. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Okula dönüş başlıyor.

0: Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Vatan, vatan, vatan. Reklam.

0: Var ya 40-50 yıllık şarkıdır bu ha. Çok severiz. Canım Özlem Tekin.
1: Severiz. Çok Özlem'i severiz. Ayrı severiz.
0: Nerede Özlem'i ya bu Özlem Tekin? Nerede kardeşim?
1: Yok, köyünü değiştirmiş diyorlar sevgili Yıldırım.
0: Köyü mü değiştirmiş?
1: Başka köye taşınmış diyorlar.
0: Sebep?
1: Köy geziyormuş.
0: Galiba o köyü Şebnem Ferah taşınmış. O da demiş ki aa yeter buranın yeter. Havası kaçtı. Bozuldu iyice.
1: Tadı kaçtı demiş.
0: Ben gider aga.
1: Ben gider başka yan köye geçmiş.
0: Yan köy.
1: Yan köy. Aa, oranın ağasıyla anlaşmışlar sevgili Yıldırım. Belli bir toprak karşılığı.
0: İlginç. Köy kızımız Özlem Tekin.

0: Özlem, çok teşekkürler Özlem.
1: Var İnsan uzaklarda.
0: Evet, kıymetli ismimiz Özlem Tekin.
1: Çoğa.
0: Tekin. Bilsem uzaklarda.
1: Çoğa. Aslında evet. Yürürken az önce reklam arasında dikkat ettim. Sekiyorsunuz.
0: Ya biraz sekiyorum, evet.
1: Seke seke gittiniz.
0: Dün akşam da uyuyamadım. Bu diz kapaklarımın da arkası, bu alt tarafı baldır mı deniyor buraya? Senancığım, buraya ne diyor? Şu baldır değil mi şurası?
2: Kaf. Kaflar.
0: Kaf mı? Ya diz kapağımın altının arkası.
1: He, tamam, anladım anladım. Ön tarafı da ağrıyor mu sevgili Yıldırım?
0: Ön ağrımıyor. Arkası ağrıyordu dün
1: akşam. Arka tarafta ağrı var.

0: Birazcık böyle bir gerinme hareketi var ya, böyle bir secdeye gitme hareketi var. Evet, evet. Meşhur bir hareket. Evet. Onu yaptım. Kedi çok istemesi. Yaptım. Kedi istemesi gibi yaparsınız. Onu yaptım. Rahatlama geldi ama bir yerde bir pıt diye bir ses duydum ama yani yürürken o yüzden sekiyorum. Bir ağrı inceden var.
1: Gördüm, fark ettim. Sizin muhtemelen sevgili Yıldırım, soleus kaslarınızda bir problem var.
0: Soleus kası.
1: Soleus kasında
0: nedir,
1: problem.
0: Nedir soleus kası, nedir?
1: Bakalım Google'dan beraber bakalım.
0: Bilmiyor musunuz efendim?
1: Ben kulak dolgunluğu var. Kulak dolgunluğu bir yerde duymuştum.
0: O adam bilmediği kas hakkında niye fikir veriyor?
1: Bazıları magnezyum diyor. Ona da bakalım.
0: Bir dakika. Sen soleus kasını bilmiyor musun?
1: Yok, bilmiyorum, bilmiyorum. Hiç duymadım seni.
0: Niye muhtemelen
1: soleus kasını? Bir yerde duydum. Bir doktorumuz uzmanı.
0: Beraber bakalım diyor ya. Bilmediğin kas hakkında yorum yapma oğlum. Bildiğin kas hakkında da yorum yapma sen. Sen bildiğin kas hakkında da yorum
1: sen
0: yapma.
1: Sen kaslarla ilgili konuşma diyorsun.
0: Kaslarla ilgili bugün sana yasaklıyorum. Yağlarla ilgili konuşalım bugün, yağlar. Nedir hocam? Soleus kası nedir bu arada? Soleus mu? Soleas mı? Nasıl yazılıyor?
1: Soleus kası. Soleus kası. Soleus kası. Soleus kası.
0: Ne oluyor mu soleus kası?
1: Bakıyorum, dur açarsa.
0: L1, L2, L3 arızalı mı yani?
1: Açarsa alt bacağın arka... Doğru hatırlıyorum bak, kulak benim kulakta var ya.
0: Oğlum çok iyisin ya.
1: İnanılmaz ya, alt bacağın arka kısmında yüzeydeki baldır kasının hemen altında.
0: He, orası işte.
1: Orası hiç. Neymiş biliyor musun?
0: Hocam laktik asit mi birikiyor acaba?
1: Şimdi burası neymiş biliyor musun sevgili Yıldırım?
0: Ne biliyor musun, sen hocasın.
1: Çok acayip, yeni öğrendim, çok acayip.
0: Neymiş?
1: İkinci kalp.
0: Yok artık.
1: Olarak bilinen derin bir damar kas yapısıymış sevgili Yıldırım.
0: Soleus kası ikinci kalp mi?
1: Kanı pompaladığı için yukarı doğru oradaki kas grubu kanı yukarı doğru pompaladığı için.
0: Atar damar mı var? Atıyor. Toplar damar mı yoksa?
1: Vallahi bilmiyorum damarla alakalı. Ona da bakacağız.
0: Adam Google'dan öğreniyor şu anda.
1: Ona bakacağız sevgili Yıldırım. Çok önemliymiş.
0: Ama bak, vücutta bazı şeyler ikinci, mesela bağırsağda işte ikinci beyin derler.
1: Bak, kaval ve baldır kemiğinin arkasından başlayıp aşil tendonuna ve topuğuna kadar uzanan kısımdaki o gerilmeden bahsediyor.
0: Şu an öğrenip şaşırıyor ya. Oğlum bunu okulda öğrenip gelmen gerekmiyor mu buraya?
1: Ben okulda öğrendim de unuttum sevgili Yıldırım ya. Okulda öğrendiklerimiz aklımızda kalmadı ki.
0: Kalmadı vallahi. Kalmadı be. Ki. Güvercinin sindiri sistemi, anlat
1: hiç
0: bakalım.
1: Yok yani.
0: Yok, gitti, unuttuk vallahi.
1: Unuttuk.
0: Bugün bir güvercin görüyorum sokakta. Ehbe diyorum, bilgileri tazelemedik, gitti vallahi diyorum.
1: Hayvara da mahcup olduk.
0: Mahcup olduk diyorum yani. Şimdi ortaokulda falan hep anlatırlardı. Güvercinin sindiri sistemi. Çok güzeldi be. Ama bugün bir güvercin getirsen yani neresinde taşlık var, neresinde şey var anlamam.
1: Bitti. Kalmadı ki.
0: Yazık, bilgiler çürüdü gitti.
1: Kalmadı yani. Bir tavuk dönerci varsa bağlayalım bir.
0: Bize anlatsın abi.
1: Bize anlatsın yani, martının neresi faydalıdır, neresi yenir.
0: Bilelim yani.
1: Bilelim ya.
0: Fatih Bey günaydın, aynı şikayette bulundum, doktora gittim, pıhtı attığını öğrendim. Dikkat edin diyor, Ömer Bey yazmış.
1: Oo, ayakta damarda pıhtı. Çok geçmiş olsun. Çok. Vallahi, ne yaptılar? Kan sulandırıcıyla mı şey yaptılar? Geçiştirdiler şimdilik.
0: Onu yazmamış. Hocam tıp fakültesi mezunu değil mi? Niye şu an canlı yayında öğreniyor Google'dan bakıp diye bir soru gelmiş. Umut
1: i̇şte
0: Bey
1: dedim,
0: yazmış.
1: Anlattık bunu, anlattık. Az önce söyledik ya. Yani bilgiler karıştı artık. Latince o kadar derin ki sevgili Yıldırım.
0: Unutuyorsunuz.
1: Yani bir yüzlerce binlerce kelime var hafızamızda. Dolayısıyla gidiyor. Evet. Tıp da değişti. Eskisi gibi değil. Kelimelerin de yerini başka şeyler alıyor.
0: Evet, eski saygı da yok.
1: Yok, kalmadı
0: yani.
1: Kalmadı.
0: Eskiden
1: kalmadı.
0: Çünkü 1-2-3 tıp dedik mi?
1: Dururduk.
0: Dururduk yani. Şimdi 1-2-3 tıp diyorsun, adam hareket ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Etmeyeceksin abi. Tıp. Adam tıp demiş ya.
1: Haberi
0: 1-2-3
1: yok.
0: Tıp. Bunun gibi diyor.
1: Durman, abi,
0: durman lazım yani.
1: Sessiz sedasız. Anla, çakılacaksın olduğun
0: yere. 1-2-3 tıp.
1: O arkadaki adam gülmeye devam etti.
0: Abi gülme yok. Gülmeye
1: devam etti.
0: Güzel. Tıp demiş ya adam. 1-2-3 tıp. Sena yandı, Sena yandı, Sena yandı, Sena yandı.
1: Git kantinden bize cips kola al.
0: Kantin. Kantin ya. Çok severim kantin. Evet, biraz ciddiyet çocuklar.
1: Ben tavrımı takındım, şu an ciddiyim.
0: Ben de gayet ciddiyim. Ne yapıyoruz?
1: Ne yapalım? Bakalım saat kaç? 58. Haber de okunmaz bu saatten sonra.
0: Habere gidelim.
1: Saat başına, o da erken.
0: Bir dakika var, doğru.
1: O da erken.
0: Böyle resmen şu an Araf'tayız, biliyor
1: evet
0: musun?
1: Evet yani, bir dakikayı doldurmamız
0: karım
1: gerekiyor.
0: Karım arıyor, bir dakika. Alo. Karıcığım, Araf'tayım, sonra arayayım mı? Sonra arayayım, tamam.
1: Dolduralım, burayı dolduralım.
0: Araf'tayım çünkü.
1: Ya, iyi yaptın o. Bak, görmezden geliyorum, hala devam ediyorsun şakaya.
0: Resmen şu an 40 saniye var. Burayı nasıl boş şey yapacağız? Programın bu bölümünü bir şey
1: İstanbul
0: yapmamız.
1: İstanbul trafiği %63 olmuş.
0: Haydi.
1: Bak sen şu şeye.
0: Yok, dolmuyor. Böyle dolmuyor. Yok. Buraya bir şey yapalım abi.
1: Buraya bir köşe yapalım.
0: Çok boş kaldı burası.
1: Buraya bir köşe yapalım.
0: Senin var mı fikrin?
1: Bir köşe tıp. Güldü.
0: Güldü, Sena eğlendi. Hadi 25 saniye daha var.
1: 25 saniye daha varsa sevgili Yıldırım şöyle...
0: Şey yap, Korece bir iki kelime ver bize, öğrenelim.
1: Korece kelime. Korece. Korece ama herkes anlamaz ki sevgili Yıldırım. Herkes anlamaz ki.
0: Tamam, anlamadığı
1: için. Ben vereyim gene birkaç tane vereyim mesela.
0: Ver Korece ver.
1: Mesela ne var?
0: 10 saniye var zaten.
1: Mesela ne var?
0: Serdar'ı sallayalım.
1: Nasıl Serdar'ı sallıyor?
0: Yapıştırırım Serdar, yapıştır. Dün akşam bize yapıştırmış.
1: Gene mi yapıştırmış?
0: Yapıştırmış.
1: Ya o da
0: bu
1: var.
0: 10 saniyeyi böyle dolduralım.
1: Ya konusuzluktan ne yapacağını bilmiyor. Yani bir insanın elinde malzeme...
0: Bir kendini bir geliştir
1: bir
0: ya.
1: Bir insanın elinde
0: sürekli
1: malzeme
0: bize yapıştırma kardeşim ya.
1: Ya nereye kadar GTA anlatacaksın ki ya? Bir box bir GTA yeter ya.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi toplantısında konuştu. Erdoğan, dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak lideri Zeydi, terörsüz Türkiye konusunda mutabakata vardı. Bu kapsamda Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise ifade verdi. Bodrum Liman Başkanı seri numaraları tespit edilen paraları makam odasında alırken yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde kutular içinde yüksek miktarda para ele geçirildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lisenin önünde iki şahsın pompalı tüfekle gezdiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerinden kaçan 17 yaşındaki iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump 64 yıl sonra bir ilke imza attı. Trump resmi ziyaret için ülkeye giden Çin lideri Xi Jinping'i hava üssünde uçağının kapısında görkemli bir törenle karşıladı. Yapay zeka teknolojisinin öncüleri Sam Altman ve Dario Amodei, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gelecek için uyardı. Yapay zekanın kötü yönetilmesi halinde bütün olarak insanlık için risk oluşturabileceği belirtildi.
5: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
4: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli takımımız dev organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadında oynanacak maçı Alman hakem Felix Zweier yönetecek. EuroLeague'de 2026-2027 sezonu bugün 7 maçla başlayacak ve normal sezon 16 Nisan 2027'de sona erecek. Basketbol Avrupa Ligi'nde 8 sezon sonra 3 Türk ekibi mücadele edecek. Anadolu Efes bugün saat 21.30'da İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.
5: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Alem FM, yol durumu.
4: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 27 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 40 dakika, Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 21, Ankara ve Kayseri 20, İzmir ve Erzurum 26, Antalya ve Adana 30, Trabzon 22 ve Diyarbakır 33 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman.

0: Deniz yol şarkılarını sundu.
1: Burak Küt, çok teşekkür ederiz sevgili Burak Küt'e.
2: Olsa da yesek ya, olsa da yesek. Küt böreği.
1: Küt böreği ha, severiz.
2: Küt böreği, olsa da yesek. Uu ye diyor şarkı. Fark ettiniz mi?
1: Uu ye. Uu ye. Olmamış ya şarkının orası.
2: Neden, biraz neden vardı bunlar?
1: Ne bileyim ya, böyle İngilizce şeyler sample'la böyle bir dönem şeylerde vardı.
2: Aralarda böyle sokma vardı.
1: Aralarda vardı evet.
2: Böyle Reyhan Karaca da vardı.
1: Onda işte, Türkçe vardı o Reyhan Karaca'da.
2: Var şey böyle uğulamalar muğulamalar o tarz şeyler vardı. Feyyaz Kuruş, Reyhan Karaca böyle Mustafa Sandal oralarda böyle.
1: Oğlum yoktu.
2: Böyle şeyler ifadeler.
1: He tamam. Öyle İngilizce olan var mıydı İngilizce?
2: İngilizce.
1: Uu ye. Uu ye da İngilizce değil gerçi de.
2: Uu ye.
1: İngilizce. İngilizce mi diyor? Doğru İngilizce de. Uu ye. Başka da benim hatırladığım yok gerçi.
2: Sevgili Kavuk, dünkü Candan Erçetin'den sonra bugün için ayrıca teşekkürler.
1: Rica ederiz efendim. Burak Kut severiz. Çok severiz Burak Kut'u. Yaşlanmayan isimlerden bir tanesi.
2: Yapsa bir şarkı da dinlesek. Ama
1: abi yok.
2: Yok.
1: Bitti
2: yani
1: o işler
2: olmaz,
1: bitti.
2: Yapamıyorlar.
1: Sarancılar bir yerden sonra bırakmalı değil mi soracağım? Sizin tezinizdi bu çünkü. Üniversitede sizin tezinizdi.
2: Ama doğru yerde doğru zamanda sevgili
1: bırakmak
2: Yıldırım.
1: Lazım.
2: Bırakmak gerekir.
1: Doğru yerde doğru zamanda bırakmak
2: durman
1: lazım.
2: Durman gerekir.
1: Her yerde bırakmamak lazım.
2: Tabii her yere değil. Her yere bırakırsan bulamayız. En azından bırak.

0: Tın yeri söylersen biz de oradan gider alırız.
1: Evet.
0: Sevgili Burak Kut.
1: Sevgili Burak Kut. İnşallah. Burak Kut gibi isimler gelsin, onlar yapsın diyelim.
0: İnşallah, inşallah, inşallah.
1: Evet. Burak Küt değil, Burak Kut değil mi diyor doğrusu diyor. Doğru, biz öyle söylemeyi tercih ediyoruz.
0: Öyle biz, canımız börek çekti belki.
1: Burak Kut.
0: Kahramanmaraş'tan sevgiler.
1: Eyvallah.
0: Değişik mesaj arıyorum sevgili Yıldız.
1: Nasıl değişik mesaj?
0: Bakıyorum farklı bir şey yazan var mı diye. Üzerine böyle bir enteresan şeyler konuşabileceğimiz.
1: Herkes bizi yapıştırıyor.
0: Mustafa Sendal ben dalmayacağım yazmış. Bilmiyorum. Şu an buradan bir yürüyorum. Yanlış ama Sendal yazmış.
1: Mustafa Sendal ben dalmayacağım.
0: Ben dalmayacağım.
1: Eskiden çok şaka yapardık böyle sanatçılar isimleri.
0: Yapılırdı, yapılırdı.
1: Yapılırdı.
0: Burak Kudunt var mesela. Bak İngilizce.
1: Kudunt mu?
0: Burak Kut, Burak Kudunt.
1: Kötü şaka.
0: Ben beğendim.
1: Böyle saçma şeyler beğenmiyorum ama.
0: Şahsım adına beğendim.
1: İyi Atademirer demediniz diyor. Bu da bir şeydir.
0: Onu ne zamandır yapmıyoruz bak.
1: Yapıyoruz yapıyoruz.
0: Unuttuk sanki. Onu bir ara yapalım.
1: Çalarız. Zevkle yaparız. Sena ablamız bu sabah yok mu? Burada. Sena kızımız burada.
0: Burada. Moralleri biraz bozuk.
1: Yarın düğünüm var beyler. Çağırsam gelir misiniz? Selami Bey yazmış.
0: Maalesef. En son kendi düğünüme gittim. Başka da gitmem.
1: Hemen altında da bir dinleyicimiz Batuhan Bey, oğlunun sünnet düğünü varmış haftaya, davet etsem gelir misiniz demiş. Bir de şeyi de göndermiş bize yani.
0: Davetiye.
1: Davetiye de göndermiş.
0: Hayırdır bu düğün çağırmaları başladı.
1: Biliyorum, çağırıyorlar. Normalde Ekim böyledir ama serin ya, serin ya.
0: O zamana bırakıyorlar.
1: Tabii o zamana bırakıyorlar.
2: Altın da düştü biraz.
1: Tabii onunla ilgili bir şey yani.
0: Şeyler de daha uygun fiyatlı oluyordur sevgili Yıldırım.
1: Davetler geliyor böyle, dinleyicilerimiz sağ olsun davet ediyorlar efendim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olsunlar valla. Bence çok davetlere katılamıyorum yoğun iş temposundan dolayı ama belki hocamız katılabilir.
0: Ben de katılamıyorum sevgili.
1: Oğlum senin ne yoğunluğun var? Ne yapıyorsun da yoğunsun ya?
0: Benim de 4 sünnet sözüm var.
1: Hayır, hafta içi ne yapıyorsun?
0: Hafta içi sevgili.
1: Sabah yayınını bitiriyorsun, evine gidiyorsun.
0: Evet. Biz yanlış bildiniz.
1: Ben bir de akşam geliyorum. O yüzden yoğun iş temposu diye gelemiyorum abi.
0: Doğru söylüyorsun. Yani çıkamıyorsun sen buralardan.
1: Çıkamıyorum.
0: En fazla eve
1: gidelim. Bizi temsilen sen git.
0: Tamam. Ben radyoyu temsilen.
1: Radyoyu temsilen altınını al. Altınını al git.
0: Altın mı?
1: Altınsız olur mu oğlum? Düğün şey.
0: Şirket şey falan yapar, çiçekle gideriz.
1: Yok, altın.
0: Altın şart mı ya?
1: Altın.
0: Benim çok işim var o gün ya.
1: Uğur diyor ki moral manlarım bozuk bu sabah diyor. Moral manlarım.
0: Hayırdır Uğur? Ne
1: okullar
0: oldu?
1: Başladı. Ne sünneti diyor ya. Belki okula gitmiyordur çocuğu canım.
0: Ya da okula gitmemek için çocuk öyle bir şey yaptı. Baba dedi 20 Eylül'de
1: sünnet olur muyuz?
0: Sünnet olsam olur mu? İki haftada oradan yaşarım.
2: Bu şeyleri bekletiriz ya. Askerde de ameliyatlar bekletilir. Hani asker izni olsun.
1: Bravo. Asker izni.
2: Sünnet okula bekletilir.
1: Kız sen nereden biliyorsun asker izinleri? Bak ben neler biliyorum
0: ya. Bravo bak. Mesela omuzun sakattır beyler. Bekle haftaya benim şey belli olacak.
1: Bir burun ameliyatı, askerde bir burun ameliyatı olayım.
0: Bir olayım bir.
1: Vardır meşhur.
0: Tabii. Hemen sağlık problemleri baş gösterir askerde.
1: Bu da onun gibi galiba. Okul başladığında siz ne zaman sünnet olmuştunuz? Okul başlamış mıydı o zaman, hatırlıyor musunuz?
0: Ben sünnet oldum.
1: Öğrenci miydiniz yani?
0: Öğrenciydim.
1: Ben değildim mesela, 6 yaşında falandım.
0: Daha okul başlamamıştı.
1: Başlamamıştı.
0: Ben başlamıştım. Lise 2'ye geçmiştim benim işte.
1: Saçmalama.
0: Gerçi unutmuşuz. Unutmuşuz.
1: Lise 2 olur mu oğlum? Lise
0: 2'de... Bir gün fark ettim ben. Baktım.
1: Ya, abi lisede olmaz.
0: Baktım dedim ki ya... Bu böyle olmamalı.
1: Abi.
0: Bir arkadaş dedi ki...
1: Bu ilkokulda, öncesinde yapılır bu. Öyledir. Neyse. Konuyu mikrofonunu açıyorum. Bir daha kapattırtma bana, tamam mı? Şimdi açtım mikrofonunu. Evet, tamam. Kapatırım, bir daha da açma mikrofonunu. Tamam, bitti. Evet.
0: Kanka dedi.
1: Tamam oğlum. Kapattım. Evet, geçtik. Şuradan devam edelim mi beraber?
0: Ya bir anılarımı bile anlattırım.
1: Anılar.
0: Ya bu program olmaz böyle ya.
1: Oğlum anı böyle... var, anı var. Anlatma, istemiyorum. Anlatma anılarını.
0: Öyle ilerleyemeyiz. İlerleyemiyorsan
1: Lig Radyo'ya git. Yanda Lig Radyo.
0: Burada kurtaj yapıyoruz.
1: Vallahi 155'i ararım.
0: Halı sahadayız, hiç unutmuyorum.
1: Tamam oğlum.
0: Başka bir şey ya.
1: Ver haber, ver bakayım haber ver.
0: Halı saha değil mi?
1: Başka hayır şey. Haber ver, normal düz haber ver.
0: Normal haber veriyorum sevgili Yıldırım. Hazır mıyız?
1: Ver.
0: Türkiye'de her 3 gencin ikisi kendisini kötü hissettiğinde derdini ailesi veya arkadaşı yerine yapay zekaya anlatıyormuş yapılan teknik analizler sonucunda sevgili Yıldırım, bu çıkmış ortaya.
1: Vallahi ben geçen bu teklifi radyoda yaptım bizim ekibe.
0: Tam üstüne geldi bu haber.
1: Herkes ChatGPT geçmişini paylaşabilir mi? Var mı böyle baba yiğit dedim. Canımı al bunu isteme dedi.
0: O kadar ya.
1: Evet abi.
0: Ya ben paylaşırım mesela sevgili Yıldırım.
1: Ben de paylaşırım.
0: Ben paylaşırım. Mesela
1: ChatGPT'yi yeni temizledim.
0: Mesela ChatGPT'nizde.
1: Ben paylaşırım ya.
0: Herhangi bir kullandığınız yapay zekanıza son sorduğunuz 5 soruyu alabilir miyim?
1: Hemen söyleyeyim.
0: Hemen ben de açıyorum.
1: Ben de açıyorum. İsteyene screenshot da paylaşırız.
0: Marka varsa söylemeyin.
1: Tamam, dur bakayım. Evet, hazır mıyız?
0: Evet.
1: Bunu dinleyicilerimize de söyleyelim, soralım. Herhangi bir kullandığınız yapay zeka aracında son sorduğunuz 5 soru.
0: 5 soruyu soruyorum.
1: Hocam söylüyorum size.
0: Marka falan varsa hani öyle isimleri söylemeden diğerini atlayabiliriz.
1: Evet. Bir televizyon markası var.
0: Tamam.
1: Uydu kanalı ekleme.
0: Tamam, güzel. Doğru. 40 yaşın üzerindesiniz.
1: Uydu kanalı ekleme var mesela.
0: Evet, güzel.
1: Modem şifre değiştirme rehberi. Modem.
0: Modem şifresini değiştirme.
1: Evet.
0: Tamam.
1: İkinci sırada o var yani. Üçüncü sırada hazır mısın?
0: Evet.
1: Orbn MPX deviyasyon spektrum ayarları. Bu
0: tamam.
1: Radyonun
0: aleti.
1: Sesiyle ilgili bir
0: aleti.
1: Şey bu. Evet. Dördüncüyü söylüyorum. MR sonuçları. MR'ımı yüklemiştim. Kendi değil ama eşimin MR'ını yüklemişim buraya.
0: Tamam.
1: Sonuncu ya bunu söyleyeyim mi bilemedim. Altındakini söyleyeyim, bunu söylemeyeyim.
0: Söyle altındakini söyle.
1: iPhone fabrika ayarlarını sıfırlama. Öyle bir şey.
0: Öyle bir şey yapmışsın. Hmm. Güzel.
1: Söyle sen git söyle bakayım.
0: Bakıyorum. Bayraklı at binme videosu isteği.
1: Bu ne ya?
0: Bilmiyorum ne olduğunu.
1: Ha, bir bayram sırasında bayraklı at binme.
0: Herhalde onu yapmışım sevgili Yıldırım.
1: Milli duyguların kabardığı bir anda istenilen bir şey olmuş.
0: Yapmışım ondan
1: Sena
0: sonra da.
1: Sena şu an ayarlıyor biliyor musun? Bak orada kendi ChatGPT'sini ayarlıyor.
0: Yeni search'ler yapıyor
1: net
0: ki.
1: Yani, net yani. Net.
0: Söyleyeceğim mi Sena? Söyleyeceğim
1: Söyleyecek tabii ki.
0: Sana da mikrofon uzatacağız tamam, Sena.
1: Evet, bir bayraklı at videosu.
0: At videosu. E-Devlet cihaz tanıma sorunu çözümü. Bilen. Blender çalışmıyor arızası giderme.
1: Tamam.
0: Başlık gibi yazmışız her şeyi.
1: Evet.
0: En popüler ön kontrol hapları.
1: Ne? En popüler?
0: Hapla, bir hapları sormuşum. Şampuanın içine katıyorsun, saç çıkarıyor diyor. Ben onu yapıyordum da.
1: Tamam.
0: Onu sormuşum hangisini alayım diye.
1: Tamam evet. Başka?
0: Basketbol okulu alternatif isimleri.
1: Ne bu ne?
0: Aramışım çocuk için.
1: Başka ne var? Başka ne var?
0: Başka. İki tane markanın koltuk yıkama halı yıkama makinesi karşılaştır. Karşılaştım. Bir de demiş ki tasfiye edilen fonlar ve haklarımız.
1: Sende de vardı değil mi hocam? Ah be hocam be. Ah be hocam. Neyse bu konuyu açmayayım.
0: Neyse sana. Yapacak tamam. Bir şey yok. Yapacak bir şey
1: yok. Haklarımız diyeyim arattım.
0: Haklarımız.
1: Sena'ya soruyorum. Sena, ChatGPT veya Gemini'de veya hangi yapay zeka aracını kullanıyorsan son arattığın 5 arama.
2: Söylemesen.
1: Söyle yavrum. Evet.
0: Söyleyebileceklerini bu var.
1: Söyle. Hayır, tamam. Hayır, atlamadan. Sırasıyla.
0: Söyle. Evet.
1: Bir tane atlayabilirsin. Ben de atladım bir tane.
2: Tamam. Evlenmek istiyorum. Param yok. Ne yapabilirim?
0: Güzel soru.
2: 10 gündür aynı kilodayım. Kilo veremiyorum.
1: Tamam.
2: Düşmediğim
1: mantıklı.
2: Şey.
1: Ne demiş peki, ona ne demiş, hatırlıyor musun ne dediğini, hatırlıyor musun? Bu soruyu sordun da cevabı
2: bir
1: neydi yani?
2: Şaşırt gibi bir şey söyledi.
1: Vücudunu şaşırt.
2: Evet, yeme düzenini değiştir gibi bir şey söyledi.
0: Hareket yap vücuduna.
1: Şaşırt. Ne oluyor lan, ne hareket çıktı bana?
0: Bir şey yaptı.
1: Başka?
2: İstiharede renklerin anlamı.
1: İstihare mi oldu? Pardon ben mide şeyi zannettim, özür dilerim. İstihare mi, uykuya yatmaydı
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, renklerin tamam. Anlamı.
1: Bu çok yanlış anladım istihareyi. İstiharede renklerin anlamı
0: oldu.
1: Deyince.
0: Çok geçmiş olsun ya, niye söylemiyorsun?
1: Renklerin anlamı deyince de garip bir yere gidiyor.
0: Evet yani renklerin anlamı.
1: çok kötü istihare olmuşum ya gibi anladım. Özür dilerim.
0: Açık renkliyse eğer.
1: İstihare demek bir uykuya yatıp onun sonucunun hayırlı olup olmadığını
2: öğrenmek. İşi öğrenmek için rüyamda dişlerimin ağzıma döküldüğünü gördüm de anlama geliyor bu kadar.
1: Ölüm ya diş ağzına dökülmesi.
0: Yapma.
1: Ölümdür abi sor işte.
2: O zaman gidiyorum yani.
0: Ne demiş o de cevap vermiş mi dişlerin ağzına dökülmesiyle ilgili?
2: Kaosla ilgili bir şey söylemiştim.
1: Abi ne kaosu dişlerin ağzına dökülmesi rüyada ölümdür.
0: Ölüm.
1: Bak bakar mısın bir?
0: Bakayım rüyada dişlerin ağzına dökülmesi.
1: Ben bir ara çok görüyordum.
0: Kendi ağzına değil mi başkasının ağzına değil.
1: Oğlum ben gördüm dişlerin ağzına dökülmesini.
0: Öldün mü?
1: Dedemi kaybettik yakın dönemde.
0: Öyle ya Rabbim. Ver örneğe bak ya kızın yanında.
1: Öyle ama öyle oldu ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim?
0: Rüyada
1: dişlerin ağzına dökülmesi bak.
0: Ağzına sıkıntı dökülmesi hocam. Ne demek bakalım.
1: Sıkıntı kardeş.
0: Genellikle sıkıntı. Stres, kaygı, kontrol kaybı veya hayattaki büyük değişimler.
1: Öyle değil ölüm mü diye bak. Sena var ya yalnız tam büyücüymüşsün yazmıştı. Ölüm mü?
0: Bakayım ölüm mü yazdım? Neymiş? Hayır. Rüyada dişlerin ağzına dökülmesi doğrudan ölüm anlamına gelmez diyor.
1: Ya ölüm mü? Yanlış bir. Nereden bakıyorsun sen?
0: Ya şeye yazdım
1: toplu
0: işte.
1: Toplu ölüm lan bir de hem de.
0: Google'a yazdım. Stres kaygı diyor. Kontrol kaybı bozukluğu
1: yanlış.
0: Diyor. Dönüşüm değişim diyor.
1: Yanlış.
0: Peki bir şey sormuş. Dişlerin ağzında toplu halde mi tek tek mi döküldü?
1: O önemli mi?
0: Önemli bir soru diyor. Orada söyle bakayım toplu mu tek tek mi?
1: Tek tek mi döküldü?
2: Yani nasıl? Tek tek... Ya ağzımdaydı hepsi düştü.
1: Dişlerin.
2: Evet.
1: Allah'ım korusun da yani toplu böyle bir şey
0: halde,
1: var.
0: Toplu bak. Halde diye yazalım toplu bakalım ne diyecek devamında.
1: Abicim,
0: toplu halde.
1: Fatih Bey sizin söylediğiniz kıl dökülmesi demiş. Kıl mı? Diş dökülmesi değil diyor.
0: Kesinlikle bir ölüm haberi değil diyor. Artık altını çizerek söylüyor sevgili Yıldırım. Geleneksel ve uzun yaşam ve
1: hane içi
0: geçici
1: bakıyorsun.
0: Sıkıntılar diyor.
1: Bekle. Hatta bizim milli takımın böyle bir hikayesi var.
0: Abi.
1: Milli takım bir dinler misin lütfen? Arka sıra.
0: Buyurun.
1: Telefonları bırakın.
0: Buyurun.
1: Bak milli takımda böyle bir hikaye var.
0: Akşam yayından alıştı tabii telefonları bırakın. Gece gündüz.
1: Ergün mü? Biri anlatıyor hatırlamıyorum şimdi. Abi uçak düşüyor gibi oluyor bizim milli takımın.
0: Tamam.
1: 2002.
0: Yani Hasan Şaş anlatıyordu.
1: Hasan Şaş anlatıyordu.
0: Evet.
1: Oradan hatırla.
0: Orada diş dökülmesiyle ilgili şey mi söylüyordu?
1: Bir rüya görüyor bir dakika abi hemen anlatacağım. Açacağım onu şimdi ben size.
0: Videoyu açma da sen şeye bak. Videoyu açma da. Şeye bak. O sen nereden bakıyorsan tabi. Fatih Yıldırım komtereden mi bakıyorsun? Acaba rüya tabir kendi kendine tabir mi oluşturdu? Ne yaptın?
1: Tamam abi. Yok zaten videoyu bulamadım. Ama o videoda var. O ölüm videoda diyor. Anlatıyor tabii.
0: Ama tabi. Burada işte şey karşımıza Google'da çıkmadı ama onu söyleyeyim.
1: Neyse tamam geçtim ya.
0: Aman Allah korusun. İlla Allah öldürecek korusun, ya birilerini. Ya.
1: 2002 Dünya Kupası. Hasan Şaş anlatıyor. Bak bulmuşlar. Herkes bulmuş.
0: Rüyayı gören Ergün Pembe anlatan Hasan Şaş'mış. He tamam. Abi kimse ölmedi lan. Nerede kurcalıyor diyor.
1: Peki. 8.22 oldu.
0: Ne kadar çok olmuş ya.
1: Vallahi hızlı geçti bugün
0: şaşırdı.
1: Be. Hızlı geçti. Ver bakayım bir haber.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. Çok. Çok acayip bir haber.
1: Zaten senin sıradan haberin yok ki.
0: Olamaz.
1: Ver bakayım.
0: İstanbul Fatih'te bir kuyumcu. Dükkanının tabela ve vitrinini kapattığı gerekçesiyle tam dükkanın önünü kaldırımdaki ağacı kesmiş.
1: Ya oğlum bu nasıl olabilir ya? Bunlar hangi yıldayız biz ya? Sonra diyorlar ki sinirleniyorsunuz. Sinirleniriz tabii.
0: Belediye ne yapmış Fatih
1: Belediyesi? Ne yapmış?
0: Ağacın yerine 7 metrelik daha büyük bir ağaç dikmiş.
1: Abi müthiş. Müthiş hareket.
0: İnanılmaz bir şey. Vallahi alkış.
1: Anlayana anladığı dilde.
0: Bak bu inanın bak kısasa kısas
1: bravo.
0: Dedikleri var ya işte.
1: Bravo.
0: Bu.
1: Bence o ağacı dükkanın ortasına dikmeliydiler. Yani önüne değil de.
0: 7 metrelik top ağaç diksinler. En alttan başlıyor böyle.
1: Başlıyor kocaman olur. Kocaman. Japon ağacı mıydı neydi?
0: Onlardan.
1: Ondan diksinler de o ne olduğunu anlasın ya. Bu nasıl bir hanzoluk be kardeşim
0: vallahi
1: ya.
0: Vallahi helal
1: ağacı
0: olsun.
1: Ağacı niye kesiyorsun ya?
0: Bu kararı veren kim varsa.
1: Ağaç kesmek nedir ulen?
0: Niye oğlum niye ya? 3 tane ağaç? Gram fazla ne, bilmiyorlar mı?
1: Bizim burada da ağaçlar kesildi. Şirketimizin hemen önündeki ağaçlar kesildi. Gerekli mercilere ben şikayetimi yaptım.
0: 100-150 tane ağaç vardı.
1: Var
0: hani 3 tane değil.
1: 150 yoktu. O
0: vardır
1: kadar...
0: ya. Bu ormandı karşısı ya.
1: Yok 150 yoktu
0: çok
1: ya.
0: 50 miydi? Kaçtı?
1: Ya işte o kadar yani.
0: Ya bir hafta ağaç kestiler.
1: Ağaç kestiler bir hafta yani. Utanmadan ağaç kesildi. Kim kesti, neden kesti bilmem. Ama canımız yandı. Bu hemen şirketin tam karşısında çok güzel Çam mı oluyor onlar hocam?
0: Evet,
1: ne oluyor?
0: Evet sevgili Yıldırım.
1: Kestiler ya. Umar

0: Hırsızca kestiler bile ya.
1: Cadde boyunca bir fabrikanın içindeki...
0: Acımadan kestiler
1: fabrika
0: ya.
1: Fabrika el değiştirdi. Başka bir isme geçti. Evet. Geçtiği gün
0: ağaçları kestiler ya.
1: Soktular hemen.
0: Yazık ya. Vallahi yazık. Çok üzüldük. Ama o ağaçların ahı var. Ben o kadar söyleyeyim yani.
1: Tut.
0: Bak o ağaçların...

0: İnşallah olur.
1: İnşallah.
0: Ağaçtan ne istiyorsun ya? Yani yapma. Biz yarın kıyamet kopacağını bilsen bile ağaç dik diyen bir peygamberin ümmetiyiz yani bize. Ağaç bizim için çok kıymetli, aşırı kıymetlidir. Olmalıdır da zaten. Yazık. Geçtik. Tamam oğlum, ver. Ver.
1: Başka haber geçiyorum.
0: Ver yoksa bizi durdurmayacak.
1: Fransa'ya geçiyorum o zaman sevgili Yıldırım. Kendi memleketimizden Fransa'ya doğru bir yolculuk.
0: Ver gelsin bakayım.
1: Fransa'da sokakta yürürken akıllı gözlüklerle rızaları dışında kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan kadınların şikayetleri üzerine çok sayıda soruşturma başlatılmış. Akıllı gözlük alarmı diye bir başlık atılmış.
0: Kafeleri almıyorlar bu arada mesela.
1: Evet, gizlice kayda alınan kadınlar şikayetçi olmuşlar. Sokakta herkesin kayıtlı gözlüğü var diyor.
0: Evet, kafeleri almıyorlar, otelleri almıyorlar. Gözlüğü bir çıkaralım diyorlar. O gözlükle alamıyoruz yalnız diyorlar.
1: Her yerde de yaygınlaşmaya başlamıştı bu gözlükte.
0: Kayıt altına alıyor.
1: Kayıt altına. Bir de bu 3 dakika mı 4 dakika mı neymiş böyle. Bu tabi versiyonları çıkartıyorlar.
0: Daha... Şimdi Google mıydı neydi hangisiydi bilmiyorum. Bir
1: Meta AI'di
0: galiba. Işık koyman lazım oraya diyor. O ışığın yarıp sönmesi lazım diyor.
1: Kayıt altında olup olmadığını anlamamız
0: anlayalım
1: gerekiyor.
0: Diyor. Evet, anlamamız gerekiyormuş. Ben görmedim henüz Türkiye'de böyle o gözlükte gezen, kayıt altına alan. Ben görmedim.
1: Var ya, var.
0: Gözlükle.
1: Var tabi sevgili Yıldırım. Mesela
0: bizim binada var mı?
1: Bir şirketin içinde görmedim, şirketin içinde.
0: Görmedim.
1: Ben çünkü bu şirkete getirmiyorum. Ben.
0: Sende var mı?
1: Bende var.
0: Kameralı gözlük.
1: Abi.
0: Niye işine yarıyor kameralı
1: şaka
0: gözlük?
1: Şaka yapıyorsun. Hiçbir işime yaramadığını bildiğim halde aldım. Ayıp ediyorsun. Niye? Umut Bezgin'im ben.
0: Tamam da oğlum ne yapacaksın yani? Kaydedip ne yapacaksın?
1: Ya sonradan
0: cep telefonunda kamera var.
1: Unutuluyor ya, sonradan seyredelim diye. Unutuyor insan. Şu geriye hatıralar, anılar...
0: Kalsın
1: diye sevgili Yıldız. Yaşanıyor. Yaşandığı an oluyor. Olay bitiyor. Ondan sonra...
0: Cep telefonunla kaydet.
1: Hatırlamak istiyorsun.
0: Cep telefonunla kaydedemiyorsun.
1: Cep telefonu ergonomik değil.
0: O sürekli kayıtta oluyor.
1: Tabii yani bir elini kullanman lazım telefon için.
0: Doğru.
1: Geriye bir el kalıyor. Yetmeyebiliyor bazen.
0: Eyvallah. Tamam, şimdi anladım. Getirsene, bir merak ettim şu gözlüğü ya.
1: Tamam, getireyim. Temizliğim için getireyim.
0: İçini temizleyeyim ne demek ya?
1: Çok kısa onun kayıt süresi.
0: He, bir sürü video var içinde.
1: Yani 3 dakika kaydediyor. Tam vlogluk. Kaydet bırak, edit yapıştır gibi düşün.
0: Gibi.
1: Öyle düşün.
0: Vay.
1: En güzel yerlerini alırıp editlersin mesela. Bir şey çektin.
0: Getir lan, çok merak ettim
1: tamam,
0: valla.
1: Tamam getireceğim.
0: Merak ettim.
1: Tamam getireceğim.
0: İzlediğiniz şeyler var mı içinde?
1: İçinde mi?
0: Hmm.
1: Telefona bağlarsan o telefonla, o direkt gözlükten seyredilmiyor. Telefonda.
0: Gözlükten seyredilmiyor.
1: Gözlüğün
0: biliyorum
1: camına
0: onu.
1: Şey yapıyor. Telefonda.
0: Gözlüğün camına verse ne güzel olurmuş abi.
1: Var, öyleleri de var sevgili.
0: Ha, öyle
1: konuşurken
0: mi?
1: Konuşurken böyle gözlüğün camından senin arkandan akıyor. Mesela prompt. Prompter gibi.
0: Bir çocuğa bir şey alınır da ertesi gün onu okula götürür, arkadaşına hava atar ya. Umut Bezgin o gözlüğü alsaydı ertesi gün getirirdi zaten diyor. Şu an sallıyor diyor. Bence yok diyor gözlük. Bana da öyle geliyor yani. Sen de gözlük olsa...
1: Burada
2: yok,
1: alırlar.
2: Pahalı şeyleri getirmiyor.
0: Düşünürüm bir şey olur.
1: Birazcık az tanımışsınız hocanızı. Bak Sena bütün gün yan yana olduğumuz için biliyor.
0: Eyvallah. Sena, İsmail Ergün abin bir şey göndermiş. Onu evet bana da gönder. Onu Selahattin abine de gönder lütfen. Evet. Yalnız birinin akıllı gözlük taktığını nasıl anlayacağız diye bir soru gelmiş size. Son sorum olsun bu blokta.
1: Ya sevgili Yıldırım, anlaşılması gerçekten zor. Kayıt böyle siyah ya da kahverengi bildiğimiz kalın çerçeveli gözlükler oluyor bunlar.
0: Yani onlar
1: kimisi
0: oluyor.
1: Kimisi normal optik, kimisi güneş gözlüğü şeklinde oluyor. Kenarlarında böyle size bakan kenar yüzlerinde küçük yuvarlak
0: ışık.
1: Hani ışık gibi, cep telefonunun arkasında böyle beyaz böyle ışık veren şeyin minik halini gibi düşünün. O kayıttayken ışık yanmak zorunda. Belki oradan anlarsınız.
0: Evet.
1: Gerçi onun da şeyini yapmışlardır. Kesin kreklemişlerdir. Kayıt yaparken ışığını söndür falan gibi şeyler yapıyorlar ya. Kesin içeriden onu halletmişlerdir.
0: Şey yapmışlardı. Tabii. Dikkatli olun. Her yerde kayıt altına alabilirsiniz.
1: Her taraf dolu. Her taraf
0: her
1: kayıt,
0: dolu.
1: Kayıt cihazı dolu.
0: Evet efendim. Ara gidiyoruz çocuklar.
1: Olur, uygun.
0: Aradan sonra buradayız. 8:29. İstanbul'da trafik
1: %63 sevgili yıldırım.
0: Uçmuş. 70'leri görürüz bugün muhtemelen. Aradan sonra buradayız. Mutfaklar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: Bal bal bal parmak. Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
1: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
6: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Reklam.

0: Efendim show devam eder. 8.37 muazzam bir gün diliyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Yavuz Erikçi, programımıza katkın büyük. Bunlar kaydettiklerim sadece diye bize kayıtlar göndermiş.
1: Ne kaydı sevgili?
0: Bilmiyorum da bir şey göndermiş.
1: Ses kayıtları mı?
0: Açayım mı bir bakalım, bakalım beraber bakalım, bakalım neymiş? Bakayım neymiş bu, bir şey göndermiş.
1: Sabitledim. Sabitledim. Ben de sabitlendim.
0: Akrabalarınızda ünlü var mı dedik. Yavuz Erikçi yazmış. Dayım Hüseyin Avni Danyal. Çok severim. Çok iyi bir oyuncudur.
1: Dayısı direkt bak işte.
0: Dünkü bölümden göndermiş.
2: Ben kayıtlar göndermiş.
0: Mesajını okumuşuz. Programımıza katkın büyük diyor.
2: Ehemmiyet.
0: Yavuz çok teşekkür ederiz.
2: Sağ ol Yavuz. İyi ki varsın. İyi ki varsın Yavuz.
0: Kıymetlisin Yavuz. Eyvallah.
1: İyi ki buradasın. İyi ki buradasın. Bir yerlere gitme, kaybolma. Arada bakacağım sana.
0: Uzun zamandır Zeynep Bastık çalmıyordunuz. İyi geldi demiş efendim Mustafa Bey. Zeynep
1: Bastık
0: Bey,
1: selamlar. Mustafa. Uzun zamandır şarkı analizi de yapmıyoruz. Sevgili ara neydi bu şarkı? Dur bakalım.
0: Zeynep Bastık ara. Ara.
1: Şarkı sözü bir inceleyelim bakalım.
0: Şarkı sözü analizi mi?
1: Analiz yapalım sevgili. Analiz yapalım. Hmm. Analiz yapalım şarkı.
0: Ne, evet, neyle analiz yapacaksın? Ara ara ara diyor. Bir şey demiyor ki.
1: Bakalım araba.
0: Şarkıda bir şey yok yani. Ara ara ara diyor.
1: Tamam Oktam, ara ara ara doldu kalbim yara diyor. Tamam.
0: O güzel. Evet,
1: kalbim yara dolmuş. Evet. Başa sara sara dediği nedir?
0: Başa sara sara. Yani ilişkimiz bitiyor başa soruyoruz. Bitiyor başa soruyoruz
1: baştan
0: diyor.
1: Baştan başlıyoruz diyor sürekli diyor.
0: Bu ilişkide luplama yöntemidir bu. Lupa yani.
1: Tekrara düşme.
0: Başa sarıyoruz.
1: Başa sarma. Başa sarma.
0: Evet, başa sarma yöntemi.
1: Başa şey de sarılabilir sevgili Yıldırım. Bir örtü de sarılabilir.
0: Sarılabilir ama başa, öyle bir şey değil. Öyle bir şey. Başa sar dediği.
1: İlişkiyi başa sarıyoruz.
0: Başa sarıyor.
1: Kaseti başa sarma gibi. Kalemle. Yani. Kalemle.
0: Uzatma devam et.
1: Ara ara ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan diyor.
0: Çıkar boğulmadan.
1: Boğulmadan çıkar diyor.
0: Hayır. Şimdi parça parça incelersen saçmalama olur. Şimdi en dipteyim ayrıyı ayrı. Çıkar boğulmadanı ayrı değerlendirmeyeceksin.
1: Ha, beraber.
0: Şimdi en dipteyim
1: en
0: çıkar boğulmadan.
1: En dipteyim dediği belki fonda. Hani düştü olabilir algılayabiliriz.
0: Yani fon aldım düştü. Bitcoin aldım en dipteyim 20 bin dolar seviyelerinden
1: alayım
0: almışım dipteyim ben.
1: Dipteyim alayım mı daha mesela?
0: O, bir daha aldım 19 bine
1: orada
0: düştü Bitcoin.
1: Çıkar
0: bir daha aldım 18. Çıkar boğulmadan.
1: Büyük bir lokma.
0: Çıkar boğulmadan dediği. Oğlum onu bir cümle olarak al. Ayrı ayrı alma.
1: Tamam şimdi öyle
0: yani
1: yapıyorum.
0: Yani en dipteyim çıkar boğulmadan.
1: Suya düşmüş.
0: He, anladın mı? Ha, öyle der. Yani ha. En dipteyim çıkar
1: boğulmadan.
0: Öyle değerlendirme yani.
1: Evet, öyle bakmak lazım.
0: Boğulmadan
1: evet.
0: Çıkarmak lazım. Ver bakayım. Başka ne diyor?
1: Başka azalır mı acılar sarılıp anılara diyor sevgili Yıldırım.
0: Evet,
1: güzel, güzel güzel. Yorar ayrılığın yükü geçip üzerimden.
0: Gibi gidiyor işte
1: ayrılığın
0: yani.
1: Yükü üzerinden geçiyor.
0: Yani öyledir insanı yorar ayrılık.
1: Yoruyor, yorar.
0: Evet. Yani mental yorar, fiziksel yorar.
1: Başa sarıyor niye diyor. Başa sarma takmış.
0: Takmış kız bastı. Buraya, kız kafayı buraya takmış.
1: Başa saracak illa.
0: Ama Zeynep'ciğim hayat böyledir zaten. Başa sararsın genelde.
1: Başladı yere
0: geri tekrarlardan ibarettir.
1: Tabii ki en sonunda ne diyor? Yetmiyor yine geceler sanki unutmuş doğmayı bize güneş demiş.
0: Evet.
1: Biraz serzeniş de var sevgili
0: Yıldırım. Serzeniş saçma olmuş ama.
1: Yani güneş doğmayı unutmaz bir kere Zeynep Bastık. Bunu sana söyleyeyim.
0: Sen gölgede durursan güneş sana doğmaz.
1: Doğmaz tabii biraz ki doğmaz tabii ki.

0: çünkü ya.
1: Ya biraz cam.
0: İlla şezlong var mı?
1: Koridor değil, cam kenarı alırsan güneş sana doğar.
0: İlla ki.
1: Güneş sana doğar. Sabah doğması öğlen doğar.
0: İçinde güneş olan da çok şarkımız vardır bu arada.
1: Güneşli.
0: Sana güneş. Hep arkandan vurmuş. Gölgen hep önde kalmış. Bak, güneş arkandan vurmuş, gölgen önde.
1: Önde ne? Mantı
0: o zaten. Bilimle barışık şarkılar.
1: Coğrafyadan öğrendik bunları.
0: Coğrafya değil oğlum bu. Bu fen bilgisi.
1: Bu coğrafya, bu coğrafya.
0: Oğlum coğrafya alüvyonlar ya.
1: Saat var. Coğrafya alüvyon olur mu ya? Saat falan coğrafya bunlar.
0: Doğru coğrafya. Doğru coğrafya.
1: Güneşin dik açısıyla
0: sana güneş hep arkandan vurmuş. Arkandan vursa ne olur? Gölgen önde olur. Tependen vursa güneş?
1: Güneş gölgen olmaz.
0: Hayır, güneş tepene geçer. Güneş tepene geçer. Öyle derler.
1: Güneş vurur.
0: Güneş tepene geçmiş.
1: Tepene vurur tabii. Güneş çarpması olursun.
0: Gölgen olmaz.
1: Gölgen olmaz. Gölgesiz olursun.
0: Dünyada da böyle yerler var bu arada.
1: Gölgesi düşmeyen
0: yerler. Gölge düşmeyen. Yani eşyaların gölgesi yok. Tam hatırlamıyorum ama şimdi sen ona
1: her
0: bakar.
1: Her daim mi yoksa?
0: Yılın belli günleri.
1: Yılın belli gününde.
0: Gölge yok.
1: Gölgesiz.
0: Gölge yok.
1: Çok korkutucu.
0: Şimdi güneş olan başka şarkı var mı?
1: Güneş
0: güneş topla benim için evet, var mesela o biliyorsun
1: var,
0: güneş.
1: O var. Ondan sonra güneş sen güneşliyim yok o da yok.
0: Yok içinde, o değil. Güneş ne vardı ya güneşle ilgili? Ulan bu şarkı ne kadar çok şey anlatıyormuş. Öyle dinliyordum ben diye.
1: Güneşi bekleyen bahar.
0: Yok o baharı bekleyen. Yokmuş lan başka da yokmuş. Var mı senin acaba akla gelen güneşle ilgili?
1: Yani şarkı sözü gelmiyor ya.
0: Yok bende de yok
1: aklıma
0: vallahi.
1: Aklıma gelmiyor. Walking on Sunshine var.
0: Yok başka yok.
1: Ain't no sunshine var.
0: Kenan Doğulu güneş kolyesi olur mu? Akşam güneşi, kış güneşi.
1: Ya kış güneşi Allah kahretsin. Allah kahretsin ya.
0: Abartma.
1: Ya Tarkan.
0: Tamam oğlum aklımıza gelmedi ya.
1: Tarkan unutulur mu?
0: Doğru kış güneşi vardı.
1: Tarkan evet. Unuttuk.
0: Evet doğru. Bunlar KPSS soruları sevgili dinleyiciler. Bu...
1: Çalışın.
0: Güneşle ilgili şarkılar sordu. Çalışın.
1: Çıkacak bunlar.
0: Evet.
1: Kış güneşi yoruldum. Çalar mıyız?
0: Şu an çalamayız.
1: Teşekkürler.
0: Güneşimi kaybettim var.
1: Sözü evet. Ne? Kim söylüyor?
0: Batın. Ne bileyim yazmışlar.
1: Akşam güneşi, güneş evet. Damlar içime.
0: Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşadınsa yaşadım ben aşksız.
1: Neydi şarkının adı neydi? Demir attım yalnızlığa.
0: Demir attım yalnızlığa. Bir hasret yüreğinde. Yani çok güzel şarkıdır.
1: Girişe
0: ya.
1: Bakar mı?
0: Müthiş bir girişi vardır. Biraz geri alayım mı hocam?

0: Bir iki bahar sabahı güneşle.
1: Bir de şey vardı diyor, o yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim, bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim.
2: Bakıyorum.
1: Öyle mi diyordu?
2: Doğdu güneş.
1: İşte diyorum, doğdu güneş, güneş efendim.
2: Güneş topla benim içe.
1: Yani ne güzel bir şeydi o çocuğun hareketleri. Şey. Yani dur kapatırsak buradan açacağız onu da.
3: 25 liraya doyulur mu? Güzel bir soru.
1: Ya bu reklam olarak yayınlamışlar bunu.
2: Yani reklam kısmı mı?
1: Evet. Shorts olarak var mıdır bir bakalım.
2: Kesin vardır da.
1: Evet.
4: Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?
3: Sabah uyandığımda nasıl hissediyorum? O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabii. Yani bu gidişat çok kötü gidişat efendim.
2: Bu gidişat çok kötü gidişat.
1: Bu gidişat nasıl olacak?
2: Buradan çalmışlar.
1: Tam vallahi buradan.
2: Bu gidişat çok kötü gidişat.
1: Bu gidişat çok kötü gidişat. Buradan nasıl almış. Olacak? Vallahi buradan almış. Bir insan gidişatı şarkısında kullanır mı?
2: Kullanma, buradan kullanmış. Sokak röportajından almış tan. Tanı bağlayalım hattımıza sevgili Sena.
1: Sevgili Seda mı?
2: Sena.
1: Ha Sena. Eyvallah. Madem tanı andık çocuklar.

0: İçinde güneş olan bir şarkı daha. İnanın çocuklar, çocuklar inanın güzel günler göreceğiz. Onda da var diyor.
1: Güneşli günler geleceğiz. Var diyor.
0: Yani içinde güneş olan şarkımız bayağı bir var.
1: Varmış varmış.
0: Kış güneşi, akşam güneşi. Böyle simgesel şeyler kullanılır efendim şarkılarda. Gezegenler, ay mesela, aya benzer yüreği.
1: Aya benzer var.
0: Dünya zaten çok kullanılıyor.
1: Dünya zaten yaşadığımız yer olduğu için.
0: Evet efendim.
1: Başka düşünüyorum sevgili Yıldırım.
0: Diğer şeyleri bilmiyoruz. Jüpiter, Mars falan.
1: Öyle şey mi? Venüs'ten kadınlar, Merkür'den falan, öyle bir şarkı vardı sevgili Yıldırım.
0: Var mıydı? Hatırlamıyorum öyle bir şey, hatırlamıyorum.
1: Biz buraya nereden geldik ya?
0: Niye gideyim oğlum, biz nereden geldik? Bu konuya biz nereden geldik ya?
1: Gezegenlere nasıl geldik?
0: Hiç hatırlamıyorum ki, yemin ediyorum hatırlamıyorum.
2: Sana güneşe parkandan vuracak orada güneş.
0: Hayır, ilk aya benzerden geldik, ben size söyleyeyim.
1: Yok, ilk baştaki mi? Zeynep bastık.
0: Zeynep bastık, aradan
1: başımıza
0: geldik.
1: Başımıza iş açtı.
0: Evet, çıkar boğulmadan bölümünden.
1: Çıkar, oradan çıktık.
0: Zeynep bastığın şarkısı da geçiyor efendim. Çıkar boğulmadan diyor, öyle
1: en
0: mi diyor?
1: En dipteyim diyor.
0: En dipteyim, çıkar boğulmadan.
1: En dipteyim, çıkar boğulmadan. Oradan biz yürüdük.
0: Oradan yürüdük.
1: Bir de İbrahim konuştuk çıkaramadık. Bak boğuldu.
0: İbrahim Tatlıses'ten de var güneşle ilgili, vereyim mi? Bekleyin lütfen, bekleyin.
1: İbrahim Tatlıses'ten güneş. Bakayım ne var ki ya? Ayağında.
0: Ha, yok,
1: orada
0: değil.
1: Yok, orada
0: değil,
1: yok.
0: Değil. İbrahim Tatlıses'in yine güneşle ilgili meşhur repliği veriyorum hazırsanız.
1: Buyurun.
0: Evet. Dur bir dakika, şunu kapatayım. Şunu bir kapatayım da ondan sonra. Çünkü öyle şey olmayacak, evet.
3: Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Güneş gidiyor, güneş. Çakal oradayım. Allah Allah.
1: İki de biplemişler.
0: Bizim yerimizde. Ya güneş gidiyor. Güneş gidiyor ya.
3: Ne kadar anlayışsız insanlarsınız. Güneş gidiyor.
0: Güneş gidiyor ya.
1: Ver Ferdi Baba, Vatan Güneş ver.
0: Of be, o da ne güzeldir hakikaten ya. Çocuklar, programın sonuna geliyoruz artık.
1: Bitmemeli.
0: Vallahi bitiyor.
1: Bugün bitmemeli.

kırmızı çok. Araya gidiyoruz, aradan sonra final için buradayız. Kısa bir ara. İstanbul yol durumu uçtu, coşuyor. %62. Uçtu, 70'leri görüyoruz. Az kaldı. Ayrılmayın, geliyoruz.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Auto Ekspertiz.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
5: Saçların seyrekleşti mi? Fix deep'le kapat.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozukluk.

0: hastalıkları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidigöz.
1: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com.
1: Trafik akar, Fixdeep akmaz. Yağmurda terde, Fixdeep

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: Oğlum yapsana Veday, kulaklığım sıkıştı burada.
1: Ya ben de diyor gel diyorsun, kalktım oraya Allah gelmeye Allah çalışıyorum. Panik oldum ya Fatih Bey.
0: Böyle... Hala açamıyorum.
1: Nereye sıkıştırdınız kulaklığınızı sevgili Yıldırım?
0: Kablosu sıkıştı sen Veday
1: ya. Sandalyenin altına mı sıkıştırdınız? Burada, çok evet, geçmiş olsun Fatih Bey. Çok geçmiş. Sizin mikrofonunuzu kapatalım. Sen Fatih mikrofonu kapatalım. Oradan sesler gelir, bir şeyler olur. Ya sen
0: Veday abi, bu nasıl sıkıştı buraya ya?
1: Veday'ı yapıyorum sevgili Yıldırım. Sen orada sandalyenin altından kablo çıkartırken ben de Uğur'un No Frost kampanyasından evet, bahsedeceğim. Evet, sen... Siz çalışın. Yalnız arkadan çok gürültü geliyor arkadaş. Bunu söyleyeyim.
0: Çıkardım tamam.
1: Uğur'dan çok özel fiyat.
0: Kulaklığımın kablosu şey olmuş.
1: Sandalyenin alt tekerleğine mi girdi?
0: Tekerleğine girmiş.
1: Aa,
0: evet.
1: Kablo kesildi mi? Sibel Hanım Fatih kulaklığın kablosunu kopardı.
0: Dur oğlum bir
1: saniye. Sibel Hanım Fatih kulaklığın kablosunu kopardı.
0: Abi Sibel Hanım da beni bir kovsun, bir rahat edin
1: kovdu
0: ya. Rahat edin
1: kovdu
0: ya.
1: Kovdu diyorum, kopardı.
0: Koparabilirim.
1: Kopardı.
0: Sürekli benim şikayet ediyorsun.
1: Aa,
0: ya.
1: Aa, rüyada dökülen dişleri görmüştü, bak kavgamıza delaletmiş.
0: Şu oğlum sürekli Sibel Hanım'a beni şikayet ediyorsun ya. Sibel Hanım Fatih öyle yaptı. Sibel Hanım. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Tek başarıma sürdürmek istiyorsun bu yayını.
1: Şirketimizin mallarına sahip çıkıyorum.
0: E tamam, öyle şikayetle mi olur bu? Gelirsin teknik müdürlüğü odayı alırsın. Önlemini alırsın. Bu kabloyu kısaltırsın. Bitirirsin konuyu. Beni niye şikayet ediyorsun ya? Bu yayını tek başarıma sürdürmek istiyorsun. Amacın ne?
1: Yo, tek başıma asla. Senayla.

0: Hadi gidelim artık.
1: E gidelim artık sevgili Yıldırım. Uğur'dan bahsedelim.
0: Kampanya 30 Eylül'e kadar devam ediyor.
1: Siz de yararlandınız mı kampanyadan sevgili Yıldırım?
0: Anacığımı aldım. Dün aldım.
1: Güzel vallahi, günlerde dün kullansın inşallah.
0: Beyazını aldım bunun. Beyaz rengini aldım.
1: Buzdolabı versiyonunu aldınız değil mi?
0: Evet, buzdolabı versiyonunu aldım.
1: Güzel günlerde kullansın.
0: Bu arada beyaz renk 44.990, inox renk 49.990.
1: 7 bölmeli
0: no frost dikey derin dondurucu bu.
1: İçine
0: bu
1: var ya yani koyamayacağın şey yok.
0: Çok derin.
1: Kocaman
0: çok
1: bir şey. Derin. UED 82.74 hatırlatalım. 274 evet. Litre.
0: Peki avantajlar ne?
1: Avantajlar sevgili Yıldırım. Ürün bir kere 7 yıl garanti. Her yerde bulamayacağınız bir garanti süresi. 7 yıl garanti. Buna ek olarak sevgili Yıldırım. No frost teknolojisine sahip olması sayesinde... Kompresörde de tam 10 yıl garanti avantajı sunuyor Uğur tarafı. Hmm. 10 yıl kompresör avantajı.
0: Çok iyi.
1: Ya abi harikalar. Yemin ediyorum harikalar. 30 Eylül son fırsat biliyorsunuz iPhone'u. Evet. Değerlendirelim fırsatı. Düştü mü? Ne oldu gene? Düştü mü bu? Ne yaptı? Neydi? Çay.
0: Bir şey oldu burada.
1: Sibel'in Fatih çay bardağını masaya düşürdü.
0: Oğlum düşürmedim tamam. Evet hadi bitirelim. Bir selam çakın. Çiğdem Öztürk Sorarlı'ya selam çakın çocuklar.
1: Çiğdem Öztürk Sorarlı hanımefendiye selamlarımızı gönderiyoruz Fatih Bey.
0: Çok yüksek mertebelerden bir ablamız. Önemli.
1: Çok mu önemli?
0: Çok önemli bir ablamız.
1: Ne yapayım?
0: Söylemeyeyim detay vermeyelim ama. Evet.
1: Verilemeyecek bir şey mi?
0: Evet. Tamam. Hadi gidelim. Olsun. Tamam uzatma.
1: Bir faydası o dokunur. Tamam uzatma. Faydası dokunur.
0: Senacığım teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim abiciğim.
1: Sektör olarak ne yani?
0: Tamam oğlum uzatma.
1: İhtiyaç halinde sana yazalım bari. Hanımefendi telefonu vermeyeceksin belli.
0: Hukuk tarafı.
1: Ha tamam. Tamam. O hadi zaman bakalım. Konu evet.
0: Sevgili dinleyiciler akşam 18'de alayınızı bekliyoruz.
1: 16'da gelelim mi?
0: 16'da Serdar var siz bilirsiniz. Yani, 16'da.
1: Yani çok ihtiyaç
0: 16'da
1: varsa.
0: Eğlence vaat ediyoruz. 18'de bilgi, her şey var.
1: Bilgi
0: ediyorum.
1: De var.
0: Her şey var efendim.
1: Karakter var. Bilgi
0: her şey var.
1: Var.
0: Şahane bir gün diliyoruz. Bugün saat 15'e kadar. Şaka değil.
1: Oo.
0: Çok oldu. 15 çok
1: 12
0: oldu.
1: 12 idi bu. 15.
0: 12 yapalım. 12 yapalım. 12, 15 çok oldu.
1: 15 çok oldu. Evet.
0: 12'ye kadar şarkılarınızı...
1: Bence tüm gün yapsın. 24
0: yok,
1: saat.
0: Fazla.
1: Çünkü işler sarpa soruyor. Bence 24 saat.
0: 12 diyelim mi?
1: 12 diyelim.
0: 12 diyelim. 12. Sena'nın seçtiği şarkıları dinleyeceksiniz efendim. Kendisi. Yani direkt kendi seçtiği değil de. Yani bizim seçip içinden seçtiği.
1: Öyle seçmeli. Yani filtrenin filtresi gibi.
0: gibi diyebiliriz. Kafa açan uzman
1: bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar
4: uğur uğur uğurlu olsun. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Ütü deyince vatan.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Acil. 21-28 Eylül tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.499 liraya. Lenovo IdeaTab 2.4 GHz 8'e 128 GB 11

0: bilgisayar.com'da.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Reklam. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Shop'n'Fly?
5: Saat 9. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi toplantısında konuştu. Erdoğan, dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak lideri Zeydi, terörsüz Türkiye konusunda mutabakata vardı. Bu kapsamda Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Savtak'la Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise ifade verdi. Bodrum Liman Başkanı seri numaraları tespit edilen paraları makam odasında alırken yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde kutular içinde yüksek miktarda para ele geçirildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lisenin önünde iki şahsın pompalı tüfekle gezdiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerinden kaçan 17 yaşındaki iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump 64 yıl sonra bir ilke imza attı. Trump resmi ziyaret için ülkeye giden Çin lideri Xi Jinping'i hava üssünde uçağının kapısında görkemli bir törenle karşıladı. Yapay zeka teknolojisinin öncüleri Sam Altman ve Dario Amodei, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gelecek için uyardı. Yapay zekanın kötü yönetilmesi halinde bütün olarak insanlık için risk oluşturabileceği belirtildi.
10: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
9: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen amili

0: Takımımız dev organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadında oynanacak maçı Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Euroleague'de 2026-2027 sezonu bugün 7 maçta başlayacak ve normal sezon 16 Nisan 2027'de sona erecek. Basketbol Avrupa Ligi'nde 8 sezon sonra 3 Türk ekibi mücadele edecek. Anadolu Efes bugün saat 21.30'da İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 72 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.894, yarım altın 22.014, çeyrek altın 11.011, gram altınsa 6.748 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 30 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 44 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 9 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 21, Ankara ve Kayseri 20, İzmir ve Erzurum 26, Antalya ve Adana 30, Trabzon 22 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Evinde Divan Ev var.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
4: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Reklam.
9: Paraflay'ın katkılarıyla
10: güzellikler dünyası.
11: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
9: Paraflay'ın katkı.

Alem Efendi. Birazdan. Sen hep kendini bileceksin. Geçme sınırını çizeceksin. Önce hiç beni bileceksin. Birazdan.

0: İkinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: biz. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin. Tek aşkı
3: kalbimin. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
5: Ekspertise Dino Bile. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
8: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
9: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İşcep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

0: Evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: taşınabilir monitör 5199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta. Alem, efendim.
6: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
7: Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli takımımız dev organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadı'nda oynanacak maçı Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Euroleague'de 2026-2027 sezonu bugün 7 maçta başlayacak ve normal sezon 16 Nisan 2027'de sona erecek. Basketbol Avrupa Ligi'nde 8 sezon sonra 3 Türk ekibi mücadele edecek. Anadolu Efes bugün saat 21.30'da İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.
6: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat.

0: Saat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi %0,60 puan düşüşle 13.172 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 74 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.832, yarım altın 21.980, çeyrek altın 10.992, gram altınsa 6.736 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

Alem Atmosfer bir alem portal radyosudur. Sadece yapay zeka ile hazırlanan şarkıları çalıyoruz. Yapay zeka ile hazırladığın şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder. Alem

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next.
7: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Ekspertize,
11: Dynobile. Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
7: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Reklam.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var. Expertise Dino
2: Bile. Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Şimşek'in başkanlık edeceği fon toplantısında öncelik yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olacak. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İki eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Oyuncu Sedat Saltak'la Vatan Partisi

Partisi lideri Doğu Perinçek ise ifade verdi. Türkiye ile Irak arasında terörsüz Türkiye konusunda tarihi mutabakata varıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak lideri Zeydi, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalardaki faaliyetlerine ilişkin Atina'ya çağrıda bulundu. Yunanistan'dan barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınmasını isteyen bakanlık, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından izlendiğini açıkladı. Bodrum Liman Başkanı, seri numaraları tespit edilen paraları makam odasında alırken yakalandı. İki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde kutular içinde yüksek miktarda para ele geçirildi. Motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 55 kuruş artacak.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan. Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf Kart.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
3: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.

0: birazdan. Yaramı sarkalıyorum ama acilen. Acımı al sana geliyorum acilen. Yanıyorum alevimi al acilen. İlacımı istiyorum acilen. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Reklam.
7: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselen Amili futbol takımımız dev organizasyondaki ilk maçında yarın saat 21.45'te Fransa'yı ağırlayacak. Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, cumartesi günü Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Milli takımımızın aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusu Ukrayna müsabakasının ardından A Milli takım aday kadrosuna dönecek. Euroleague'in ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes bugün Barcelona'ya konuk oluyor. Maç saat 21.30'da başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 13.132 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 76 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 44 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.667, yarım altın 21.897, çeyrek altın 10.953, gram altınsa 6.713 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Expert.

0: Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 21, Ankara ve Kayseri 20, İzmir ve Erzurum 26, Antalya ve Adana 30, Trabzon 22 ve Diyarbakır 33 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına...

0: aciz.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar mcfit.com'da.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Reklam.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'la Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
8: Paraf'la

0: birazdan.
1: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detay

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programları Şahane Pazarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran bardak oyunu ve balon oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'te de hissedilen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı. Sarsıntı nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime bugün ara verildi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleriyle Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon TL'lik 4 lüks araca el konuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Toplantıda öncelik yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olacak. Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'de Yaşlıhan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İki eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 31 şüpheli gözaltında. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalardaki faaliyetlerine ilişkin Atina'ya çağrıda bulundu. Yunanistan'dan barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınmasını isteyen bakanlık, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından izlendiğini açıkladı. Trabzon'da sağanak yağışın ardından heyelan oldu. 50 yaşındaki Ali Turhal, komşusuna ait evin yakınında beton kırma işi yaparken toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 55 kuruş artacak.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
0: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Sensat.com.
6: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
8: Sensat.com.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Umran Oto Ekspertiz. Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Reklam.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.
6: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Evinde Divan Ev var.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstihbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istihbal.com.tr'de.
1: Reklam.

0: saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
5: UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselen Amili futbol takımımız dev organizasyondaki ilk maçında yarın saat 21.45'te Fransa'yı ağırlayacak. Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, cumartesi günü Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Milli takımımızın aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusu Ukrayna müsabakasının ardından A Milli takım aday kadrosuna dönecek. Euroleague'in ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes bugün Barcelona'ya konuk oluyor. Maç saat 21.30'da başlayacak.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 13.132 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 76 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 44 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.667, yarım altın 21.897, çeyrek altın 10.953, gram altınsa 6.713 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: İçimde hatıralar delik deşik, mektupları okudum seçip seçip.
0: Birazdan.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Smokin bizim işimiz.

0: yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan
5: Next. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
7: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
5: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Reklam.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: aciz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Reklam.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Alem Efendi. Birazdan. Denenmiş, denemek yok, hiç olmadı kitabımda. Olduramazsın, nasıl bir düşmek bu böyle gözden? Süpermen olsan toplayamazsın. Birazdan.

0: hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
5: Yataşla mutlu uykular.
6: Reklam.

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Ekspertise, Dino bile.
12: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
13: Umran Oto Ekspertiz.
14: Reklam.
15: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
16: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
17: Sen neymişsin Shop'n'Fly?
18: Alem FM uygulamasını indirdin mi?
19: Podcast canlı yayın.
2: Besuf.
19: Alem FM cebinde.
8: Reklam.
7: Hesabı alabilir miyim?
11: Buyurun.
7: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
11: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem, efem.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
5: Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar'la yollarını ayırdığını açıkladı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselen amili futbol takımımız, dev organizasyondaki ilk maçında yarın saat 21.45'te Fransa'yı ağırlayacak. Euro Lig'in ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes bugün Barcelona'ya konuk oluyor. Maç saat 21.30'da başlayacak.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.952 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 67 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 28 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.694, yarım altın 21.910, çeyrek altın 10.958, gram altınsa 6.716 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 21, Ankara ve Kayseri 20, İzmir ve Erzurum 26, Antalya ve Adana 30, Trabzon 22 ve Diyarbakır 33 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Ya minibüstesindir?
8: Ya otobüste?
9: Fazla akbili olan var mı?
7: Metrobüste de olabilirsin.
10: Proje istasyon. Avcılar merkez.
7: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
11: Serdar Gökalp.
7: O da bu yollarda seninle.
11: O da bu yollarda seninle.
7: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
6: Alem FM'de.

Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk gelenden kadınla erkeğini, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Tarih 24 Eylül, yıl 2026, günlerden Perşembe. Habro Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası, 536-901-8902. Tarihi unutma abi demişler. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ ol can dinleyen. Aşkım.

Vallahi stüdyoda bir kahve buldum, direkt içtim. Kimindir nedir? Hani biri içine parmağını soktu sokmadı falan, hiç bilmiyorum yani. Bir kahve buldum, içtim direkt. 536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Kimi evde, kimi işte, kimi orada, kimi burada, kimi kadın, kimi erkek, kimi genç, kimi yaşlı, kimi falan, kimi filan, hangi kimisiniz bilmiyoruz ama sesimi duyuyorsanız doğru yerdesiniz sevgili dinleyenlerim.

536-901-8902. WhatsApp'ı sık sık hatırlatayım da WhatsApp'ı değişmedi yani. Hala eski WhatsApp'a mesaj gönderen varmış. Vallahi billahi. Bu ne sadakat. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.

0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
5: Japan Delegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
3: Paraflay'ın

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Hanımlar beyler, günün konusunu veriyorum. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Artık dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Artık dediğiniz ne var? Bu artık hani arta kalan, artmış anlamında değil. Artık şu şu şu olsun, artık şöyle şöyle şöyle olmasın dediğiniz ne var? Artık nokta nokta nokta değerli dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 artık nokta nokta nokta sevgili dinleyenler. Ne olsun artık, ne olsun artık, ne olmasın artık, yani artık dediğiniz ne var değerli dinleyenlerim? Şimdi eski sevgiliye falan artık diyenler okumam, bak söyleyeyim yani, öyle artık değil yani, haberiniz olsun.

Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum diye. Bugün toplu taşımada adamın biri durduk yere öyle bir tepki. Durduk yere böyle oha ya filan yaptı. Bütün otobüs birbirimize baktık. Hepsi bütün otobüs birbirimize baktık yani. Ben gerçi karıştırıyorum biliyor musun? Hangisi otobüs, hangisi metrobüs, hangisi Marmaray, hangisi metro? Eskiden yeni altından gidiyorsa metroydu. Şimdi Marmaray bir giriyor, bir çıkıyor, bir oradan, bir buradan filan.

İyi yayınlar Serdar Bey. Ok Meydanı Kavacık arası kilit durumda. İyi programlar diliyorum. Vakit geçiyor sayende. Eyvallah abi, sağ olun, teşekkür ederim. Artık emekli olayım.

artık maaşım zamlansın. Ha, zamanında yatsın pardon. Artık maaşım zamanında yatsın. Belli bir günü olsun demiş efendim. Artık kar yağsın. Daha var galiba ona ya. Artık araç kullanırken beyni de kullansın insanlar demiş efendim. Artık çocuk büyüsün. Kendi başına okula gidip gelsin. Artık İstanbul'dan kaçmak istiyorum. Daha kırsala kaçmak istiyorum. Kırsalda yaşamak istiyorum. Artık gram altın düşmesin. Altın bozdurup borç ödeyeceğim de. Belki.

0: Artık Alem FM sticker'ım olsun. Emsal teşkil etmesin ama senin artık Alem FM sticker'ın var. Seni işaretledim. Arayacak çocuklar. Allah aşkına artık trafik olmasın demiş efendim. Artık sigara içmiyorum, bıraktım, mutluyum. Darısı tüm içenlerin başına inşallah. Amin amin amin. Artık sen daha uzun program yap. Abi günde iki program yapıyorum, 4 saat yayındayım, daha ne yapayım? Bunun bir tık ötesi aynı evde yaşamamız. Hani bunun bir tık ötesi öyle yani. Hüseyin, bir dinleyicimizi işaretledim sticker için, tamam mı?
1: Hemen Recep, bakıyorum.
0: Sana zahmet. Garbaş.

0: Artık akaryakıta zam gelmesin. Amin amin amin. Artık kadınların yaşı sorulabilsin. Sor canım sen yine, ne o hobi olarak yine sor. Nasıl olsa cevap alamıyorsun. Vallahi artık kış mevsimi gelsin. Efendim,
1: Z kuşağı bayağı rahat rahat soruyor yani, maaşı, yaşı, hepsini soruyor.
0: Oğlum Z kuşağı kaç yaşında ki, onun için soruyor. Bir 40'ı devirsin bak bakayım, sorabiliyorlar mı? Yani,
1: değil mi?
0: Yani Z kuşağı kaç yaşında ki? Kaç yaşında harbiden? En büyük Z kuşağı kaç yaşında gerçekten?
1: Valla ben Y'yim galiba.
0: Sen Y misin?
1: Y oluyorum gibi.
0: Ben de Y'yim galiba, değil
1: Z'yi
0: mi?
1: Z'yi yani ucundan kaçırmışım. Sen de Y'sin.
0: Ben kayıp kuşak bile olabilirim orada. Yani.
1: Yok yok, biz belliyiz.
0: Biz belliyiz. Şey, Z kuşağı en büyük kaç yaşında oluyor?
1: Ya 99 mu? 2000 galiba. Öyle bir şey vardı.
0: Öyle mi oluyor en büyük?
1: Öyle olması lazım.
0: Bunu dinleyici bilir. Değerli dinleyenlerim, Z kuşağı en büyük kaç yaşında oluyor? Yani kaç doğumlu oluyor en büyük? Size zahmet.
2: Aşk hata değil, utanılmaz aşklardan gün gelir hata.
0: Artık hafta sonu da yayın olsun. Ben çalışıyorum, siz de şey. Abi 15 sene, 16 sene, daha da fazla 18 sene falan çalıştım ben. Hani. Bir anda. O zaman neredeydiniz sayın abim? Beni yeni keşfetmişsiniz. Diyorsun ki Serdar hafta sonu niye yoksun? E varken de sen yoktun. Güzel abim. Aşk olsun. Artık influenza sezonu açılsın, ilaç mühimmesiyleyim. Kuruduk be abi. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbi ya.
2: Eski defter isteme benden. Hangi aşka değil.
0: En büyük 33 yaşında oluyormuş.
1: Ya 97 ile 2012 yıllar arasında doğan Z kuşağı.
0: 97 ile 2012.
1: Öyle yazıyor, evet.
0: Allah Allah. 97. Öncesi?
1: Öncesi işte Y kuşağı.
0: Biz oluyoruz öncesi.
1: Biz oluyoruz, sonra X artık babalarımız falan yani.
0: Yazmışlar, evet. Z kuşağı 97-2012 arası demişler. Kuşaksız var mı mesela?
1: Siyah kuşak.
0: Hani kuşaksız mesela, hani 60 küsür doğumlular. Kuşaksız. 50 küsür doğumlular falan yani. Kuşak yok mu ondan da mesela?
1: Yok herhalde ya. Bulamamışlardır o dönem bir şey. Hmm, evet. Ama bu şeyler de var. 2012'den sonra beta kuşağı, alfa kuşağı falan onlar
0: var,
1: geliyor.
0: Var var, her yer kuşak dolu Murk. Var var yani. 1981-96 Y kuşağı. İşte bizim kuşak.
2: Korkunun faydası yok, ben kaç bahar bilirim. İzler benim tek şahidim.
0: Artık şu kamyonların, kamyonetlerin sağ tarafına girmesin motorlar, ufak arabalar demiş efendim. Kamyon, kamyonet. Sonra dur bakalım şuradan. Şöyle gideceğiz. Çocuklar ağlamasın artık demiş efendim. Sadece çocuklar mı efendim? İnsanlar ağlamasın. Analar ağlamasın, babalar ağlamasın, çocuklar ağlamasın. Kimse üşümesin, kimse aç kalmasın artık. İnşallah dünyada. Artık Türkiye formasından istiyorum demiş efendim. Vallahi bulursam bana da gönder. Kim veriyor ki Türkiye forması? Biz milli takım tişörtü veriyoruz gece Serdar yayında da. Hani.
1: Kimse vermiyor artık,
0: evet,
1: ya.
0: Hani formayı kim veriyor? Kim veriyor formayı?

0: Artık bu para beni bulacaksa bulsun, sabrım kalmadı. Artık ev sahibi olmak istiyorum be Serdar. Kiracılıktan çok bunaldım. Kira için bir arkadaşımın tabiri var, şey der, bitmeyen borç. Ödüyorsun, devamlı var, hep o borçlar orada.
1: O kadar haklı ki yani, evet. Herhalde

0: can sıkıcı bir olay yaşadık. Şimdi okullarla alakalı dilekler var. Sonuna kadar hemfikirim. Bilmiyorum farkında mısınız? Bazı olayları ben artık yayına taşımıyorum. Daha fazla canımız sıkılmasın, üzülmeyelim diye. Ama bu okullar hakikaten ne oluyor? Ben de sizlerle aynı fikirdeyim, aynı düşüncedeyim. Ya bu çocuklara ne oluyor? Tövbe yarabbim. O da iyi bir şey değil ama hani okul kavgaları masum kaldı artık ya.
1: Vallahi eskiden çıkışta görüşürüz vardı ya.
0: Evet ya, bunlar artık masum kaldı. Okul kavgaları artık masum kaldı ya. Ne diyeyim yani, çok üzgünüm, çok üzülüyorum. İnşallah Allah yaşatmasın bir daha. Bugün bir de nerede, Diyarbakır'da daha çok hissedilen galiba. Diyarbakır, Urfa. At şöyle söyleyeyim, ben Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hissedilen bir deprem gerçekleşti. 5.4 bildiğim kadarıyla. Şükürler olsun ki bir can kaybı yok. İnternete baktığım zaman panik de yok. Çünkü Allah korusun biz bu deprem felaketinin faturasını en ağır ödeyen milletlerden bir tanesiyiz. Sevgili arkadaşlar. Ya çok ağır ödedik. Madem depremden bahsediyoruz, bir kere daha biz ona deprem çantası diyorduk, artık afet çantası olarak değiştirdik. Çünkü maalesef bu afetin her türlüsünü yaşıyor. Orman yangınında da, heyelanı da, sel baskınında, depremini de. Ona artık afet çantası diyoruz biz. Afet çantasına bir kere daha işaret edip farkındalık yaratmak istiyorum. Evinizde bir afet çantası. Bu afet çantasının içinde ne var ne yok, biz bunu daha önce defalarca kere yayında konuştuk. Bir kere en başta işte ilaçlarınız olmalı, lazım olacak şeyler olmalı. İşte uzun ömürlü bozulmayacak gıdalar olmalı. Olmalı da olmalı, işte düdük, ip falan gibi şeyler. İnternetten de bakabilirsiniz ama madem konu depremden açıldı, afet çantasını bir kere daha sizlere hatırlatıyorum sevgili dinleyenler. Allah kullandırtmasın inşallah ama lazım da olsun. Allah kullandırtmasın ama lazım olduğunda da yanı başımızda bir tane olsun. Şimdi bu afet çantasıyla alakalı şöyle bir şey var. Ömrümde bunu nereye koyacağınızla alakalı bir şey söylemedim, yönlendirme yapmadım. Hani kimi salona koyar, kimi yatak odasına koyar. Çünkü bu deprem denilen afeti insanın nerede yakalanacağı belli olmuyor. Hani ben onun için çantanızı alın şuraya koyun, buraya koyun demiyor. O çok büyük bir sorumluluk bana göre. Ama lütfen böyle bir çanta edinin. Hiçbir şey yoksa içinde ilaçlarınız olsun. Yani bir düdük olsun, ne bileyim bir fener olsun, bir şey olsun. Bu çantayı evinizde, iş yerinizde, orada burada nereye koyarsınız ben bunu bilmem. Bunu isterseniz internette bakın, isterseniz işte arama kurtarma görevlilerine sorun. Kendiniz araştırın ya da birkaç tane yapın. Bu çantayı evinizde, iş yerinizde, arabanızda, bir kere daha diyorum, başladığım günden beri bu farkındalığa şuraya koyun buraya koyun demedim. Bana göre yine diyorum çok büyük bir sorumluluk bu. Nereye koyarsınız bilmiyorum ama bir tane çanta kendinize hazırlayın en azından sevgili dinleyenlerim. Altın artık düşmesin diyen var, altın artık düşsün diyen var.

0: ya bu kader başta.
1: Yine sabah radyoda benden bahseden programlar olmuş. O sorun yok işte. Her gün diyorum sevgili dinleyenler, konu yok işte. Ne yapsın adamlar? Benim her zaman reytingim var yani. Adım geçtiği zaman reyting yükseliyor. Ne yapsın çocuklar? Ne yapsınlar yani? Şimdi...

Artık param olsun. Artık sınav istemiyorum. Şimdi deprem çantası, hani dedim ya, nereye koyacağınıza karışmam diye bir sürü mesaj var. Şuraya koyulmalı, buraya koyulmalı. Asla böyle bir yönlendirme yapmam. Siz de nereye koyduğunuzla alakalı asla bir karışma da söz konusu olmaz. Ben sadece öyle bir çanta temin edin derim size. Haricinde hani şuraya konulmalı, buraya konulmalı mesajlarını da okumam. Yine diyorum, bu çok ciddi bir sorumluluk sevgili dinleyen. Çünkü depreme nerede yakalanacağım belli değil. Hani evde mi yakalanacağım? Şimdi bir de aslında çok detaylı düşündüğün zaman şöyle de bir şey var. Çantayı aldın, koydun şeye, eve koydun. Diyelim ki evin 3 oda bir salon. 3 odaya da koydun, salona da koydun. Bak 4 tane. Gittin mutfağa da koydun. Gittin mutfağa da koydun kardeşim. 5 tane. Gittin tuvalete, banyoya da koydun. 6 tane, 7 tane. Evde 10 tane var. Elini atsan afet çantasına denk geliyor. Hüseyin'e misafirliğe gittin.

0: deprem oldu, nasıl olacak?
1: Değil mi?
0: Yani çok böyle ince düşünüldüğü zaman aslında her yerden bir şey bulunabiliyor. Ama en azından işte evimizde, arkamızda bir tane böyle acil şeyler için olsun sevgili dinleyenlerim.

0: Artık yapay zekayı salsınlar. Her yer yapay olmuş. Sosyal medya. Bu fotoğraf filtreleriyle başladı bu yapaylık. Ben hep diyorum abi, etrafta bu kadar güzel varsa bizim dışarıda gördüklerimiz kim? Etrafta bu kadar yakışıklı varsa dışarıda gördüklerimiz kim? Etrafta bu kadar zengin varsa dışarıda gördüklerimiz kim? Herkes mesela işte villalarda orada böyle. Lan bu bulaşıkları kim yıkıyor diye kimse sormuyor mu ya? Yerleri kim siliyor filan? Hiç kimse sormuyor bunları.
1: Yok ya, herkes lord.
0: Tabii. Herkes tabii. Yemek yapıyor böyle güzel soslar falan. Lan hiç ekmek arası peynir yiyen yok mu ya? Ben daha bu sabah kendime sandviç yaptım
1: ne
0: ben.
1: Ne yaptın? Ne vardı içinde mesela?
0: Söyleme sahip. Şey.
1: Yok söyle. Ayıp mı kalmış? Herkes paylaşıyor her yerde.
0: Ben şey, bir arkadaşım şey demişti. Oğlum ben Instagram kullanmıyorum. Yediğim içtiğimi Twitter'a yazsam mı acaba dedi.
1: Yediğimi çok iyi tutar ha.
0: Instagram kullanmıyorum dedi. Ben ne yaptım biliyor musun? Şey, sandviç ekmekleri var ya ufak.
1: Evet.
0: Ona kaşar salam. Çocukluktan kalma. Aa, çok bu, güzel. Kaşar salam. Yanına da fişne suyu.
1: Oo.
0: Ne? Yanına da fişne suyu. Bu.
1: Mis gibi ya. Vallahi canı çekti
0: şu. Bu an. Ama yani oğlum benim haricimde internete bak, kimse sandviç yemiyor ki. Kimse yemiyor.
1: Ya bence gizli gizli yiyorlar, bunu paylaşmıyorlar. Ya da bu enteresan ekmekler var ya artık kafelerde senin
0: evet.
1: Tutulduğun kafelerde. O ekmekleri paylaşıyorlar. İşte böyle tahıllı, mahıllı, unlu, bilmem.
0: Hiç normal yemek yiyen yok.
1: Ya.
0: Hiç normal yemek yiyen.
1: Mesela bir ekmek türü duydum.
0: Ne?
1: Karnıyarık tozu buğdayı mı? Karnıyarık
0: oğlum ne diyorsun tozu. Ya? Onu nerede duydun? Nerelere bakıyorsun? Kimleri şey yapıyorsun?
1: Entel bir Cihangirli mi?
0: Na. John Hüseyin.
1: O yüzden böyle şeyler kulağıma geliyor.
0: Bir sizden bir de Cem Aslan'dan bahsediyorlar. Konu yok herhalde demiş. İşte onu diyorum ben, konu yok. Yani konu yok. Bizde de konu çok. Diyorum abi, uygun fiyata başka radyo programlarına konu verilir. Uygun fiyata verilir. Yani. Öyle bedava vermem. Kusura bakmasınlar. Evet, ne yapıyor? Ara mı vereceğiz üstü?
1: Vallahi bakayım.
0: Evet, tamam, ara vereceğiz. Aradan sonra geliyoruz.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında İşcep'ten kampanya.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosol.

0: için otosor.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Abi konuşacak bir şey yok. Dün senin Kenan Doğulu'nun doktor şarkısına yapmış olduğun espriyi bu sabah radyoda yaptılar demiş efendim. E tamam, farkındaysanız artık. Dur şimdi, Fatih'le Umut uyuyordur da. Fatih'in hanım, yenge dinliyor bazen. Sıkıntı yok Ekru, eğer dinliyorsan sıkıntı yok. Kocana söyleme bunları. Kocana söyleme. Sadece sen duy.

Öyle çünkü yani. Delikanlılıkta adamın yanında karşı cins varsa susacaksın. Sokak raconu budur yani. Vay be, şakaları da araklamaya başladılar öyle mi? Hani Umut Bezgin eyvallah da Fatih Yıldırım'dan beklemezdim. Sonuçta komik, yaratıcı çocuk, kendi de yapar diye düşünüyordum ama. Aa, vay be Umut Bezgin. Vay be Fatih Yıldırım, Umut Bezgin dedim. Umut beni andı. Olsun.

Sonuç yok. Dinleyerek büyüdükleri abileriyle şakalaşıyorlar yani. Sonuç sorun yok, pardon, sonuç yok dedim. Sonuçta ben onları büyüttüm yani, ben radyo programlarıyla falan. Ne yapsınlar yani? Herkes birini örnek alır. Paraya kıyamıyorlar. Paraya kıysalar konu vereceğim onlara da işte. Paraya kıyamıyorlar. Ne olsun? Yani ne yapsınlar? Konu ne? Konu artık dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Artık dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Eda bu naz bir ömre bedel. İşmesi cilvesi çığırtmıyor. Dağ tepe toprak. Çok özel dersim oldu, artık alamıyorum, yeter demiş efendim. Özel ders ne para var be. Özel ders ne para var ya. Vallahi billahi.

0: bela.
1: Ben Serdar'dan çalmayın yazıyorum. Okumuyorlar abi demiş efendim. Okurlar mı? Hayır, okurlar mı yani? Sence? Sorsan çok mesaj geliyor. Aha, 15 sene önce falan Cem Aslan'a yaptığım şakalar bunlar. Ona diyordum 15 sene önce filan. Mesajları öyle bilerek okumuyorsun değil mi? Çok mesaj geliyor şey tribi yapmak için filan. Aa, bir sabah bir dinliyorum, o şakayı yapmışlar yani.

0: 15. Siz yine de söylemeyin, susun. Mazota yine zam geliyormuş. Öyle yazmış bir dinleyicimiz. Abi ben bir şey söyleyeyim. Ben pompacı değilim ki, bana niye söylüyorsunuz? Bak. Yani. Cem Aslan ya. Görüşüyor musun Cem Aslan'la?
1: Görüşüyorum, araşıyorum kendisini.
0: Valla.
1: Tabii canım.
0: Ben telefonumun şarjı varsa arıyorum.
1: Birbirimizden severiz, hoşlanırız birbirimizden.
0: Ben işte ben telefonumun şarjı varsa arıyorum ben.
1: Öyle mi?
0: %50'nin altındaysa aramıyorum ben Cem Aslan'ı.
1: Evet, 50 dakikadan aşağı konuşmuyor çünkü.
0: Kaç 50 dakika? Sen deli misin Cem Aslan'ım? Merhaba demesi 45 dakika zaten yani. Ara beni, ben Cem Aslan'ım şu an.
1: Alo, beni. Alo Cem abi.
2: Alo Hüseyin. Oğlum ne yapıyorsun, Serdar yayındayken şey olmuş, benimle bahsetmiş. Valla dinleyiciler falan yazıyor. Valla ben Hüseyin bir Fenerbahçe ya, o Serdar'ı anlamıyorum. Valla anlamıyorum ya. Ne yaptın oğlum Hüseyin, ne oldu?
0: Konuşsana oğlum.
1: Valla ne olsun abi, yani diyeceğimi unuttum.
2: Valla o sabah sizin orada iki tane şey var, çocuk var. Bak onlar da benimle alakalı konuşuyorlar. Ben tanımıyorum onları, çok samimi de değilim. Serdar'a bir söyle, kulaklarını çeksin oğlum. Kulaklarınca kel ya, kulak daha şeyledir onların. Ha o sabah çocuklara şey yap, söyle yani, ben tanımıyorum ben onları, şey yapmasını. Tamam mı Hüseyin? Tamam Hüseyin?
1: Tamam abi, peki. Hüseyin,
2: sen niye aradın beni? Ne oldu Hüseyin?
1: Abi bilmiyorum ki, bir hali hatırı sorayım dedim herhalde, böyle unuttum ne diyeceğimi.
2: İyi Hüseyin, ne olsun işte ya. Fenerbahçe gibi ya. Olsun. Neyse Hüseyin, yayına göre kapatıyorum bir şey. Serdar'a söyle, bu çok takılmasın bana yayında. O sabahki de şey yaz, kulağını çeksinler.
1: Tamam abi, hadi. Hayır, hadi görüşürüz.
2: Yani
1: hadi.
2: Tanımıyorum sonuçta ya, şey yapmasınlar.
1: Doğrudur.
2: Alo Hüseyin.
1: Abi. Rüyalarıma girdi.
0: Ben onu sabah yayın yaparken onun sesiyle onu arıyordum ben. Onun sesiyle onu arıyordum. Artık her bakımda alt takım yaptırmaktan bıktım. İzmir yollarına bir çağır. Ya da jantı küçülteceksin. Etli lastik kullanacaksın ya da. İkisinden biri. Çok uğraştım ama frekansı buldum en sonunda. Eyvallah, teşekkür ederiz efendim. Niye kaybetmiştiniz? Artık el alemi zengin etmek için çalışmayacağım. İş kuracağım. Bravo.

0: Sayın Fatih bir şey. Soruşturma dosyanız işleme alınmıştır. Bilgi almak için ulaşın.
1: Bana da geliyor bu arada, biliyor musun?
0: Selam olsun Serdar abicim, ben Yuji. Vay benim oyun arkadaşım. Ne yapıyorsun Furkan, iyi misin? Üniversitede akademisyen, eğitim araştırma görevlisi, bölüm başkanı mı ne Yuji?
1: Öyle mi?
0: Tabii canım, Fortnite oynuyoruz.
1: Yuji mi? He? Hangi bölüm?
0: Yuji. Vallahi bölüm. Bilmiyorum onu da, Afyon'da ama onu biliyorum yani.
1: Ha. Kocatepe.
0: Ya işte Afyon'da, bilmiyorum, senin kadar GBT inmedim ben, bilmiyorum işte. Ama benim oyun kadrosu çok değişik. Bak sayıyorum sana. İki tane Cumhuriyet Savcısı var.
1: Çok iyi.
0: Biri GTA'cı, bir tanesi Fortnite'cı. Bildiğin resmi görevli savcı yani. Tamam. Bir tane emniyet amiri var. Onu gerçekte de tanıyorum yani. O zaten benim arkadaşım. Bir tane CEO var.
1: Öyle mi?
0: Bayağı CEO var bir tane. Hani düşün, aralarında en şey benim. Çıtayı sen düşün yani. En böyle normal, sade vatandaş benim yani aralarında. Normal, sade benim. Yaş olarak da galiba en ufakları benim.
1: Öyle mi? Tabii canım. Çünkü
0: belli yaş yani. Olarak da en ufakları benim. Pandemide GTA oynuyoruz pandemide. Milletin evden çıkmadığı tarihlerde GTA. 4 kişi soygun yapıyoruz. Evet. Sote'de bekleyen, hani gelen polisleri falan karşılayan abi pandemide 57 yaşındaydı. Pandemide. Aynen. GTA oynadığımız kayfa 57 yaşındaydı pandemide. Her gece telefonsuz. Gece 1.30'da açıyorduk. Herkes aynı haritaya giriyordu. Buluşma noktamız vardı. Millet oraya geliyordu. Orada buluşuyorduk falan. Ne bankalar soyduk.

0: Abi katlanan telefon alacak mısın yazmış. Yok. Ben o kadar para verip katlanan telefon ama o kadar para verdiysem ben rulo olan telefon alırım ben. Hani 200 küsür bin lira para verdiysem telefon katlanmasın. Rulo olsun bende.
1: Ya sana bir şey diyeyim mi? O yakında çıkabilir ha dediğin.
0: Rulo telefon
1: evet.
0: mu?
1: Evet.
0: Çaldılar derim ben. Fikrimi çaldılar derim.
1: Bak avucun içinde duruyor.
0: Evet.
1: Şöyle bir...
0: Hüseyin sen konuyu anlamadın. Bence anlatma. Sen anlamadın konuyu. Kaç? Hayır. 200 küsür bin lira değil mi telefon?
1: 236 galiba.
0: 236 bin lira telefona verirsem katlanmasın bir zahmet rulo olsun yani.
1: Ben konuyu anladım da bunu teknolojik bir icata çevirmeye çalışıyorum aslında.
0: Yok öyle olmaz bence rulo telefon yapmayın bence. Ben espri yaptım yapmayın. Yapmayın rulo telefon yapmayın şimdi normal katlanıyor cebimize koyuyoruz. Şimdi rulo olunca...
1: Cebine koy yine.
0: Tamam cebime de ben yani hani... Dışarıdan böyle bıçak taşıyormuş gibi falan gözükürsün anladın mı dışarıdan? Vazgeç gönül, vazgeç. 236 bin lira mı ya telefon?
1: Öyleydi öyle açıklamışlar.
0: Hı?
1: Yani öyle açıklamışlar en son 236 bin lira diye.
0: Anladım. Ana anladım dedim yalnız. Eko yazmış. Rulo almam ben de. Eko sen neredesin oğlum birkaç gündür? Ne 200'ü? 300-350 binmiş. Öyleymiş.
1: 236,
0: tamam canım 300 bin liraysa. Yani. Tamam o zaten 350 bin liraysa rulo telefon bence. Telefon rulo. Bildiğin böyle tuvalet kağıdı gibi. Lan pandemide şey vardı hatırlıyor musun? Millet tuvalet kağıdı sektiriyordu.
1: Evet.
0: Hatırlıyor sonra evet. Bulamadılar insanlar. Tuvalet kağıdı bulamadılar sonra.
1: Yani inanılmaz ya tuvalet kağıdını stok diyorsun. Stoklayan vardı.
0: Stoklayan stok.
1: Tuvalet kağıdıyla.
0: Tuvalet kağıdı bakayım ne yapmış bugün. Evet dur bakalım şurada. Aa ara mı vereceğiz? Ara mı Hüseyin?
1: Evet.
0: Saat başı arası tamam. Bir saat başı arası sevgili dinleyenler. Ondan sonra Rulo Radyo programı devam ediyor.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Japan Dili Egno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Reklam.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kan ve doku örneklerinin değiştirildiği iddiası araştırılıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirlenen hükümlünün ifadesi alınacak. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Masak'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Pusula portföyün sahibi Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla, Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken, dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'de Yaşlıhan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İki eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Yeni Parti'nin ismine yönelik yapılan itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Mahkeme, ismin değiştirilmesine yönelik başvuruyu 29 Eylül'deki genel kurul toplantısında gündemine alacak. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı. Uzmanlar uzun yıllardır sessiz olan fayın 7'ye varan deprem üretme potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor. Adana'da firari bir şüpheli yakalanacağını anlayınca elindeki el bombasının pimini çekip polise direndi. Özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. Kadir İnanır'ın mirasının ardından Levent İnanır ve eski eşi Neslihan Acar arasında başlayan gerilim devam ediyor. Neslihan Acar, eski eşinin kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu ve Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 55 kuruş artacak.
5: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Herkes şey rulo telefona takılmış. Çıksın da bakarız ya. Yani çıksın da bakarız.
1: Benim aklıma takılan başka bir şey var.
0: Ne o?
1: Rulo Plus kısmı gelecek mi?
0: Rulo Pro Max. Şey yok canım ama olmadı. Yani şu ankini alırız. Yani sen rulo katla, kim ne diyecek sana? Kılıf nasıl olacak ona peki? Kılıf şeklini düşündün mü hiç?
1: Kılıf da rulo olacak o zaman.
0: Ay bu daha komikmiş. Bu daha komikmiş ya.

0: Artık dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Artık olmasın, artık olsun, artık şu, artık bu falan dediğiniz ne var? 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Artık 17.30 olsa da eve gitsek abi demiş efendim. 15 dakika kalmış ya, bir şey yok. ...17.30'da nasıl eve gidiyor? Ben bile çalışıyorum ya. 17.30. Hayırdır? ...17.30. O saate kadar koşturmalar falanlar filanlar. E tabii gün koşturmayla geçiyor. Bazen gün koşturmayla geçince ödemeleri ve alacakları takip etmek oldukça zaman alıyor. Neyse ki hayatımızda artık Vakıfbank Vinov var. Ödeme ve tahsilatlar Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor sevgili dinleyenler. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov iş yeriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebiliyor. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebiliyorsunuz. Vinov eczacıları da unutmuyor. Kullanım hazır limitten sıfır komisyonlu post cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov eczada. Kısacası ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar artık Vinov güvencesiyle. Detaylı bilgi vakıfbank.com.tr'de sevgili dinleyenler. Yerleşti galiba.
1: Fena.
0: Değil mi? Evet. Artık yaz gelsin. Artık yesem yesem kilo almasam.

Bunu buraya yazın. İlerleyen tarihlerde rulo telefon kesinlikle çıkar. Kağıt gibi katlayacaksın demiş efendim. İnşallah yani amacı... İnşallah. İnşallah. Artık gelin kaynana gelin görümce çatışması bitsin de biz erkeklerin yükü biraz hafiflesin ikisi arasında kalmaktan. Hmm. Artık İstanbul trafiği bitsin yeter.

Artık emeklilik bana da vursun. Hayat. Aha bekliyoruz işte. Bekliyoruz yani. Artık oyun istasyonu 6 duyurulsun. Olmaz. GTA 6 çıkmadan olmaz çünkü GTA 6'yı onun için çıkarttık falan filan diye bir şeyler dediler yani. O olmaz yani. Ya da olur 5'te de oynanır 6'da da oynanır falan filan. Artık kimse benden borç istemesin.

0: İstanbul trafiği ya. Herkes onu yazmış vallahi. Artık bitsin, artık bitsin diye. Ama işte söyleyince olmuyor be sevgili dinleyen. Hani söyleyince bitmiyor. Keşke bilse ben de çok isterim bitsin diye de. Hani olmuyor yani. Artık doğaya ve sokağa çöp atanlara ağır cezalar gelsin. Abi kör kuyularda geziyoruz. Belki ayak basılmamış yerlere gidiyoruz falan böyle. Hani ne bileyim Kaz Dağları'nda, Toroslar'da, Çanakkale'de çıkıyoruz. Ne bileyim başka yerlere gidiyoruz falan filan. Karadeniz'de, Kastamonu'da, Bartın'da. Çok böyle bakir yerlere gidiyoruz. Bir bakıyorum herif yatak atmış. Yatak atmış ya.
1: Kime yatması gerekiyor orada işte.
0: Yani ama yani yatak adam ormanın dibine köre git yatak atmış ya herif böyle.
1: Bildiğin yatak.
0: Bildiğin yatak atmış. Yani inşallah çöp diye yani ona bile seviniyor insan. Yani ne, yatak orada ne maksatla var yani. Yatak atmış. Soba atmış soba. Desem ki şimdi yani burada böyle gezen dağcı, bayırcı, ormancı falan filan var. Sobayı bir çöp gibi atmış böyle yan duruyor. Yani normal kurulu bir soba da değil. Sonra başka ne gördüm mesela? Başka ne gördüm? Zincir atan var mesela. Zincir böyle motosiklet zinciri gibi filan. Belki de testere zinciri filan.

Artık zengin araba görüp de küfür edenlere ceza gelsin demiş efendim. Banka hesabımda matematiğimin yetmediği kadar bol sıfırlı param olsun.

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: 21-28 Eylül tarihleri arasında Dureo Air Purifier 338S hava temizleyici 4599 liraya. De'Longhi Magnifica Evonex tam otomatik espresso makinesi 29.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Alem FM. Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Artık biri bana 100 bin lira üstü maaşlı bir iş versin demiş efendim. İnşallah, hadi bakalım. Para bunu bozdu dedikodusuna maruz kalmak istiyorum artık demiş efendim.
1: Katılıyorum.
0: Para bunu bozdu.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Artık sinyal verir vermez şerit değiştirme hakkı bulunduğu sananların bitmesini istiyorum. Her gün kaza atlatıyoruz. Artık elimi cebime attığımda para tutmak istiyorum.

Hocam dün tam konuşamadık tesbih hakkında. Tekrar arayın isterseniz, müsaitim demiş. Yokça arıyorum, börekçi çıkıyorsunuz. Yani. Artık denizde kumbunda para diye dedikodu mu etsinler?

0: Evet, İstanbul yol durumu. Hüsucan.
1: Hemen aktaralım bakalım, tahmin edelim.
0: Çiftler sende, tekler bende. Söyle bakayım.
1: Valla ben 68 diyesim var içimden.
0: 68. Yes. Var bugün trafik, var.
1: Var değil mi?
0: Var.
1: Sen ne diyorsun?
0: 71.
1: 71.
0: Hı.
1: Vay be. Helal olsun.
0: Ne ben oldu?
1: 71 sanki.
0: 71 mi?
1: 71.
0: İşte gerçek İstanbulluyum oğlum ben. Harbi İstanbulluyum.
1: Vallahi billahi ya.
0: Evet kardeşim.
1: İstanbul'da trafik durumu an itibariyle %71 seviyelerine ulaşmış durumda. Anadolu yakası %67, Avrupa yakası %72 seviyelerinde. Üçüncü köprü, yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda her iki tarafta Avrupa Anadolu geçişlerinde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa geçişlerinde yoğun akıcı, Anadolu geçişlerinde akmayıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı. İstanbul trafik durumunda Beşiktaş-Şişli yönü oldukça yoğunluk sebebiyle biraz daha giderse tıkanmış seviyelerine gelmiş diyebilirim. Basın Ekspres yolu ikinci çevre yoluna giderken yoğunluk giderek artmakta. Tem-Ataşehir-Kavacık yönü sol şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunluğu gittikçe artmaktadır. Bağlantı yolu Harmandere-Tem-Kurtköy yönü ise sağ şerit trafik kazası nedeniyle iki şeritte trafiğe kapalı.
0: Yürü be Hüseyin. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bize yazınız sevgili dinleyenler. 536 901 8902.

Bolu'dayız, akıyor trafik. Bursa Panayır yine kilit olmuş. Bursa'nın neresi? Fatih Sultan Mehmet'ten geçtik, Levent'e ulaşmaya çalışıyoruz. Otobüs 15 dakikadır kaldı burada, trafik kilit.

Maslak'tan bağlantısında 2 saattir kaynak yapanlar tarafından trafikte bekliyorum. Haydi git. Hepsini cama açıp bip. Şunları bir uyar demiş efendim. Yapmayın abi, kaynak yapmayın. Artık. Yapmayın, kaynak yapmayın. Ben uyardım. Düzelirlerse haber verin. Düzelirlerse mesela, kaynak yapanlar düzelirlerse bana haber verin. Ben uyarmak istediğim başka konular daha var. Onları da dillendireyim yayında. Mesela işte kiralara zam gelmesin artık filan. Yakıta zam gelmesin. Bunları da söyleyeyim ben.

Serdar Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz abi, sağ olun. Şişli Bomonti'ye çıkan tüm yollar çok öncesinden kilit durumda. Felaket durumdayız. Dayanılacak gibi değil. Her zamankinin 3 misli daha felaket durumda. Bakayım, trafik 71'den daha fazla olmuş mudur acaba ya şu an? Şöyle bir bakayım. 72 olmuş efendim. Evet, 72 olmuş ya. Program yükler gibi bilgisayara. O yüzde şey oluyor. %72 de şu an.

5 yıldızlı otelin kral odasında adımı skandallar ile anılmasını istiyorum artık demiş efendim. Bolu akmıyor yol çalışması nedeniyle. E demin Bolu akıyor demişler. Onun için tam nokta atışı yapmamız lazım. Kağıthane, Gültepe, Kilit.

Yok senden. Bolu Ankara gelişi akıyor, yalan yalan. Vallahi ben burada tavşan gibiyim, ne yazsanız onu okuyorum sevgili dinleyenler. Bolu açık diyor okuyorum, Bolu kapalı diyor okuyorum, Bolu açıldı diyor okuyor, hepsini okuyorum yani. Ceketimi alıp çıkacağım diyorum. Allah Allah, inan. Sabah radyo programı, biz onları giydirdik, şey yapmayın. Bir daha soyunsunlar, haber verirsiniz. Şu an işim gücüm var. Çocuk eğleyemem şu an. İşim gücüm var şu an. Bak, Haramidere Beylikdüzü akıcıymış. Görüyor musun, işim var şu an. Avcılar Comolokko.

0: Trafiğe çözüm buldum. Kimse çıkmasın, trafik olmaz. Ne güzel ya. Zaten bir şey yoksa yoktur yani, değil mi? Hani. Yoksa yok. O zaman her şey bedava olsun. Kimse çalışmasın para için. Ne oldu, pardon, bir şey diyorsun ha?
1: Harika olmaz mı ya öyle?
0: Her şey bedava olsa.
1: Evet.
0: Her şey de bedava olmasın canım.
1: Ama sınırlı sayıda alacaksın mesela.
0: Sınırlı sayıda.
1: Mesela 5 bakkala girdim, 5 tane kremalı bisküvi hakkım var.
0: Ev kirası, faturalar filan?
1: Onları bulacağız. Daha çalışma yapmadım, bir dakika.
0: Ya ama öyle sen şimdi yönetmeyi bulmadan oturtmaya çalışıyorsun.
1: Lan ben önce bir...
0: Tam kremalı bisküviyi aldın.
1: Mesela yani
0: ev
1: işte...
0: Ev sahibi geldi, dedi ki ver kirayı, ne olacak?
1: Ev sahibi olmasın zaten, bir onun yolunu bulacağız.
0: O da mı olmaz?
1: Olmaz.
0: Ev sahibi de olmaz.
1: Herkes kendi evi olacak.
0: Geç mesela, ben buraya oturacağım diye oturacaksın.
1: Yok, kura olabilir. Kabul ediyor musun ama mesela bu apartman bölge bölge kuralara gireceksin.
0: Bir çektim mesela, atıyor Artvin çıktı sana. ne olacak, nasıl gidip geleceksin?
1: Öyle değil canım yani.
0: Nasıl?
1: Bir şekilde bulacağız bunu.
0: Nasıl bulacağız?
1: Şimdi bir yeniden bir sistem
0: bul gel ya. Bekliyorum, bul
1: ben
0: gel.
1: Bir çalışma yapayım.
0: Bul bir gel bekliyorum yapayım. Hemen bul gel.

0: Ev sahibi de kremalı bisküvi alsın demiş efendim.
1: Mantıklı.
0: Öyle mi?
1: Tabii canım. Mesela benim kiram 3 kremalı bisküvi. Seninki 2.
0: 2 kremalı bisküvi.
1: Evet.
0: Buna mesela ne diyeyim, bisküvizm mi diye, ne diyelim buna?
1: Bisküvizm.
0: Ne diyelim? Bir ara aradan sonra geliyoruz. Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Bu bir reklamdır.
7: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji,

0: Herkesin oturduğu ev kendinin olsun. Keşke. Ya da benim olsun, ben kimseden kira istemeyeceğim. Vallahi herkesin oturduğu ev benim olsun. Kimseden istemeyeceğim kira. Hiç kimseden. Ama satarım. Sattığım adam isterse ben bilmem ya. Dünyadaki her şey bir kişinin olsaydı nasıl bir şey olurdu acaba ya?
1: Olmaz canım öyle şey.
0: Yani olsaydı diyorum ben de zaten. Olmasından dolayı demiyorum yani. Olsaydı.
1: Adaletsiz olurdu yani.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Yani bence öyle. Değil mi?
0: Peki. Hüseyin tepki gösterdi benim bu fikrime. Sanki bütün her şeyi bir kişinin üstüne geçireceğiz ya şimdi ya.
1: O da Serdar Gökalp değil mi?
0: Yo, ben de olsa ben şey yapmam. Kira almam senden.
1: Valla.
0: Valla dünyadaki bütün evler benim olsa ben kira almam senden.
1: Ya benden de alma ya.
0: Senden almam yani.
1: Ben olduğum için yani.
0: Efendim?
1: Ben olduğum için.
0: Tabii canım. Kimse de almam. Ama yemeğimi suyumu falan getirirsiniz yani. Biz nasıl geçineceğiz? Siz nasıl geçeceğiz? Onu da ben bilmem, her şeyde ben düşünmeyeyim yani.
1: Ama yani şimdi dünyadaki bütün evler senin olursa benim oturacağım evde bir artı bir değil değil mi? Böyle bir yalı malı falan ver bari.
0: Seçmeyen canım bir tane.
1: Ha iyi o zaman.
0: Seçmeyen.

0: sabunuzu.
1: Seyrantepe'de stat bağlantı noktası resmen bir hayat mücadelesi. Biri önümüze geçmeye çalışırken diğeri sanki uzay gemisiyle yörüngeye giriyormuş gibi hızla kaynak yapıyor. En sonunda o birleşme noktasına bir bilet gişesi koyacağız galiba. Herkes kaynağa girdiği için. Köprüde gişeler vardı, hatırlıyor musun köprüdeki gişeleri?
2: Evet.
1: Trafik olmasın diye kaldırdılar köprüdeki gişeleri. Yani gişeler kalktı, aynı trafik bir iki sene daha devam etti. Çünkü gişeler kalktı, ruhu orada hala. İnsanlar gelip duruyordu orada. Aha, gişe yok falan deyip gidiyorlardı yine.
2: Şeyi bilirsin ya, Kuzguncuğa doğru bir yokuş iniyor.
1: Evet.
2: Bütün herkesin kaynak yapıp da kavganın çıktığı, herkesin korna çaldığı bir yer var orada. Köprüye tamam, bağlantı evet. Yolu.
1: Oraya şimdi araya şey koydular, kaldırım koydular.
2: Koydular mı?
1: Evet evet, araya koydular. Oradan kaynak yapmak için aşağı doğru gidersen şayet yapamıyorsun. Aşağıdan Beylerbeyi'den dönmen lazım.
2: Evet evet.
1: Sarayın oradan dönmen lazım.
2: Anladım.
1: Oradan dönmen lazım.
2: Orası artık inanılmaz bir yer ya. Her seferinde kavga, gürültü yani.
1: Motorla geçerken çok gülüyor. Filan diye gidiyorum oradan.

0: Akaryakıt fiyatı arttıkça trafikte araç sayısı ve trafik artıyor. Millet nereden buluyor bu kadar parayı anlamıyorum dedi. Arabasında şu anda bu mesajı yazan dinleyicimiz yüksek ihtimalle. Bu şey gibi, ben ona da tutuluyorum mesela. Adam trafikte mesela şey diyor. Ya bu kadar insan nereye gidiyor arkadaş ya? E sen nereye gidiyorsun, sen ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Ya işten geliyorsun ya evde, insanlar da öyle işte. Yani ya bu kadar insan nereye gidiyor ya? Sabahın bu saatinde bu kadar insan nereye gidiyor? E nereye gitsin, işe gidiyor adamlar. Nereye gitsin yani? Ok Meydanı Haliç yönü yoğun akıcı. Levent Beşiktaş yönü Comalokku. Motoru değiştirdin mi? Yok. Ama 150'lik bir scooter alacağım galiba.
1: Zaman? Ne zaman?
0: Önümüzdeki hafta filan.
1: Ha, yakın zamanda alacaksın.
0: Evet.
1: Beklemiyordum.
0: Niye? Ne? Sen benden 750'lik bekliyordun değil mi?
1: Yani biraz evet.
0: Yok, bu kalacak ama. Bu inadına kalacak. Bu motorla çünkü nereye gitsem dalga geçiyorlar. Abi biraz ufak kalmadı mı filan diye. Vallahi ben açık konuşayım. Bunu aldığımda bakkala bile gidemezsin diyorlardı. Abi Sakarya'ya gittim, Silivri'ye gittim, Tekirdağ'a gittim. Radyoya geldim. Evet, geldim gittim. Ama 150'lik bir scooter var, aklımda var. Yine aynı marka düşünüyorum. Bakacağız. Elektrikli bir şey alsaydı. Yok ya. Elektrikli. Benim şeylerim karşılamıyor şu anda elektrikli. Zaten arabayı bıraktım biliyorsun ben. Araba artık kötü alışkanlık gibi. Arabayı bıraktım diyorum. Hani şeker gibi filan mesela. Şey, araba kullanmıyorum. Kullanmıyorum araba.
1: Valla yağmur yağana kadar bence.
0: Ne, araba mı?
1: Evet. Yok, motor.
0: Motor.
1: Senin için öyle. Tabii. Değil mi?
0: Öyle bir kıyafet yapsak aslında böyle.
1: Var.
0: Giyeceksin böyle komple ama böyle tulum gibi böyle. Ayaklardan saça kadar böyle geçireceksin şey gibi. Çöp poşeti gibi düşün.
1: Öyle yağmurluklar var galiba.
0: Çöp poşeti gibi yağmurluk var mı ya? Lan çöp. Bunu da mı buldular be?
1: Bütün yağmurluklar çöp poşeti gibi zaten.
0: Hı?
1: Satılanlar var ya, bir poşetin içinde satılıyor böyle.
0: Evet.
1: Naylon. Ondan hepsi çöp poşeti gibi.
0: Bende radyomuzun yağmurluğu var.
1: Öyle mi?
0: Evet. Radyonun yağmurluğu var bende.
1: Nerede? Evde mi? Ya,
0: evet. Ha. Buraya getirir miyim hiç?
1: Ha, alırdım.
0: İşte onun için getirir miyim? Bunu bana ver demiş Ekrem. Ekrem sen oğlum 150 kilosun bunusa. Firma bize dava açar bu motoru sen kullanırsan. Bütün evler senin olsun da bizden kira alma Serdar demiş. Evet, söz veriyorum, bütün evler benim olsun, sizden kira almayacağım.
1: Niye bu sorumluluğu alıyorsun o zaman?
0: Söz veriyorum bütün ev. Abi şey, çünkü evler başkalarının olunca kira istiyorlar. Bütün evler benim olsun, ben kira almayacağım.
1: Tamam,
0: bütün... Üstünüze vermem, söyleyeyim onu, vermem ama kira almayacağım. Kira almayacağım yani.

0: Bitiriyor muyuz?
1: Bitiriyoruz.
0: Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Radyonuz Alem FM. Her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Ben Deniz, her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Bu kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Fatih ile size iyi eğlenceler. Onda görüşürüz. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
1: Tek aşkı kalbimin.
2: Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Müşterileri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta.
6: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye, bye, bye.
3: Saat 18. Bu bir reklamdır.
7: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
11: Süper Lig ekiplerinden Çorum FK teknik direktör Uğur Uçar'la yollarını ayırdığını açıkladı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselen amili futbol takımımız dev organizasyondaki ilk maçında yarın saat 21.45'te Fransa'yı ağırlayacak. Euroleague'in ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes bugün Barcelona'ya konuk oluyor. Maç saat 21.30'da başlayacak.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: BIST 100 endeksi 12.943 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 70 kuruştan işlem görüyor.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Alem FM yol durumu.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
10: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
11: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.589, yarım altın 21.858, çeyrek altın 10.932, gram altın ise 6.701 liradan alıcı buluyor.
10: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
13: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Kayseri 23, Ankara 20, İzmir 25, Antalya 28, Adana 31, Erzurum 22, Trabzon 26 ve Diyarbakır 33 derece.
13: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
12: Parafla'nın katkılarıyla.
14: Güzellikler dünyası.
10: Parafla Portekiz Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
12: Parafla'nın katkılarıyla.
14: Güzellikler dünyası.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: Ben kaçırmışım. Hayır. Hemen özet geçeyim abi. Tamam.

0: Vay be, vay be, bir düğün havası be. Alem FM'de neler oluyor? Neler oluyor? Alem FM'de neler oluyor? Kasım ayına dikkat edin. Kasım ayına dikkat edin sevgili dinleyiciler. Alem FM'de neler oluyor? Şimdi bu şarkıyı özellikle seçtim. Planer'in düğün derneği. Hüseyin'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Merhabalar. Düğün derneği bilerek seçtim. Kasım ayında bir şeyler olacak sevgili dinleyiciler. Yani burada falcı gibi oldum ama çok da detay veremiyorum. Fakat Alem FM'de Kasım ayında bir şey oluyor. Yani kadro genişliyor. Bir şey tahminleri alacağız birazdan. Hüseyin'den başlayacağız. Dinleyicilerimizden de alacağız elbette. Hüseyin biliyorsan da bilmiyormuş gibi yap. Kasım ayında ne oluyor? Kasım ayında radyoda bir şey oluyor. Kasım ayında.
1: Ne oluyor? Akrep dolunayı falan mı?
0: Yaklaştın ama değil. Sevgili dinleyiciler, ne oluyor Kasım ayında? Planer'in bu muazzam, çok sevdiğimiz düğün dernek isimli şarkısını bilerek çaldığımızın altını bir kere daha çizeyim. Şevo nerede? Şevo yok. Ayağı alçılı. O önerini bize Hüseyin Saitlik giriyor. Sağ olsun kıymetli dinleyiciler. Tahminler var. Doğru tahminler de var. Mesela işte şey değil bu arada. Kızlar evlenmiyor, onu söyleyeyim. Kızlarda öyle bir şey yok. Hani yani kim ne yapsın Şevval'i, kim ne yapsın Sena'yı. Hani Hüseyin evleniyor desen yine ederi var. Ama Allah aşkına biri Sena'yı alıp başını belaya mı sok? Çünkü Sena şöyle bir kız. Mesela evlendi ya ki ileride. Ya muhtemelen Sena'nın nikah şahidi ben olacağım. Çünkü insan en sevdiğini yapar.
1: Tabii, tabii.
0: Böyledir. Muhtemelen akşam mesela ezan okunacak, akşam ezanı. Sena kocasını arayacak, neredesin? Ya hanım saçmalama işte, yoldayız geliyoruz ya. Bunu konuşmuştuk, avukat bul kendine. Sena muhtemelen böyle bir şey var. Şevval de şöyle olacak. Abi çok seviyorum, her gün başım belada ama çok seviyorum. Yani seviyorum. Seviyorum abi, ne yapayım falan.
1: Net böyle der bu arada Şevval.
0: Uykusuz Şevval ya, böyle net, saçlar net. Artık kabarmış adamla ilgilenmekten. Üstüne başına almıyor, adam ağlıyor. Şevval de öyle biri olur muhtemelen. Bu iki kızımız değil sevgili dinleyiciler ama radyoda acayip bir şey oluyor. Kasım ayında yani bir şey oluyor, anladınız siz ne olduğunu. Lütfen yazmaya devam edin. Çünkü bu yazdıklarınızı ben o arkadaşa göndereceğim. Bak insanlar bildi. Çünkü... Arkadaş beni tembihledi, dedi ki sakın dedi bir şey söyleme dedi. Ben dedi vakti geldiğinde bunu şey yapacağım, söyleyeceğim yayında dedi. Ben de buradan bu güzel haberi vermiş oldum. Hüseyin sen benim nikahta yoktun değil mi?
1: Ah yoktu.
0: Olmalıydın. Takı için geçtiğimiz odada ne bir pervane var ne bir klima var. Ben nasıldım biliyor musun? Hani donuma kadar ıslandım derler ya, böyle terledim diye, öyle bir sıcak vardı. Çok sıcaktı gerçekten. Ayarlayamadık. Klimalar o gün bozuktu yani. Kötüydü ama çok eğlenceliydi. Bizim Umut Bezgin tam ben cevap verirken ağzımı kapatmıştı.
1: Tam ondan beklenecek hareketler.
0: Evet ama şundan korktum. Böyle vakalarda nikah memuru nikah iptal ediyor. Haberlerini okuduk. Hadi şaka yolla hayır dedi gelin damat.
1: Evet, evet.
0: Nikah
1: evet.
0: Memuru dedi ki kıymıyorum lan, dalga mı geçiyorsunuz falan demişti. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum, öyle bir haber vardı.
0: Bizimki ağzımı kapattı falan. Ben hemen tabii orada askerliğimi Tolga 1'de yaptığım için ben hemen sıyrılıp evet dedim falan. Çok zorlu bir nikah töreniydi sevgili dinleyiciler. Birçoğunuz yakaladınız kimin evleneceğini ama Umut Bezgin değil, o evli zaten. Çoğu evli zaten hemen, onu söyleyelim. Umut Bezgin değil, onu da söyleyelim. Banu Hanım yazmış. Arkadaşlar, radyo ekibinden Banu Hanım başımızın üstünde, o üst düzey. Yani başka ligin insanı o. Yani Premier mi diyorlar? Ben futboldan çok anlamam. Premier Lig mi diyorlar
1: tabii
0: ona?
1: Süper Lig gibi.
0: Evet, yani biz şeyiz daha çok. Oğlum yarın ben size futbolu anlamıyorum ben.
1: PTT birincilik.
0: PTT birincilik, yaşa. Hatta ikincilik varsa, PTT ikincilik
1: şimdi
0: varsa.
1: Daha da şey yaparız, amatör lige doğru gidiyoruz.
0: Amatör ligiz biz sevgili dinleyiciler. Banu Hanım, Sibel Hanım, bu Demet Hanım, bunlar işte Premier Lig. Şey mesela onların ismini söylediğimiz zaman fonda şöyle bir şey çalıyor. Hazırsanız vereceğim onu. Birkaç saniye oyala sen dinleyici lütfen.
1: Aa bak bunu çalarsan ben ayağa kalkarım.
0: Dur. Mesela bir yerde Sibel Hanım'dan bahsedildi, Banu Hanım'dan bahsedildi falan. Fonda şu var abi. Öyle düşün yani daha doğrusu. Ne bu, bilen var mı? Yazsın bunu, bilen var mı? Oğlum böyle koro giriyordu, o değil evet mi bu ya? Ya. Girmedi.
1: Koro. Hoş geldiniz diye bir şey bekliyorum ben orada.
0: Bir ileri alayım azıcık gidelim.
1: Via Champion.
0: Evet. Salona hangi müzikle girdiniz? Fatih Bey demiş. Salona giriş müziğimi bilen biliyor, bilmeyenler için salona giriş müziğimi açayım hemen size. Bizim yörelerin Erzurum yöresine ait bir eserdi.
1: Ha, ben yerli mi yabancı mı diye merak evet, ediyordum. Yok, sen yok, direkt yok. Bayağı yerli.
0: Bu arada salona giriş müziğimizden önce şu bilgiyi vereyim. Ekru biz evlenmeden 6 ay önce programa bağlanmıştı. Programın o bölümünü kesip salonda verdik. Dinleyicilere. Hiç mevzuyu bilmeyen ne çalıyor lan şu an dedi. İki kişi konuşuyor ama ne oluyor lan şu an dedi. Efendim bizim salona giriş müziğimiz şuydu. Ama buradan vermedik, şuradan verdik. Şuradan. Tavsiye ederim efendim bu eseri. Bu eserin şöyle bir gizemli bir tarafı var. Şarkının ismi olayı özetliyor. Sad but true. Yani acı ama gerçek. Eser bu. Bir de ağır rock bir metal bir eser olduğu için salonda bulunan 60 yaş üstü akrabalar hiç bu bizim özümüz mü? Yok muydu yerel müzikler gibi eleştiriler sırasında siz zaten oturmuş oluyorsunuz. Tabii. Dedikoduya sıra kalmıyor.
1: Yani yürüyerek mi girdiniz bu şarkıyla yoksa uçarak yürüyerek. Atla falan da olabilir.
0: Yok yürüyerek girdik. Zaten yakında hemen şey yaptık oturduk çok güzeldi. Kasım ayında Alem FM'de düğün var deyip konuyu kapatıyorum sevgili dinleyiciler. Evet evet ben küçükken Şampiyonlar Ligi şarkısını bıdı bıdı diye anlıyordum. Bunu okuyamıyorum ama bu nasıl okunur? Bu okunamaz herhalde bunu geçiyorum tamam. Hiç de okunacak gibi bir şey değil yani. Bu arada nikahta kedi maması dağıttığımızı da söyler misin diyor. Evet nikahta kedi maması dağıttık ve onu yediler. Yemin ediyorum akrabalarım. Karımın tamam. Akrabaları yemedi zaten 12 kişiydiler. Bizimkiler 900 bin kişi oldukları için böyle Çaldıran Ovası gibi böyle Memlüklülerle şey Osmanlı gibi acayip kalabalık kedi mamasını yemişler yani. Bunun haberini aldım. Şaka değil bu arada bu gerçek bu anlattığım gerçek. Kedi mamasını yiyip tüküren insanlar kaynıyordu. Nikah salonunun önü. Biz kedi maması fikrini anamgile söylediğimiz zaman dalga geçtiğimizi zannettiler. Allah Allah ya iyi ya yaparsınız falan. Kedi mamalarını poşetledik. Sağ olsun eş dost arkadaşımız evde toplandık. Kedi mamalarını poşetledik ve salonun girişine çıkışına koyduk. Gelen aldı. Abi üstüne yazmadık ki kedi maması diye.
1: Ama bu
0: daha doğrusu yazdık ama kedi maması demedik. Şey dedik. Bu mutlu günümüzde başkaları da mutlu olsun dedik.
1: Çok güzel. Yani bunu bu arada senin bir suçun yok. Kendi inisiyatifiyle almış onu.
0: Yemiş.
1: Tabii canım. Ya aç ve ye mi dedik. Almış yemiş.
0: Yerler nasıl kedi maması? Hep ıslak kedi maması. Tükürüklü kedi mamaları. Tadını beğenmeyen 60 tabii. Yapıp.
1: Bir de o ıslak nasıl kalıyor?
0: Nasıl ıslak kalıyor?
1: Kedi mamasına bir dil falan değmiş ya böyle belli oluyor.
0: Evet. Kalıyor abi onu kalıyor. Artık yapısından mıdır nedir bilmiyorum ama. Bu arada dinleyicilerin %95'i kimin evleneceğini anlamış. Daha fazla detay vermeyelim. Şu kısa hikayeyi de anlatayım bilmeyenler için. Ondan sonra mevzuyu kapatayım. Şu düğün mevzusunu kapatayım. Hikaye şu. Biz de anne baba tarafından ben Erzurumluyum.

0: Annem de Erzurumlu, babam da Erzurumlu. Bizde baş bar diye bir şey var. Bilir misin bar? Bar ekibini biliyor musun?
1: Bar ekibi yok. Ha,
0: sen de mi bilmiyorsun? Ben... Neyse iyi oldu. Neden iyi oldu? Bizimki de bilmiyor. Bar ekibi diye bir şey. Bar ekibi denir ona. Baş bar oynarlar. Yani yerel oyunun adı bu.
1: Ha, oyun adı bar.
0: Evet. Baş bar ekibi gelir. Baş bar oynarlar. Ya da başka bir oyun oynarlar. Abi bizde de kız alımında yöresel kıyafetlerle ekip gelir. Evin önünde oynar. Şimdi bizimkiler oynuyor Erzurum'dan gelen ekip. Halamlar yengenize diyor ki bara katılacak mısın diyor. Ekru da diyor ki ya düğün alkollü değil ama. Ne barı ya diyor. Ya bar diyor, kapıda diyor. Bizimki bak aynen naklen anlatıyorum size. Ya bizimki alkol sevmez. Ayrıca öyle bir şey yok. Başkasının düğünü olmasın. Komşuların düğünü falan mı var acaba diyor. Yok ya diyor, kapıda işte adamlar diyor. Hadi gel sen de katıl diyor. Bunlar balkona çıkıp oynayanları görünce bizimkisi siz bar buna mı dediniz diyor, anlatıyor. Yani şunu söyleyeceğim, biraz kendi milletini tanıyan biriyle evlenin. Bizimki daha yeni tanıdı. Baş bar nedir, bar ekibi nedir falan. Şey yaptı, yeni anlamış oldu. Hikaye buydu bu arada.
1: Ya enteresanmış ama nasıl bir oyun peki bu? Yani baş bar derken.
0: Abi bar nasıl bir oyundur? Bilmeyenler için çok kısa özet geçeyim. Şimdi iki tane arkadaş aynı kıza sevdalanıyorlar filan. Böyle bıçakla oynuyorlar.
1: Ha,
0: birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Öldüremeyince bacaklarına bıçağı saplıyorlar. Temsili tabii yani. Sonra ayrılıyorlar, oynamaya devam ediyorlar falan yani. Çok güzel bir oyundur. Çok da izlemesi çok keyiflidir bu arada.
1: Ben izledim onu bir televizyonda
0: mi?
1: Falan ama heh. Sapladıklarını görmedim.
0: Temsili saplıyorlar. Gerçekten saplıyorlar. Saplamıyorlar yani. Ay. Ama çok güzeldir. Şeyde de hatırlar mısınız bilmiyorum. Yıllar evvel Erzurum'da kış olimpiyatları olmuştu.
1: Evet.
0: Evet Anadolu neydi? Salt and Soft Dance Anadolu Ateşi.
1: Anadolu Ateşi.
0: Orada bir gösteri yapmıştı. Ya, orada muazzam kemanlarla böyle global bir soundla yaptılar onu. Ya, inanılmaz güzeldi. Renklerimizdi işte, bizim gerçekten renklerimizdi. Vaktiniz olduğunda YouTube'dan o Erzurum kış olimpiyatlarını bir izleyin. Bir bakın abi biz nerede yaşıyoruz? Yapınca ortaya neler çıkıyor? İnanılmaz yani. Araya gideceğiz. Ara dönüşünde şov devam. Gitmeden mevzuyu vereyim. Çerim'in bağı düştü bugün benim de. Hemen vereyim. Şimdi bugün neyi konuşuyoruz efendim? Bak bugün şöyle yapacağız. Şimdi ben size tarih vereceğim ya da tarihler vereceğim. Siz o tarihin sabahıyla ilgili bize mesaj edeceksiniz. Yani bugünkü program çok dinamik. Ben size bir tarih vereceğim. Siz onun sabahı. Mesela şöyle diyelim. 29 Mayıs 1453 sabahına uyandınız. İlk atacağınız tweet, mesaj. 29 Mayıs 1453 ne? İstanbul'un fethi.
1: İstanbul'un fethi.
0: O kadar emin olamadı ki. Ulan başka bir şey mi var acaba?
1: Ne? Deyince böyle ne? Neymiş?
0: 29 Mayıs 1453 sabahı dedim şu an mesela.
1: Tamam.
0: Uyandınız. İstanbul'dasınız.
1: Tamam.
0: İlk yazacağınız bize radyoya ne yazardınız? Radyoyu açtınız. Radyo var diye düşündüm.
1: Radyo var.
0: Radyo var. 29 Mayıs 1453 sabahı radyoya atacağınız mesaj. Şimdi dönüşte bir sürü var, biz böyle gündüzden yazdık onları. Gündüzden yazdık. Ya neler var şimdi burada? Cumhuriyet'in ilk sabahı. Tabii. Yanlış efekt oldu. Alkış efektini vereyim. Abi neler var? Neler burada? Milattan önce 700'ler. Muş'a gideceğiz Malazgirt'e. O yüzden şimdi İstanbul'un fethiyle ilgili efendim. Sabah uyandınız, İstanbul fethedilmiş. Onun sabahı. Akşam Fatih Sultan Mehmet gelecek. Büyük bir mutluluk, bir heyecan. Evlerde börekler yapılmış. Radyoya atacağınız mesajı sorduk. Belki de uzun zamandır bu kadar dinamik bir radyo programı dinlememiş olabilirsiniz. Çünkü zıpırt konu değişecek. Kısa bir ara dönüşünde şovu sürdüreceğiz. 29 Mayıs 1453 sabahındayız. Bakalım neler gelecek. Aradan sonra buradayım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu

0: Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469 Umran Oto
1: Ekspertiz. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı. Umran
4: Oto Ekspertiz. Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
5: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: www.otosor.com.tr.
1: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
2: Joli ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da, pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
5: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
7: Ata Demirel. Bravo, bravo Ata Demirel. Ata Demirel. Çok iyi bir performans. Ülkede soyadı bilmeyen tek isim biliyor musun? Yani bu kadar ünlü olup soyadı bilinmeyen başka biri yok yani. Mesela Türkan Foray diye birini duymazsın abi.
6: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: biraz daha.
1: Ya bu şarkı ne zaman çalsa aşık olasım geliyor demiş Mesut. Arkadaşlar aşık olmaktan bahsetmişken Kasım'da bir şey var radyoda. Şimdi mevzuyu yineleyeyim. İstanbul Fethi'nin sabahındayız. Radyoyu açtınız. Ya işte radyo o zaman icat edilmiş. Ne yazardınız efendim?

0: Şimdi Tuğçe Tınmaz çok samimi bir dinleyici. ChatGPT'den destek aldığını da söylemiş. Hani bunu da altını çizeyim, böyle bedavadan kendimi yazmadım diyor. Günaydın Konstantinopolis. Bir kere kafadan burada hata yapmış ChatGPT. Çünkü artık Konstantinopolis
1: değil.
0: Değil yani. Orta çapta bir sistem güncellemesi yapıldı. Yeni sürüme geçildi. Bu güncellenen son sürüm olacak. Yenisi yapılmayacak. Bizans.exe çalışmayı durdurdu. Meşhur bir ifade vardır böyle bir söz bilgisayarda. Yönetici yetkileri Fatih Sultan Mehmet yeni sürüm İstanbul 1-0. Not, surların garantisi dün gece itibariyle sona erdi. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Surları kapatın, soğuk geliyor. Bu da size kapak olsun. Ayasofya'nın tepesindeki haç yerine hilali takan yeniçeri benim kuzenim.

0: lazım.
1: Nasıl girdik mesela? Efendim, İstanbul fethedildi ve sabahında radyoya mesaj atıyorsunuz. Mevzu bu, mevzu bu. Bunu yazın bize lütfen efendim. Ya şey çok gelmiş, surları kapatın, soğuk

0: Ah, ok, vallahi tıklayamadım, dur bakayım. Hünkârımız niye oldu da fethi yaptı? Sayesinde hazineyi Hümayun'dan Bağkur emeklisi oldu. Cebimiz 3-5 sikke gördü kardeşim. EYT ne zaman vurur onu bilemiyorum ama demişim. Güzel ya. Abi moda girdim ha sen söyleyince demiş. Fethi sabahında radyoya atılacak tek bir mesaj var. Bunu okumayayım, geçtim peki. Arkadaşlar siyasi şeyler yazmayalım. Çünkü bu milli bir şey yani, siyasi değil, milli şeyler yazalım. Rica ediyoruz efendim. İstanbul sen mi büyüksün ben mi şu an mı söyleniyor demiş efendim. Bu lafı yani bu İstanbul sen mi büyüksün ben mi lafını hepimiz böyle bir İstanbul'un bir tepesinde bir hiç kapıldın mı o duyguya?
1: O fena.
0: Ben de kapıldım. Nerede kapıldığımı da söyleyeyim.
1: Nerede?
0: Şeyde kapıldım, Çamlıca Tepesi var ya.
1: Ha, sen yüksekmiş.
0: Senin neresiydi?
1: Sarıyer sahil ya benim. Rakım sıfır. Hiç yüksek değil.
0: Abi herkese geliyor duyuyor ya. Böyle tepede bir yerde. Vay be. Bir de mesela bu şey duygusu da gelir ya. Ulan kimler yaşadı be? Kimler geçti buradan be? Aynı duygu müzelerde de geliyor. Vay be. Kimseye kalmadı oğlum. Vallahi kimseye kalmadı. Şimdi bu şeyde surların dibinde ve aynı zamanda Rumeli Hisarı'na bakarken de, köprüden geçerken de o duygu geliyor. Vay be abi, gerçekten yani meydan okuyup surları yapmak. Bir bu arada surlar yapılırken Bizans çoğu defa Osmanlı'ya elçi gönderip bu surları yapmayacaksın diyor. Kanka bunlar olmaz ha diyorlar. Gerçekten. Kurtovilos Tarihi diye bir kitap var. Bizatihi Bizans döneminde yaşamış bir adamın elinden çıkmış kendi notları, böyle Fatih Sultan Mehmet'le diyalogları falan var yani. O kitabı okuyun. Ben çok iki defa falan okuyayım. Bir buçuk defa diyeyim, abartmayayım. Bir buçuk defa daha okumuşumdur. Çünkü gerçek bir tarihi, ne derler? Tarih,
1: kaynak.
0: Kaynak ve süzülmüş yani. İnanılmaz güzel de bir dili var. O kitabı okuyun, orada yazıyor zaten. Ve çok ağır şeyler de var. Yani gelen elçiye ya yürü size mi soracağız lan falan. Böyle şeyler, tavırlar var yani. Kurtovilos Tarihi'ni okuyunuz efendim. Çok güzeldir. Çok güzeldir. Haliç'teki halatı toplayın, kaldırın, lazım olur diyen var. Avukat Mesut yazmış efendim. Avukat olduğu için rahat posta koyabiliyor tabii. Bizim gibi değil tabii yani. Esenyurt'tan geçerken ağlayasım geliyor. Genelde benim demiş efendim. Vay be, buradan ne psikopatlar geçti şeklinde diyor. Hani daha Boğaz'dan değil de Esenyurt'tan geçerken böyle bir duyguya kapılıyorum demiş. Efendim dur bakayım. İstanbul'un fethi sabahı radyoya atılacak mesajlar. Yeni gelenler soruyor da konu ne diye. Konu değişecek sürekli. Mesela bu blokta bunu işledik. Birazdan değiştireceğiz. Efendim, iki hafta izne çıkıyorum diyor. Fetih beni yordu. Türklere giremezsin dediler. Sinema tadında çekirdekle izledik surlardan diyen var. Ondan sonra at yemine %15 zam geliyor. Böyle bir şey gelmiş efendim. At yemi belki yiyen olur diye tamamlayayım ben de. Ondan sonra cuma. Arkadaşlar siyasi mesajlarınızı kendinize saklayın. Bu öyle bir radyo programı değil ve sevmiyoruz. Annem olsa direkt şu yağlı yerleri bir yıkayalım derdi demiş. Ha, surlardan mı bahsediyor?
1: Evet.
0: Yağ döküldüğü için, öyle mi?
1: Evet maalesef.
0: Yıllar evvel bir tane şeye gitmiştim. Kaleye gitmiştim. O yağ lekeleri duruyordu. Erzurum'da bir kaleydi. Hangi kale olduğunu hatırlamıyorum ama simsiyah duruyordu. Şimdi tabii birçok kale restore ediliyor, bilmem ne işte değiştiriliyor, temizleniyor, bir şeyler oluyor. Çok etkilemişti beni ya. Yağ lekesi nasıl çıkmıyor deyip aklıma annemin mutfakta kullandığı...
1: şey geldi değil mi? Lütfen yağları lavaboya dökmeyin.
0: Evet abi. Kaleden dökmeyin şunu ya. Leke yapıyor abi. Gibi bir şey. Bak vallahi öyle bir duyguya kapıldığımı hatırlıyorum. Aslında çıkar bunlar ya, niye çıkarmıyorlar falan gibi bir zihniyet. Hani şimdi Osmanlı'dan kalma çeşmeyi tamir ettik deyip yıkıp yenisini yapan bir tayfa vardı ya biliyorsunuz. Evet. Yakın zamanda maalesef böyle bir hata yapıldı. Çok ciddi bir hata yapıldı. Ve bu benim bahsettiğim aynı kafa. Yani şu yağları temizleyin ya, kale tertemiz olsun. Halbuki azıcık tarih okuyan o kaleler, bir kaleye girdiğinde ilk girdiğin duygu ne? Bir tarihi bir kaleye girdiğinde ilk kapıldığında, bunu dinleyicilere de soruyoruz ara bir soru olarak. Kaleye girdiğinizde ilk kapıldığınız duygu, benimkisi şu: ulan burada kimler yaşamıştır? Böyle genel geçer bir duyguya kapılıyorum.
1: Bende şey oluyor, ulan burada yaşanır ha.
0: Serin ya.
1: Serin.
0: Vallahi serin ya, mis gibi havası var yani. Ya da şöyle bir duygu da geliyor ara ara, bilmiyorum size geliyor mu ama.

0: kaleye girdin, kaleyi geziyorsun mesela. Nerede uyuyorlar? Yani
1: evet.
0: Evet, tam odalar var, bir şeyler bilmem neler var da abi uyuyorsun ama öyle beyler sessiz olun durumu yok. Hani uykum hafif. Yeniçeriler az sessiz ya, öyle bir şey yok. Mesela bu duyguyu nasıl koruyorsun? Nasıl alışıyorsun falan?
1: Askerde ben alıştım ona ya.
0: Bir yerde alışıyorsun. Bir yerde... Nerede uyuyorlar mesela? Nasıl uyuyorlar?
1: Değil mi? Bir de her yer taş.
0: Her yer taş abi. Bir de gecenin bir yarısı mesela cani kolları saldırdı. Gece uyandırıyorlar Sefa. Zır bu şey öyle bir dönem ya.
1: He,
0: zor bir dönem.
1: Kim saldırdı ya falan diye.
0: Zor bir dönem yani. Vay, Levent Cengizhan dinliyorum çocuklar. Sen tanıyor musun Levent Cengizhan'ı?
1: Yok, kim?
0: Levent Cengizhan, konuştuk ya seninle beraber. Dizi ve sinema dünyasının en kel ve en çirkin.
1: He
0: işte o işte yani o.
1: Evet.
0: Levent Cengizhan, selam ederiz. Canım benim, Kıbrıs'taydı, yeni gelmiş, öperiz yanaklarında. Kendisi çok tatlı bir yapımcıdır. Yapımcılarla aranı iyi tutacaksın.
1: Kesinlikle,
0: Hüseyin.
1: Kesinlikle.
0: Hüseyin. Levent onlardan biri.
1: Tamam, çikolatasını, çiçeğini eksik etmeyeceksin.
0: Evet, ben sürekli gönderirim. Her kandilde mesaj atarım. Bütün yapımcıları Levent Cengizhan'a başta. Selam ederiz, öperiz kelinden. Peki, gemileri karadan tekrar geri yürütelim mi demiş. Cani kolları, ben ne alaka? Ben evde oturuyorum ya. Öyle bir çocuk vardı ya. Bütün erkekler kötüdür diyor. Ben ne alaka, ben evde oturuyorum. Neydi ya?
1: Evet,
0: çocuk?
1: Öyle bir şey vardı. Bir erkekler dakika, şöyle, erkekler böyle.
0: Erkekler böyle, erkekler...
1: Benim suçum ne?
0: Böyle böyle, benim suçum ne? Ya bu çocuğun ses tonu, o şey, ne derler ona? O saflığı çok tatlı da bulamadım. Ben evde oturuyor mu yazsak acaba sadece? Dur, ben evde oturuyorum. Ben evde oturuyorum. Heh, buldum efendim. Geliyor.
2: Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Benim suçum var. Ben evde televizyon izliyorum.

0: İstanbul'un fethi sabahı radyoya atacağınız mesaj ne ola ki diye sorduk. Şimdi bu konuyu kapatacağız ama son bir mesajla kapatacağız. Şöyle bir mesaj atardım diyor radyoya Faruk. Hacı dün ne yapmışız öyle ya? Sabah anca fark ettim ya. İyi bir şey gelmiş. Güzel, hoşumuza gitti. Ben de o dönem şakalarını merak ediyorum demiş. Kaleye girdiğiniz zaman ilk duyguyu sorduk. Onu da okuyalım da öyle bitirelim bari, havada kalmasın. Kaleye ilk girince bir yerde altın gömüsü kalmış mıdır diye böyle dikkatli bakıyorum diyor. Yani herhangi bir tarihi kaleyi gezdiğim zaman ilk kapıldığım duygu bu oluyor diyor. Kaleye ilk girdiğimde kapıldığım his, buraya hangi sevgililer gelmiş de baş harflerini kazımışlar. Bizde böyle bir gerizekalı tayfa var. Maalesef bunu yapıyorlar. Tarihin içine isimlerini kazıyorlar. Tabii öyle diyelim, öyle diyelim, öyle diyelim. Evet, surlarda bunu geçtik efendim. Peki. Evet. Neden buraya kale yapmışlar ki diye bir duyguya kapılıyorum diyor. Fatih Bey, surlar bölgesinde radyo çekmiyor. Buraya bir verici koyabilir miyiz?
1: İlk mesajı atamıyorum.
0: İlk mesajı atamıyorum. Yani İstanbul'un fethi sabahı radyoya atacağım mesaj bu olurdu diyor. Surlar bölgesinde sorun var, buraya bir verici koyabilir miyiz
1: hemen
0: diye.
1: Hemen Selahattin Bey'e söylüyorum.
0: binbaşı değil, ne diyelim, ordu komutanı sevgili.
1: Yeniçeri ağası.
0: Yeniçeri ağası. Selahattin'e söylüyor. Selahattin, hallederim ya bunları. Şimdi... Bu konuyu kenarda bıraktık. İstanbul'un fethi sabahı radyoya atılacak mesajlar. Çok iyi cevaplar geldi. Eğlendik. Şimdi size yeni bir konu veriyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Geliyor hemen. Yeni konu veriyor. Şimdi efendim. Milattan önce 2560'tayız.
1: Önce.
0: Milattan önce. 2560'tayız. Büyük Gize piramitleri yapılmış.
1: Oo.
0: Evet. Sabah açılışı var. O sabahtayız. Açılış sabahı. Yani güneş tepeye geldiğinde, öyle de saati yok ya. Güneş tepeye geldiğinde açılış olacak. Güneş daha tepeye gelmemiş. Mısır tarafındayız. Güneş böyle hafif yükseliyor

0: gibi.
1: Yani hemen hemen.
0: Hemen hemen.
1: İstanbul tarafın doğu yok, yok batı mı oluyor? Batı oluyor. Doğu.
0: Mısır nerede?
1: Çin tarafı. Mısır bir dakika. Çin. Ya işte Mısır tarafından. Yok, Çin tarafından doğuyor.
0: Doğuyor. Çin'den doğuyor, şeyden batıyor.
1: Batıyor. Yani. Diğer taraftan batıyor.
0: Abartmadan.
1: Evet. Öyle bir sabahtayız. Şimdi radyoya böyle bir mesaj atmanızı istiyoruz. Mısır FM gibi düşünün. Milattan önce 2560 Büyük Gize piramitlerinin açılışı var öğlen. Radyoya hangi mesajı atardınız? Reklamlardan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: katılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Ekspertise Dino Bile. Saçların seyrekleşti mi? Fix tiple kapat.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
1: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
5: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Canım Sezen, iyi ki varsın Sezen'im. Canım Sezen'im. Tüm Sezen severler adına Sezen'e övgü dolu mesajlar. Şimdi sorduk. Çok güzel cevaplar var ya, bayıldım ya. Bu bloktaki soru şu. Efendim, milattan önce 2560'tayız. Büyük Giza piramitlerinin açılışında.

0: Berkay, şimdi koca piramit yapmışsın, illaki beğenmeyenler olur diyor. Şöyle şeyler yazılacaktır demiş, söylenecektir ya da. Ulan koca bina yaptılar, içine bir asansör yok be. Oldu mu be kardeşim? Koca bina yapıyorsun, asansör koymuyorsun be kardeşim. Bu çok gelmiş. Yıllarca çürümeme garantili odalar sadece 4.90'dan başlayan fiyatlarla diye piramitlerin içinde oda satacak, satardım diyor. Ben olsam böyle bir şey yapardım diyor. Ondan sonra cuma. Ben kesin ikinci bir radyo kurardım. Hani Mısır FM, eyvallah Piramit FM gibi bir şey olabilir belki diyor. Ticari kafası olan dinleyicilerimiz yazıyor. 20 yıl şu piramidin taşını taşıdık. Açılışta bizi en arkaya attılar. Hüseyin, sen hikaye yazıyorsun, senaryo yazıyorsun. Bak bu böyle bir şey olmaz mı ya? Her bölümde farklı sitcom. Bak böyle bir şey olmaz mı?
1: Olurdu, bu çok dönem ya. Prodüksiyonu çok fazla bu.
0: CGI, yapay zeka falan bir şekilde olmaz mı? Abi çok iyi fikirler. Mesela şundan bir fikir çıkar ya. Yani gerçi Feyyaz'a falan yaptı gibi de böyle şeyler, evet. Ama yani çıkar bir şeyler ama. Güzel olur diye
1: çıkar,
0: düşünüyorum.
1: Çıkar çıkar. Mısır özellikle.
0: Mısır tarafında özellikle.
1: Tabii tabii.
0: 20 yaşı piramidin taşını taşıdık. Açılışta bizi yeni arkaya attılar. Sıradaki şarkı bel fıtığı olan tüm amele kardeşlerime gelsin. Böyle bir şey gelebilir, radyo atardım diyor. Ulan bu ne biçim piramit? Balkonu yok. İyi bir şey var. Evet. Emre Yavuz, okuyamıyoruz Emre'ciğim maalesef. Ondan sonra açılış sırasında acaba makas kesmiyor yaparlar mıydı diyor Mısır'da. O bize has bir adettir efendim o. Her durumda karşı taraftan para koparma. Yani tam bir bizim Türk adetidir o. Damattan.
1: Kesin o zaten.
0: Ondan damat. Sonucuma öğrenciden belki, duruma göre hani. Hadi oğlum at 3-5 bir şey ya falan gibi.
1: Yeni işe girenden.
0: Yeni işe girenden. Ayakkabıyı alan, yeni almış olandan tabii. Falan gibi şeyler. Bizde vardır o. Makas kesmiyor. Ulan damattan istediklerinde çok üzülüyorum ya. Zaten adam o pastaya gelene kadar söğüşlenmiş be kardeşim yani. Zaten yani ağlıyor herif, bir de üstüne pasta kesmiyor. Kessin artık o pastada. Bir zahmet. Sütünüz mü var, getirin yoğurt yapalım. Yoğurt işi bizden sorulur. Giza piramidi yoğurt katında sizleri bekliyoruz. Bunu bilmeyenler için söyleyelim. Piramitlerde böyle bir şey varmış, biliyor musun?
1: Yoo.
0: Ben de tam bilmiyorum yani, şu an biliyorum ama piramitlerde yoğurt mayalanıyormuş diye bir şey. Böyle yarım yamalak bende var ama. Ahmet Beyciğim, şu yoğurt meselesini bize bir anlatır mısın ya? Piramitler ve yoğurt meselesi, hiç mi bilmiyorsun?
1: Yok, yoğurt bilmiyorum. Süzme.
0: Ben de yarım biliyorum. Süzme galiba, süzme. Ne oluyordu ya piramitlerde, yoğurt, süt kendi kendine yoğurt mu oluyordu, öyle bir şey vardı ya.
1: Piramitte kendi kendine süt oluyor.
0: Dur bakayım.
1: Bunu kim denemiş ya bunu?
0: Abi bunu rastgele biri denemiş.
1: Firavun'un karısı mı, kim yani?
0: Bir dakika, piramitlerde kendi kendine yoğurt diyeyim bakayım, çıkacak mı böyle bir şey. Abi böyle bir şey vardı ya. Evet, inanılmaz Keops piramidinde su, süt ve yoğurt mucizeleri diye yazmışlar. Bizim dinleyiciler mi yazdı bakayım. Evet, doğru hatırlıyormuşum bak. Valla. Evet, açılışta ne dağıtacaklar diyor. İllaki bir şey dağıtırlar demiş Mısır piramidi açılışlarında. Arkadaşlar açılış var, gidelim. Kuru pasta ile sarı kola içek. Diyen var. Evet evet, doğru hatırlıyorsunuz diyor. Piramitlerin içinde yoğurt oluyor. Bak, süt koyuyorsun yoğurt oluyor. Piramit böyle bir şey.
1: Evde de oluyor ya.
0: Biraz genel kültür ya. Biraz genel kültür. Evde olmuyor oğlum. İçine bir şey koyuyorsun o zaman. Maya, maya koyuyorsun içine.
1: Bir şey koymadan oluyor burada.
0: Orada mayasız, mayasız oluyor yani. İnanılmaz bir şey. Piramitlerin gizemi hala çözülmedi sevgili dinleyiciler.
1: Koskoca Firavun yoğurt mayalamak için yaptığı şeye
0: değil,
1: bak.
0: Değil tabii, yoğurt mayalamak için yapmıyor. Ama öyle bir şeyi var yani. Ulan bari bugün güneş tutulmasa deyip. Tutulmasa bari diyen dinleyicilerimiz var. Gerçekten piramitler konusu uzman bunlar bak mesela. Uzman olanların yapacağı şakalar çünkü. Hanımdan bayramlık incir yaprağı mı alınır? Papirüse ne? Serdar ne bu? Serdar, anlamadık mesajın da komik. Geçtik. Piramitlerin açılışında ne dağıtılırdı biliyor musunuz diyor.
1: Lokma.
0: Yok, patlamış mısır. Güzel şaka, sevdik. Evet, açılışta ne kesilirdi abi diyor. Açılışta ne kesilirdi? O bölgede meşhur olan neyse o. Deve belki. Hani Mısır'da develer var değil mi?
1: Tabii deve, deve iki var. Yerden kesiliyor. Deve iki yerden kesiliyor, uzun sürer o.
0: Nasıl yani iki yerden?
1: Bir bu boyundan, bir diğer bir şeyden.
0: Aşağıdan mı? Hadi canım.
1: Allah.
0: Uydurma lan.
1: Yo, ben gördüm.
0: Nerede gördün? Mısır'a mı gittin?
1: Yo ya yani bir tek piramide biz mi gitmedik yani? Biz de öyle etkinliklerimiz var.
0: Deveyle ilgili ilk defa duyuyorum böyle bir şey ya. Yok deve diyeceğim de demeyeyim hadi. Deve iki yerden mi kesiliyormuş?
1: Evet, iki yerden kesiliyor.
0: Aa, ilginç. Bak görüyorsunuz değil mi? Hemen kafamız şeye gidiyor tabii. Hani açılışta ne kesilir de dağıtılır. Abi yemek.
1: Hemen yeme içme lahmacun.
0: Valla bak evet dinleyicilerimiz seni onaylıyor. Doğru biliyor diyor. İyiydi efendim. Bayağı bildiğim küçük ev aleti muamelesi yaptık diyor koca piramide. Yoğurt makinesi gibi.
1: Yoğurt makinesi.
0: Hani koy sütü yoğurt olsun abi falan gibi. Öyle değil tabii. Ama biz öyle bir muamele yaptık. Şimdi efendim yeni saatte şovu sürdüreceğiz. Ve telefonlarla tabii. WhatsApp'tan ben müsaitim. Keltoş yazmanız yeterli. Bu şu yazdıklarınızı biraz daha bakıp yeni mevzuyu vereceğim tabii. Bugün program çok dinamik. Nasıl dinamik? Şöyle dinamik. Sürekli bir şeyin sabahına gidiyoruz. Önce İstanbul'un fethi sabahı. Şimdi Mısır piramitlerinin açılışı sabahına gittik. Dönüşte size yeni bir açılış vereceğim efendim. Telefonları hemen bağlama Hüseyin'ciğim. Mesajını çok beğendiğimiz dinleyicileri biz bağlayalım.
1: Tabii ki.
0: Öyle yapalım. Tamam öyle yapalım. Yeni bir açılış sabahı vereceğim ama dönüşte.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
5: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
4: 4 numara.
6: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
5: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Moğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
1: Tek aşkı kalbimin.
2: Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta. Alem, efem.
5: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
6: Süper Lig ekiplerinden Çorum FK teknik direktör Uğur Uçar'la yollarını ayırdığını açıkladı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselen amili futbol takımımız, dev organizasyondaki ilk maçında yarın saat 21.45'te Fransa'yı ağırlayacak. Euro Lig'in ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes bugün Barcelona'ya konuk oluyor. Maç saat 21.30'da başlayacak.
5: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Alem FM, yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 57 dakika.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Kayseri 23, Ankara 20, İzmir 25, Antalya 28, Adana 31, Erzurum 22, Trabzon 26 ve Diyarbakır 33 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Konsept radyo programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hazırsanız sıradaki konsepti veriyorum. Veriyorum. Önce Hüseyin'den şey yapacağız tabii. Ondan sonra dinleyicimizin yazdıklarını okuyacağız. Hazırsanız ve ulan bu şarkı beni coşturuyor. Yani.
1: Beni de coşturuyor.
0: Şey var bu şarkıda ya.
1: Ben çok seviyorum da şey var geçen gün şey diyor. Adamıma ne ya?
0: Bana ne da söyledi ya? Adamıma gel adam. Öyle denir ya da denir. Sarı adamına. Öyle bir kişiselleştirme tabii vardır canım. Ya böyle bir. Tabii. Adamına, at abinin kıllı göğsüne. Yani top oynarken vardır böyle.
1: Bütün at abinin kıllı göğsüne.
0: Gel adamına. Gel adamına yanına gel ya.
1: Kadınım diye şarkı var.
0: Adamım niye olmasın? Adamım diye de var. Adamım.
1: Dün çaldık.
0: Bakma öyle. Gel adamına. Şimdi hazırsanız veriyorum yeni konsepti sevgili dinleyiciler. Hangi sabaha gidiyoruz? 1 Ocak 2000'deyiz.
1: Yorulduk ya.
0: Milenyum sabahı.
1: Milenyum sabahı mı?
0: Yorulduk ya.
1: Yorulduk ya. İstanbul'un fethine gittik. Mısır'a kadar gittik.
0: Evet bu sabah. Bugün öyle bir konsept. Çok da yapmadık ya bu üçüncü hani çok şey değil.
1: Hayır İstanbul'da Mısır arası uzak ya bir de o dönem uçak yok.
0: Yavuz Sultan Selim vedasında İstanbul'dan ta Mısır. Sevgili dinleyenler bugünün konsepti bu. Verdiğimiz tarihi bir olayın sabahında radyoya attığınız mesaj. Önce İstanbul'un fethi arkasından Mısır piramitleri şimdi 1 Ocak 2000'deyiz efendim. Milenyum öyle düşün. Şimdi o dönemi kaçtıydın sen? 93. 93'lüsün. Hatırlıyor olman lazım o zaman milenyumu 2000'lerin başını.
1: Tabii tabii hatırlıyorum.
0: Şimdi o zaman şöyle şeyler vardı. İşte dijital kıyamet kopacak. Bilgisayarlar hacklenecek. Türlü şeyler olacak. İşte bir sürü işte gökten yere gezegenler düşecek falan. İnsanlar böyle korkutuyorlardı. Uzaylılar gelecek. En çok söylenen de buydu mesela uzaylılar gelecek. Hatta şimdi ekrana baktım. Nerede lan bu uzaylılar diye hemen mesaj gelmiş. 1 Ocak 2000 sabahı radyoya hangi mesajı atardınız ya da attınız o da olabilir. Çünkü 2000'lerde radyo vardı az önceki tarihi dönemde yoktu. Hani ya dünün aynısı yazardım diyor. Vallahi hepimiz bekledik biliyor musun? 1 Ocak 2000 sabahı böyle uçan arabalar olacak. Uzaylılar gelecek. Böyle bir şeyimiz vardı bizim böyle bir duygumuz vardı. Bebeydik o zaman. Ben kaç yaşındaydım? 2000'de 14. Tabii.
1: Benim 7 falan herhalde.
0: 14.
1: 7-8. 7-8
0: yaşındaydın sen. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Ne hatırlıyor?
1: Okula yazdırıldığım günü.
0: Okula mı yazdırıldın? 2000'de okula mı yazdırıldın?
1: Ana okuluna yazdırıldım.
0: 2000'de.
1: 2099'da ya.
0: Yer neresi? Nerede?
1: Gaziantep.
0: Ha sen Antep'ten geldin buraya.
1: Şu an değil buradaydım.
0: Hayır oğlum orada yaşamıyor muydunuz?
1: Orada yaşıyordum çocukken.
0: Orada yaşıyordunuz orada yazıldı. Evet. 2000'den hatırlıyorsun ama yani.
1: Tabii canım 99 Şimdi işte.
0: Yazıyorlar. Hazırsanız okuyayım efendim. 1 Ocak 2000'de radyoya atacağım mesaj ne olurdu? Şuradan bakayım. Uçan arabayı çok yazmışsınız. Bunu yazmayın artık lütfen rica edeceğim. Uçan araba 2000'lere geldik. Bilgisayarımız patlamadı ne oldu diyen var. 4 Ocak 2000'i hatırlıyorum diyen var. İlkokula gidiyorum bak yine ilkokulu yemiş. Mersin'e kar yağmıştı o zaman diyor. O kadar net hatırlıyorum. 4 Ocak 2000'i hatırlıyorum. Dünün aynısı çok gelmiş geçtik peki. Hani jetgilleri göremiyorum. Bak bu gelmiş yine. 1 Ocak 2000'de dinleyici Fadi abi oku. Okuyamıyorum ki çok hızlı geliyor tıklayamıyorum şu anda. Vallahi tıklayamıyorum. Madem kıyamet kopmadı milenyuma kaldık. Sıradaki şarkıyı hala çalışmaya devam eden tüm dijital saatlere ve bu tarihi sabaha kahvaltısıyla kutlayanlara hediye etmek istiyorum. Herkese mutlu, virüssüz, cıvıl cıvıl bir 2000 yılı hediye ediyorum demiş dinleyicimiz efendim. Ümit. Şimdi mesela Ümit'i aramak istiyorum abi. Arayabiliyor muyuz? Ben bir Ümit'i bir arayıp o kadar içten bir 2000 yılı mesajı atmış ki bize Ümit. Gerçekten o yılları, o zamanı resmen hissettim. Ümit telefonu açarsan mutlu oluruz. 2000 sabahını hatırlayan bir kardeşinizim ben. Gerçekten de o sabahta... Ümit'ciğim günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın dedim değil mi? Kafa aşırı uzmandan kalma evet. Bir alışkanlık. Ümit'ciğim 2000 sabahını hatırladığına göre sen 70'li 80'li falan mısın?
2: O kadar yaşlı değilim ya.
0: Kaç yaşındasınız efendim şu anda?
2: Ben 34 yaşındayım.
0: Abi gayet de yaşlısın ya. 34 diyorsun yani. 2000 sabahını hatırlıyorsun. Evet. Çünkü virüslerden bahsetmişsin. Ondan sonra cuma. şeyden bahsediyor. Kıyamet kopmadı mesela, bu da çok söyleniyordu. Peki bizim hatırlamadığımız bir şey var mı? 2000'lerle ilgili bizim hatırlayamadığımız bir şey var mı başka aklına gelen? 2000'lerin başıyla ilgili 1 Ocak. Kemere yani bağlanan, kadar, kemere bağlanan cep, çok. Cep telefonu demiş mesela. 2000'lerin başında vardı diyor bu da.
2: Evet.
0: Kemere bağlanan yani cep telefonu.
2: 99 depreminden daha yeni çıktığımız için ben o zamanları hep böyle deprem sonrası
0: evet.
2: gibi hatırlıyorum. Ondan dolayı daha böyle cıvıl cıvıl bir şey hatırlayamadım yani.
0: Bir dinleyicimiz o yıllarda çok yapılan şakayı yazmış. Bu şaka çok yapılırdı hakikaten. Ulan 3000'e 1000 kaldı deyip. Çünkü 2000'e gelmeden önce hatırlar mısınız bilmiyorum. 1 Ocak 2000'e gelmeden önce 90'larda şey çok yapılırdı. Ulan 2000'e 2 kaldı, 2000'e 1 kaldı, 2000'e 3 kaldı falan gibi. Hep böyle şeyler yapılırdı. Sanki bir şey olacak gibi yapılırdı. Ama bir şey tabii, olmadı. Tabii. Yani... Hatta 2026 hala olmadı. Gerçi ne bekliyorsak o olmadı. Ne bekliyoruz ki? Bize ne olsa şaşırırsınız benim, acaba şu an.
2: Benim bir öğretmenim vardı. 2 Ocak'ta bize yaptığı bir espri. Ne? Çocuklar 1000 yıldır görüşmüyoruz nasılsınız diye bir espri yapmıştı.
0: Evet.
2: Hala gerçekten titrer yani onunla ilgili.
0: Harika hocalarımız vardı. Selam olsun bu güzel mizaha sahip hocalarımıza. İyi ki varlar. Maya kehanetleri vardı diyor 2000'lerin başında. Maya kehanetleri. Hatırlıyor musun Maya kehanetleri?
1: Hatırlamaz mıyım ya?
0: Neydi? Söyle bir tane söyle o zaman. Söyle bir dakika Hüseyin. Bir tane Maya kehaneti söyle bana.
1: İşte tamam işte piramitte yoğurt mayalanıyor.
0: O değil oğlum, öyle mi değil ya?
2: Maya kehanet değil.
0: Ya ne kehanetler ne kehanetler efendim. Maya takvimi bitiyordu 2000'lerde mesela.
1: 2012 diye film yapıldı ya.
2: 6. ayın 6'sı 2006.
0: Doğru evet.
2: Şeytan dünyaya inecek diye bir tövbe kehanet vardı.
0: Tabii vardı böyle bir kehanet ama ben de hatırlıyorum. 1 Ocak 2000 itibariyle bunlar konuşuldu. Hatta sakallı bebek vardı ya. Sakallı bebeği hatırlıyor musunuz beyefendiciğim?
2: Hatırlıyorum.
0: 2000'de işte 2000'de çıktı o.
2: 2001'e girerken falan 2000'in sonlarına doğru çıkmıştı o.
0: Evet. Radyolarda 25-30 sene sonra hala bugün konuşulacak, kıymetini bilelim. Demiş Doğukan. Ha, 1 Ocak 2000'de bunu atardım diyor. Hakikaten öyle oldu. 2026'da konuşuyoruz.
1: Hala Maya takvimi konuşuluyor.
0: Konuşuluyor hala doğru. Şimdi isminiz neydi bu arada? Öztürk müydü? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok neydi?
2: Ümit.
0: Ya Ümit Beyciğim. Lan ne biçim de uydurdum ya. Hiç alakası yok Öztürk'le
2: ya. Hiç alaka yok.
0: Şimdi bir sabah daha vereceğim. Seninle yeni konuyu açıyorum. Hazır mısın? Yeni bir konu vereceğim. Bununla ilgili yazmanızı isteyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, hazırsanız bu yeni konuya katılmanızı bekliyoruz efendim. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı sabah. Radyoya bir mesaj atınız. Önce Hüseyin atsın hadi. Açılışı Hüseyin atsın.
1: Evet.
0: Radyoya mesaj atıyorsun. Cumhuriyet'in ilk günü.
1: Bugün öyle bir uyandım ki.
0: Oğlum biraz duygusal ol lan. Biraz şey yap. Beyefendi siz de düşünün açılış mesajınızı. Yani radyo atacağınız mesajı düşünün. Dinleyeceğimize düşünsün.
2: Düşünüyorum.
0: Cumhuriyet'in ilk sabah ya, ilk gün, birinci gün.
1: Bu mesajım yıllar sonra da okunsun olur mu Fatih diyeyim o zaman.
0: Güzel evet. Tamam. Evet.
1: Bu arada kahve bulundu mu ya?
0: Türk kahvesi var mı?
1: Türk kahvesi içmeyelim.
0: Türk kahvesi çok eski.
1: Eski.
0: Tabii eski.
1: O dönem bunun üstüne bir Türk kahvesi. İçilir. Cumhuriyet Türk kahvesi içilir be.
0: İçilir güzel. Bu kadar mı? Mesajım mı?
1: Bu kadar.
0: Şey mi? Karakter sorunu var galiba. Şey, telefonla attığın için.
1: 3 nokta.
0: Karakterle attı. Mesaj atıyoruz o yüzden. Beyefendiciğim Özkan Bey'di değil mi?
2: Ümit.
1: Öztürk. Öztürk değil miydi ya?
0: Öztürk değil yok Ümit. Ümit abi. Cumhuriyet'in ilk sabah

0: Diye atacağım mesaj. Güzel bir mesaj da söyle abi.
1: Adını
2: yeni
1: yaz adını.
2: Çağımızın efendim.
0: Devam edin lütfen. Böyle yeni çağımızın yazdırıyor şu an. Yaz yeni çağımızın. Evet yeni çağımızın.
2: Yeni çağımızın ilk gününden herkese merhaba.
0: Yeni çağ olmuyor ki abi o.
1: Çağ abicim.
0: Çağ ya. Değil ya. Çağ başka. O 1 Ocak çağ. 2000.
1: O canım.
0: O çağ öyle çağ. Başka bir mesaj olması lazım. Şimdi yazmış dinleyicilerimiz geliyor. Ben okuyayım birazcık size fikir versin bunlar tabii. Ondan sonucuma kıymetini bilelim diyen var. Ondan sonucuma günaydın Türkiye. Bugün güneş cumhuriyet için doğuyor gibi şeyler yazılmış. Ondan sonucuma ne mutlu Türk'üm diyene, ileride torunlarımızın yapmak isteyeceği şeyi yapıp Mustafa Kemal Atatürk'e sarıldım diyen var. Ondan sonucuma günaydın çok gelmiş. 123 yılı garanti diyen var. Çok güzel şeyler. Beyler bir 100 yıl deviririz demiş radyoya attığı mesaj. Ve deviriyoruz efendim. Evet. Bu güzel oldu, bu güzel oldu. Ondan sonucuma hazır mıyız yeni başlıyoruz. Oo! Ne diyorsun Özkan? Ha? Özkan değil lan neydi adı?
1: Öztürk.
0: Yok Öztürk değil. Neydi abi isminiz neydi?
1: Cengiz miydi?
0: Cengiz Ümit değil abi. Oğlum Ümit. Ümit abi güzeldi bu hakikaten.
2: Hoş geldin. Yeni başlıyoruz çok güzelmiş.
0: Evet. Hoş geldin bir yaş mesela.
2: Hatta ben şey yapardım ya. Şimdi aklıma geldi de. İlk mesaj İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını.
0: Sevgili Marmara diyorum gibi oldu biraz. İstiklal Marşımızın ilk kıtasını sevgili Marmara diyorum gibi oldu. O söylenebilirdi, yazılabilirdi değil mi? Korkma diye başlıyor evet. Falan olabilirdi. Doğru.
2: Korkma.
0: Geri korkma, gelmedik, yeni geldik. Başlıyoruz. Korkma, yeni yüzyıla başlıyoruz. Güzel. Ben de ne oldu Paşinyan yazardım demiş.
1: Her dönemde gidiyor maşallah.
0: Her dönemde gidiyor valla. Çay koy keke, yeniden başlıyoruz. Nasıl beyler serinlik geldi mi? Komşuya diyor onu komşuya söyledi. Buradayız ya yazardım diyor. Beyler yanlış biliyorsunuz sakallı bebek 1988-87 2000'ler değil diyor. Peki efendim Cengiz Bey bu
2: 2000'lerde
0: konuda.
2: 2000'lerde tekrar patlak verdi o yüzden.
0: Ya bir daha... Tekrar hit olmuş.
1: Tabii canım bir daha çıkmıştır sakal.
0: Olabilir sakal bu sonuç itibariyle. Kesmiştir 80'lerde 2000'de bir daha
2: hatta
0: çıkmıştır.
2: Hatta 2015'lerde bir daha çıktı o.
1: Tabii kökü onda ya o yüzden.
0: Daha gür çıkmıştır tabii belki. Canım. Daha çok çalışacağız yazardım diyor mesela Öztürk'cüm. Efendim bu kadar mı fark
2: etti? Oltasını alan sahile koysun. Komşuları çıkartalım
0: ya. Ay bu güzel. İyi ki doğdun Cumhuriyet diyen var. Evet. Adımız değişti, kanımız değil. Çok güzel şeyler geliyor be. Manam Türk. Öneme gelen Hürt. Ulan çok iyi cevaplar geliyor. Peki güzel kardeşim çok teşekkür ederim. Çok lezzetli bir insansınız efendim. Bizim dilliklerimize eşlik ettiniz.
2: Ben çok teşekkür ederim. Sabah size mesaj atmıştım. Trabzon'dan yola çıkıyorum diye. 12,5 saattir yoldayım.
0: Of!
2: Hala yoldayım.
0: Nereye?
2: Los Angeles.
0: Geldin mi? Neredesin şu an?
2: Şu anda Kuzey Marmara otoyolundayım. Körfez'in oralarda bir
0: kazasız yerdeyim. Belasız gelmene mutlu ol. Ama gerçi büyük konuşmuyorum. Daha eve varmadım. Eve kazasız belasız varasın inşallah. Kaç saattir araba i̇nşallah. Kullanıyorsun peki?
2: Ben sabah 8'de yola çıktım. Saat 19. 11 saattir.
0: Zaten dikkat ettin mi Hüseyin? Enerji iyice adam bitti. Bitti şu an. Akünün suyu bitti. Hadi eve git ya. Radyo programına bağlandık adam bir de. Hadi dikkatli git. Görüşürüz. Çok öpüyoruz. Hoş vallahi, geldin.
2: Sizi dinledikçe enerjim yükseliyor. Eyvallah. O yüzden sıkıntı yok.
0: Var ol. Görüşürüz. Çok öpüyoruz. Hoşça kal.
2: Görüşmek üzere. Ya bu arada bir şey daha söyleyebilir miyim?
0: Gitmiyor ya. Söyle tabii söyle.
2: Bir şey daha söyleyeceğim.
0: Söyle.
2: Lütfen. Benim iş yerimle sizin iş yeriniz arasında yaklaşık 300 metre ya da 450 metre falan var.
0: Tamam.
1: Çaya mı gelelim?
0: Biz mi gelelim sen mi gelirsin?
2: Biz gelin kahve ısmarlayayım.
0: Abi zor o. Sen gel çay içelim.
2: Tamam.
0: Tamam anlaştık.
2: Yarın sabah geliyorum.
0: Yarın gel. Yarın ne? Yarın cuma mı? Yarın olmaz. Pazartesi gel.
2: Tamam,
0: ben çünkü yarın erken çıkacağım, evet. O yüzden yani.
1: Başka
0: yarın
1: yeri
0: olmaz.
1: Sözü var.
0: Başka yeri sözü var. Tamam mı?
2: Tamam, ben gittim, hadi görüşürüz.
0: Tamam, alkışlarla uğurluyoruz bu şahane Özkan insanını. Özkan Beyciğim, görüşürüz.
2: Ümit
0: vardı. Öztürk, özür diliyorum, görüşürüz. Efendim, dedi ki Cumhuriyet'in ilk sabahında, birinci gününde radyoya hangi mesajı atardınız? Çay varsa ben de gireyim demiş. 10. yıla bir marş yapılır mı demiş.
1: Yapılmaz mı?
0: Yapılan Kenan'a söyle, yapsın abi.
1: Kenan mı?
0: O zaman tabii Kenan yok.
1: Ajda Pekkan olabilir belki.
0: Ajda olabilir. Muhtarlık seçimleri ne zaman, bilen var mı?
1: Dur
0: efendiler.
1: Daha mahalle daha kurulmadık ya.
0: Ne acelem var ya. İşten var da beyler, nerede yaptırabilir? Var ya böyle oportunistler. Efendiler, dün Cumhuriyeti ilan ettik diye bir şey gelmiş.
1: Çok
0: dün.
1: İyi.
0: Atam yine yaptı yapacağını. Böyle bir şey gelmiş. Ne diyorsun?
1: Bence çok iyi.
0: Beğendim. Atatürk yeni bir şeyler deniyor ama hayırlısı bakalım. Gayet temiz oldu. 1 Ocak sabahı, 1 Ocak diyorum pardon, özür dilerim. 29 Ekim sabahı.
1: Tabii.
0: Cumhuriyet'in ilk günü 1923, radyoya atacağınız mesajı sorduk. Tabii programın ilk saatini kaçıranları söyleyelim. Şeyle başladık mevzuya. İstanbul'un fethi sabahı. Sonra Gize piramitlerinin açılış sabahı.
1: Tabii.
0: Şimdi de İstanbul'un fethiydi. Şey pardon.
1: Yok.
0: Ben de gitti abi.

0: Şimdi dünya düşünsün derdim radyo böyle mesela tarzı.
1: Vay havalı. Havalı, havuç kafalı. Havalı, havalı. Daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diyor efendim.
0: Bitcoin alın beyler yazar.
1: Ay bu çok komik.
0: Devlet ne zaman gelir?
2: Hayret, sticker isteyen olmadı ya.
0: Vallahi sticker isteyen yok ya.
2: Türk bayraklı sticker alabilir miyim?
0: Devlet çiftesini nereden alıyoruz? Cumhuriyet'in ilk sabahı 29 Ekim olmaz. 30 Ekim 1923 olur. Tamam olsun, öyle yapalım o zaman.
2: Ya o 29 Ekim sabahı dedik ama ya.
0: Tamam 30 Ekim olsun ya, öyle yapalım. Peki. Cumhuriyet'in ilk sabahı, doğru söyle. İlan edildiğinden sonraki sabah olur diyor. Daha ilan edilmemiş ki diyor.
2: Öğlen ilan
0: edilecek. Aslında haklı, doğru söylüyor dinleyicimiz. 30 Ekim sabahı olur. Siz işte kendinize onu yorumlayıp attınız efendim. Evet, evet. Adamın adını 5 defa yanlış söylediniz demiş. Çok özür dileriz ya. Adam bize doğru açılışta Sefa benim adım dedi. Biz hala hata. Evet. Peki, güzeldi. Arkadaşlar, bu şeye, bu konuya katılımınız gerçekten mutluluk verdi, gurur verdi. Güzel katıldınız. Ama şunu unutmayalım ki Türk tarihi bir bütündür. Yani cumhuriyeti kabul ettim ve geçmiş hiçbir şeyi kabul etmiyorum gibi bir şey, bize, biz Türklere yakışmayacak şeylerdir bunlar. Osmanlı da bizim, Selçuklu da bizim, işte Göktürkler de bizim. O bizim tarihimiz. Süre gelmiş, devam etmiş, gitmiş. Şimdi biz bu konuyu işliyoruz mesela, cumhuriyetle ilgili işliyoruz. Hemen böyle garip garip şeyler de yazılıyor. Onlara da bir dokunup geçelim. Arkadaşlar, yani bir şeyi alkışlarken diğerini kötülemek zorunda değiliz. Yani böyle bir şeye gerek yok. Tarih süre gelen bir şey, ne derler ona, bir su yolu. Orada işte içiyoruz işte, yani bize denk gelen kısımda, evet. İşte bu zamanda içiyoruz. O yol boyunca su yön değiştirmiş ama sürekli akmış, bir yere doğru evrilmiş. Biz de yapmamız gereken şey şu, bir Türk evladı olarak, bu toprakların evladı olarak diyeceğiz ki Osmanlı da bizimdi, öncesi de bizimdi, şimdi de bizim. Bu kadar yani. İlla bir şey, arada görüyorum çünkü bir iki tane böyle marjinal tip. Hemen bir şey yazmış. Gerek yok arkadaşlar buna ya. Yani o da bizimdi, bu da bizim. Çünkü geçmişi böyle kötüleyen bir tayfa oluyor. Hayır ya, ben cumhuriyet itibariyle kabul ediyorum. O zaman senin Çanakkale Savaşı'nı da anmaman lazım.
2: Evet.
0: O zaman cumhuriyet mi vardı?
2: Doğru.
0: Azıcık tarih okusa anlayacak da ezbere Twitter'dan devam ediyor. Komple tarih bizim. Onu sarılacağız sımsıkı. Böyle kötülemenin bir alemi yok yani.
2: Tabii canım, 1071'den bu yana. Bitti. Onun öncesi.
0: Hatta öncesi, evet, yani. 1071 bizim için evet bir kapı, bir milat, ama onun çok öncesi var. Siz evet. Hatta şöyle yapın. Şöyle bir örnek vereyim size. Kara kuvvetlerinin kuruluş tarihine bakın Google'a, sonra devam edelim. Yani o tayfa için söylüyorum. Ne zaman kurulmuş kara kuvvetleri bir Google'layın.

0: Bazı dinleyicilerimizin babasının adı Halil İbrahim'miş yazmışlar. Bunu gerçi ne zaman şahsen bu eseri yazarlar. Babamın adı Halil İbrahim'di vallahi bir duygusala bağladım diye. Mekanları cennet olsun efendim. Halil İbrahim de ne güzel bir isimdir ya. Bunu okuyan da Kenan Doğulu ya.
1: Ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına.
0: Şimdi kısa bir ara, ara dönüşünde şov devam edecek.
1: Halil İbrahim.
0: Dönüşte yeni bir milat vereceğiz efendim. Hatta dur hemen verip öyle gidelim ya. Dur gidelim verip öyle gidelim. Düşünme payı olsun.
1: Ali İbrahim.
0: Çok güzel okumuş be. Vallahi bu Kenan'a da her şeyim yakışır be kardeşim. Her şey yakışıyor. Evet, var mı kafanda bir tarih, bir sabah, tarih sabah? Yani, şunun sabahına gidelim dediğin.
2: Tarih aralıklarına baktık şimdi. Mısır'a gittik, İstanbul'a gittik.
0: İstanbul'a gittik, evet.
2: Böyle bir şeye mi gitsek
0: Mohaç'a
2: ya?
0: Mohaç'a mı gitsek? Mohaç mı gitsek? Yok ya, değil. Tamam.
2: Böyle bir nedir? Taştır, ciladır.
0: Ha, taş devri sabahı.
2: Oralara mı gitsek ya?
0: Sıralaması ne onun? Taş bitiyor.
2: Cilalıyorlar. Taşı cilalıyorlar.
0: Taş bitiyor. Cilalıya mı geçiyoruz?
2: Cilalıya geçiyorlar.
0: O zaman taş devrimi olsun.
2: Cilaya geçelim.
0: Cila.
2: Taş yeniden bul falan uğraşmayalım şimdi.
0: Sevgili dinleyiciler. Hüseyin'in fikri. Benim kafamda başka bir şey vardı. Taş bitiyor.
2: Cilalı taşa geçiyorlar.
0: Cilalı taş. 1 Ocak mı?
2: 1 Ocak olsun.
0: Ocak yok ama oğlum. O zaman ocak yok ki.
2: Bulacaklar.
0: Tarih yok.
2: Bulsunlar.
0: Ne diyeceğiz ona peki? Bir cilalı.
2: Bir cila bir.
0: Cila bir ya.
2: Cila bir.
0: Yaşa. Cila bir.
2: Cila bir.
0: Cila bir. Sevgili dinleyiciler, cila bir sabah.

0: Böyle de olmadı gibi ya.
1: Cilabir isim gibi oldu ya.
2: Cilabir annem. Neredesin? Mehmet Cilabir gördün mü?
1: Yok anne. Cila 2 olsun.
2: Cila. Ya da... Yok Cilabir olsun ya.
1: İsimler olsun. Mesela o dönem isim yok.

0: diyor. Evet. Onları dağıttı. Mağaradaki taşları cilaladık.
1: Cilaladık.
0: Radyoyu açtık sabah.
1: Açtık. Yeni bulunmuş radyoda. Tam cilalanmış bir radyo.
0: Cila FM.
1: Cila FM.
0: Nasıl?
1: Çok iyi. Radyocunuz Cila 10.
0: DJ Cila.
1: Cila.
0: Cila.
1: Cila.
0: Cila. Cila. In the mix. Mix.
1: MC.
0: MC Cila.
1: Taş.
0: Radyo Cila. Cila. Cila. Cila.
1: Ekmeğimizi taştan çıkaran radyo.
0: İnsanı baştan, ekmeği taştan. Taşı ciladan çıkaran radyo. Radyo.
1: Her şeyi
0: radyo.
1: Taşa bağladık ya.
0: Niye abi 90'lar radyolunda her şeyi eko veriyorlardı? Veriyorlardı, veriyorlardı. Veriyorlardı. Manası değil mi? Değil mi? Değil mi?
1: Hani geç. Çok daha geç oluyor bu. Şey oluyor ya hani anlamayan bir daha anlasın. Nereden başlıyor? Onu unuttum.
0: Anlamadım bir şekilde.
1: An diye.
0: Tamam hadi Cila 1'deyiz. Dönüşte ona bakıyoruz efendim. WhatsApp'tan yazın. Cilal Taşdevri sabah radyoya mesaj atıyorsunuz.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: katılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak.

0: baza başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bende Skoda var.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: sorulduk. Mahkeme gibi oldu birazcık. Soruldu. Cevap alındı. Şimdi sorduk, dedi ki Cilalı Taş Devri'nin birinci günündesiniz. Ve radyoya mesaj atıyorsunuz efendim. Radyo icat edilmiş. Fakat keyfi olarak taşta devam. Yani belki böbrekleri iyi geliyor diye. Yani taşa yatıyoruz, taşta yaşıyoruz. İnsan bir de alışkanlıklarından öyle hemen vazgeçemiyor. Bir de bu da var. Yani diyorum, radyo icat edilmiş, teknoloji var bilmem ne ama... Ya bölge halkı evet çıkmak istemiyor abi. Bu da olabilir. Çünkü masraflı bir şey ev baktığında.
1: Tabii canım.
0: Yani kirası var, elektriği var, oyusu var, buyu var. Mağara daha şey, daha feasible.
1: Daha geleneksel.
0: Daha geleneksel. Bir de istediğin gibi dekore et. Yani sokaktan bulduğun taşı getir. Tabii de canım. Ki ben bundan sehpa yaptım. Kimse de sana niye yaptın demez. Bir de eve de uyum sağlar yani. Böyle bir güzel bir tarafı da var. Şimdi geldi. Hazırsanız okuyorum. Hazırsınız galiba. Bugün itibariyle adım artık İbo değil, Cilalı İbo. Çünkü geçtik artık, evet. Diyor. Nasıl, ne diyorsun?
1: Güzel. Yani.
0: Güzel, beğendik, evet. Madem yerli çık hayata geçiyoruz, ben şu ağaç kovuğuna kiralık asıyorum diye bir şey gelmiş. Cilalı yerleşik mi oluyor?
1: Yerleşik oluyor tabii.
0: Evet. Geçtim bakayım başka ne varmış efendim. Başka ne varmış? İyi akşamlar Sayın Radyo Taş Devri. Bugün İyi akşamlar Sayın Radyo. Taş Devri bugün resmen sona erdi. Cilalı versiyona geçerken kaygan zemin uyarı tabelalarını unutmayalım diye metin yazmış. Ne diyorsun? Güzel, başarılı. Yani güzel, evet.
1: Ama yere de dökmeyin kardeşim yani. O kadar pahalı bu.
0: Evet. Müzikteki dıt sesini sonradan çaktım. Deminden beri radyodan dıt dıt ses geliyor. Ne oluyor dedim. Buzdolabının kapağı çıkmış lan. Seyit yazmış. Arada böyle mesajlar gelir. Evet. Taş gibi radyo ya diyor. Cilalı Taş Devri'nde radyoya atacağım mesaj ne olurdu? Hayırlı cilalar olurdu diyor. Mesela bir cuma evet. Günü belki. Hayırlı cilalar.
1: Bu mübarek cila gününde.
0: Gibi. Olabilir. Ondan sonra cuma. Yeni çıkan cilalı stickerlardan gönderin lütfen.
1: Ya yine mi ya?
0: Geldi. Her muhabbetten sonra bir jingle basılır diyor. Radyo cila falan. Cila devrine geçtik, hala radyoda reklam dinliyoruz. Değilsin artık bir şeyler kardeşim.
1: Taş mı yesinler kardeşim bu insanlar?
0: Dönemden
1: ya.
0: Dolayı.
1: Tabii. Cilasız.
0: Yonttuğumuz mermerleri cilalayalım mı artık diyor. Bugün o gün mü diyor?
1: Olur.
0: Evet, bugün o gün. Bizde tekerleklere pasta cila başladı abi. Duyursana diyor.
1: Tekerleklere de başladığına göre yakında...
0: Artık şeye geçilir. Neydi? Tabii. Ne geliyor Cila'dan sonra? Taş devri. Cila'lı tunç mu?
1: Tunç yok. Mu? Çok pahalı bir dönem.
0: Şu dönemleri bir baksana ya. Hangi sıralamada geliyor? Hiç hatırlamıyorum ya. Taş devri. Cila'lı taş devri. Sonra bilmem ne. Bir bakıversene ona bir.
1: Hemen bakıyorum.
0: Hemen bir bak bakayım ne geliyormuş. Abi radyoyu nerede cilalatıyorsunuz demiş.
1: Oh.
0: Ulan bizim devrin hatunları neymiş böyle ya? Cila gelince taş oldular. Ver bakayım.
1: O eski taş dediğimiz paleolitik.
0: İlk nereden başlıyor ilk?
1: İşte eski taş.
0: Eski taş devri.
1: Paleolitik yani yontma taş. Daha taşı yontma.
0: Yontma taş devri. Sonra
1: orta taş yani mezolitik.
0: Mezolitik.
1: Devri.
0: Tamam.
1: Buzul çağı falan buzul sona erdirmiş. Buzul çağı var.
0: Taş devri ne zaman geliyor oğlum?
1: Yeni taş. Neolitik. Cilalı tamam. Taş diye geçiyor.
0: Tamam.
1: Bunların hepsi de geneline bir taş. Söz konusu.
0: Taş devri yok mu? Bölüm bölüm mü bunlar?
1: Evet yani yeni taş dediği de cilalı, eski taş da cilalı, cilasız o.
0: Abicim cilalı ne zaman cilalı?
1: Neolitik yani yeni taş.
0: Yeni taş evet. Devri oluyor.
1: Evet.
0: Cilalıdan sonra ne geliyor?
1: Kalkolitik çağ.
0: Kalkolitik.
1: Maden
0: bunları
1: çağ.
0: Ben ilk defa duyuyorum ya kalkolitik. Yavaş
1: cila'dan madene inmişler.
0: Madene indiler. Sonra ne oluyor?
1: Sonra Osmanlı geliyor.
0: Olur mu oğlum, arada bir sürü savaş var bilmem ne var. Malazgirt var, bir şey var. Oraya hemen gelmiyor. Almanya'dan şey. Volkan dur bakayım. Aga biz bunu bulduk ama ileriki zamanlarda bunu her yerlerine sürerler demiş efendim. Cilayı bulduk ama diyor. Şey olmasın demiş.
1: Tasarruflu kullansınlar canım öyle.
0: Öler yere sürmeyelim. İstek şarkımı çalmazsanız taş olun devirden dolayı diye de gelmiş efendim. Evet.
1: Burada bu arada sonrasında maden çağlarına geçiyor.
0: Maden çağlarından
1: tabii,
0: var.
1: O dediğin
0: ya insanlığa dair ne kadar az şey biliyoruz be. Şuraya bak. Vallahi İnsanoğlu diyor ki her şeyi biliyorum diyor bilmem ne. Arkadaşlar öyle hem her şeyi bilmiyoruz insanlığa dair. Bildiklerimiz de gerçek değil. Çünkü mesela bir şey bulunuyor. İşte en son neresi bulundu? Bizim Göbekli Tepe bulundu falan. Bütün tarih bir daha yazıldı falan baktığında. İnsanoğlu böyle kafası karışık, karman çorman. Daha yani aynı saati bile kullanmıyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Bak gerçekten. Saat meselesinde bile dünya hemfikir değil.
1: Ya hiçbir şey de
0: bazısı değil. Bazısı başka bir takvimde. Mesela dünyada bazı ülkeler var. 100 yıl geride. Bazısı 100 yıl ileride. Evet. Saatler farklı.
1: Tabii canım.
0: Şeyden dolayı değil ha. Meriden olayından dolayı değil. O ülke öyle kullanıyor mesela. Saati farklı. İşte
1: PM, EM falan
0: gibi.
1: Muhabbeti.
0: Takvimler farklı mesela. O da var.
1: Neydi ya şey var. 12 hayvanlık Türk takvimi.
0: Onu kullanan var. Hicri var, miladi var. Yani insanoğlu ortak bir takvime, ortak bir saate geçmiş değil ha. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Herkes yani kafasına göre.
1: Peki ben şey yapabiliyor muyum yani? Bir sabah uyandım. Ben 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmak istiyorum.
0: Geç abi, kim geçme diyecek sana. Geç yani, kim durduracak seni? Ya ben en kötüsünü söyleyeyim size ya. Ya biri çıkmış demiş ki kanka 31 çekiyor, ben de 31 yazın bana.
1: Allah Allah.
0: Ağustos.
1: Ağustos. Ağustos.
0: O 31 ise ben de oldu. Ben böyle bir takvimden ilerliyoruz.
1: Takvimi şu an şey yapamadım. Hoşuma gitmedi bu.
0: Gülay'dan dinliyoruz. Takvimlerde
1: haberin yok. Geçiyor.
0: Ben bunu ilk duyduğumda o kadar üzüldüm ki Hüseyin. Dedim ki ya böyle bir kıskançlıktan doğmuş bir takvimde mi hayatımızı sürdürüyoruz ya, ne kadar saçma ya.
1: Gülay için mi?
0: Hikaye, hayır, Gülay değil lan. Ağustos diyor ya, Ağustos. Bana da 31 yazın diyor.
1: He,
0: yaz bana bir 31. Vallahi bak
1: bir
0: öyle
1: gün,
0: oluyor hikaye. Ne acayip ya vallahi. Okumadın demiş. Okuyayım efendim hemen. 5 kavanoz cila, 100 mıcır. Güzel şakaymış.
1: Asfalt mı yapacaksınız onunla, mıcırla cilayı?
0: Evet. Yalnız mı kalmak istiyorsunuz? Güneşten mi bıktınız? Piramit park odaları... Ne, anlamadım efendim. Hamza Bey ne yazdınız anlayamadım ben. Özür dilerim efendim. Evet. Ağustos'un olayı bu mu demiş. Evet efendim. Bu. Uydurmuyoruz, gerçek bu.
1: Tabii canım, kendi istediği olsun istiyor.
0: Kendi istiyor, kıskanıyor. Aynen. Kendi de 31 olarak o ayın çekmesini istiyor. Evet. Öyle yapıyor efendim. Durum
1: o yüzden
0: bu.
1: Aslan burçları Ağustos'ta.
0: Yani kafanıza göre şey yapmayın. Şimdi ara gidiyoruz. Aradan sonra tekrar burada olacağız efendim. Son bir nokta. Ayrılmayız. Dönüşte Ekru Şef'ten tarif alacağız.
1: Hemen.
0: Abi.
2: Son şarkıyı dinlemeden gidenler, salatanın suyuna ekmek banmayanlardır. Evet, banmayanlardır. Banmayanlardır.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Telefon deyince vatan.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Etmiyor aslında, programın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bugün böyle ortaya karışık, dinamik bir program olsun istedik. Ben çok hakikaten keyif aldım. Çok teşekkür ederiz. Böyle belli bir şeyin peşinde koşmadık bugün. Böyle değişti, sürekli konu değişti. Sürçülisan ettiyse kusura bakmayın. Yani sonuç itibariyle bu bir canlı bir radyo programı. Yani İzlediğiniz o YouTube falan gibi değil yani. Buradaki burada, şu an oluyor, burada oluyor. Şimdi insanlar bazen böyle YouTube bir şeyleri izliyorlar filan. Sonra orayla burayı kıyaslamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar orası bambaşka bir mecra yani. Orası böyle jump cut diye bir şey var orada. Nefes boşluklarını alıyor, hızlandırıyor bilmem ne. Her YouTube'da olanı şey zannediyorlar. İyi konuşuyor. Ulan vallahi iyi konuşuyor. Bak adam es vermeden anlattı. Öyle değil arkadaşlar. Montaj diye bir sihir var. Onu kullanıyorlar. Montaj bugün... Montaj bu! Montaj bugün bir şeyin izlenmesi için kullanılan en nadide araçlardan biri. Bu şu an oluyor. Canlı, tadını çıkaralım. Şurada gezegende kaç tane canlı şey kaldı Hüseyin?
4: Doğru, bir de bu montaj bir ara paparazzilerin şeydi. Kullandığı şey. Montaj bu.
3: Montaj bu falan diye. Ekru şef iyi akşamlar diliyoruz.
5: İyi akşamlar, iyi
3: saygılar.
5: Akşamlar.
3: Bir iki böyle kelam ettim ama başınızı şişirmedim inşallah Ekru şefciğim.
5: Ay yok, çünkü program çok güzeldi
3: kaç
5: ya.
3: Kaç tane şey kaldı canlı program. Allah, radyolarda da bu arada bant yayına geçildi.
4: Tabii.
3: Bazı programlar bant yapılıyor yani.
4: Mesela sevmiyorlar, kesiyorlar cilalıyı. Kesiyor falan. Biz cilalı iyi olmadı ya.
3: Orayı alalım mı ya falan oluyor ya. O yüzden canlıyken tadını çıkaralım. Bir iki seneye biz de geçeriz. Şimdi Ekru Şef, bu akşam ne yiyoruz? Ve yarın yemek yapmak isteyenlere ne öneriniz var acaba?
5: Ay var ya, bugün inanılmaz iyi bir ekmeğim var bu arada.
3: Ekmek mi yaptınız efendim?
5: Of, çok iyi oldu.
3: Ne ciyabata dersin? Ne ekmeği?
5: Ciyabata ekmeği herkes yapsın.
3: Ciyabata nedir
4: ya? İtalyan.
3: Sen ne demiyorsun?
4: Yerdik.
3: Ciyabata.
5: Benim en sevdiğin, hani bu tereyağı sürüp bir tepsi yemiştin ya.
3: Ha, o mu ciyabata? Ya. Ha. Tamam, ciyabata evet. Yiyoruz. Bize de anamları Erzurum'da ciyabata yaparlardı. Biz de ciyabatayla büyüdük sevgili dinleyiciler. Hanım, çok teşekkür ederiz. Yanına bir yemek olarak ne öneriyorsunuz ciyabata?
5: Aa, var ya, bugün çok iyi denk geldi. Biraz bizim tarihimizden de bahsetmiştim zaten ufak da olsa. Ama bugün de Gazi Ünvan'ı almış Antep'imizden beyran var.
3: Antep'imizden beyran var diyor. Ağlamak istiyorum.
4: Yani burada zılgıta girecektim az daha.
3: Gir zılgıta. Ekru Şef, görüşürüz, var ol.
5: Görüşürüz, iyi akşamlar.
3: Sevgili dinleyiciler, Uğur'daki kampanya devam ediyor. 30 Eylül son tarihi. Beyaz ve inox olmak üzere iki renk seçeneğiyle karşınızda Uğur. UED 8274 274 litre 7 bölmeli Nofrost dikey derin dondurucu. Bu derin dondurucunun beyaz renkli olanı 44.990, inox renkli olanı 49.990.

0: Avantaj bitti mi? No. Ürün 7 yıl garantiye ki No Frost teknolojisine sahip olması sayesinde kompresörde de 10 yıl garanti veriyor. Kim veriyor? Yerli ve milli şahane markamız Uğur veriyor. Var olsun Uğur. Hem geniş hacim hem No Frost teknolojisi hem de uzun süre garanti. Bunu ancak bir yerli marka yapardı. Uğur yaptı ve bizim yol arkadaşlarımız. Sağ olsunlar. 10 Eylül değil, 30 Eylül son tarih. Zaten 10 Eylül geçti. Bir aksilik olmazsa yarın beraberiz. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.

0: fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. 21-28 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12 256 GB akıllı telefon 89.999 liraya, LG

0: 9 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
7: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
6: Yeni saatte de.
10: Tüm

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Hadi beni güldür biraz. Hadi beni güldür biraz.
0: Birazdan. Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
0: Ekspertise Dino Bile. Reklam.

0: birazdan. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
0: Reklam.

0: Ya dün ne oldu biliyor musun? Dün ben E-Devlet'e girdim bir işlem için.
1: Tamam.
0: Bekar görünüyorum.
1: Nasıl?
0: Yemin ediyorum bak.
1: Olamaz ya.
0: Vallahi billahi ya.
1: Abi nikah memurunun huzurunda yapılan
0: abi,
1: nikah.
0: Abi bilmiyorum bu. İşte bekar yazıyor. Ben onu nasıl düzelteceğim?
1: Düzeltme, boş ver ya. Çok güzel iş.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: saat 21. Modunu seç, müziğini dinle.
1: Alem Portal. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz

0: bizde
1: Hüseyin Koyuncu.
0: İntro oturttuk oğlum.
1: Değil mi?
0: Konuştuk yine bozuldu ama. Yani. Bana söyle, seviyorum de acemi aşık. İlk 22 mesajı hemen bakıyoruz. Yayın ayakkabıcılara gelsin. Hüsü Show kontrol ediyor. Ayakkabıcılara gelebiliyor mu yayın? Hüsü Show.
1: Hemen bakıyorum.
0: Bak bakayım Hüsü.

0: Evet Hüsnü Show, baktın mı?
1: Gelebilir ayakkabıcılara.
0: Ayakkabıcılara gelebiliyor mu?
1: Gelebiliyor.
0: Tamam, o zaman geliyor ayakkabıcılara değerli dinleyenler. Gecenin yayını. Ayakkabıcılara geliyor. Ayakkabıcı mı, ayakkabıcı mı? Hüseyin, ne diyorsun?
1: Çift K.
0: Çift K.
1: Evet.
0: Çift K. Ayakkabıcı.
1: Kabı. Kabıcı.
0: Ayakkabı mı, ayakkabı mı?
1: Ayakkabı.
0: Emin misin?
1: Evet.
0: Eminsin.
1: Eminim ya, ne oldu?
0: Bir şey yok, sordum yani, biz bilsek sana sorar mıyız Hüseyin?
1: Kundura mı, gundura mı?
0: Ayağında mı, elinde mi? Madem öyle bir... Aa, bizim Eko'ya. Eko, Alyan takımı var mı oğlum? Varsa yayın sorusu aşağıda buluşalım. Varsa var de bana. Alyan takımı. 536-901-8902 değerli dinleyenler. 536-901-8902. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Uyuz oluyorum dediğiniz ne varsa bu gece onu konuşacağız. Çok güzel bir konu. Herkesin yapıştıracağını düşündüğüm bir konu. Hani uyuz oluyorum dediğiniz ne varsa sevgili dinleyenler. 0536-901-8902. Uyuz oluyorum, tutuluyorum, gıcık oluyorum, fena oluyorum. Uyuz oluyorumdan başka...

0: Ne olabilir mesela? Uyuz
1: tilt
0: oluyorum.
1: Tilt oluyorum var.
0: He, tilt oluyorum, uyuz oluyorum, tutuluyorum dediğiniz ne varsa sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Haberoya Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Uyuz oluyorum, tilt oluyorum falan diyorum filan diyorum dediğiniz ne varsa sevgili dinleyenler. Buyurun yapıştırın bakalım. Evet Hüseyin, neye uyuz oluyorsun?
1: Ben hantallıklara uyuz oluyorum ya, ağır.
0: Boş boğazlara uyuz, pardon sıra bende değildi, özür dilerim.
1: Buyur buyur lütfen.
0: Boş boğazlara uyuz oluyorum. Bedavacılara uyuz oluyorum.
1: Doğru.
0: Ondan sonra hani bedavacılara uyuz oluyorum. Sonra başka neye uyuz oluyorum? Neye uyuz oluyorum? Başka. Çok konuşana da uyuz oluyorum ben.
1: Bayağı uyuz oluyorsun yani.
0: Ben bayağı ya. Ben bu diyor uyuz bir insanım ben ondan. Yani ben 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. En güzellere, en iyilere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve yanında bir kolide Sarıyer Kola hediye sevgili dinleyenler. Hediye. 536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Evet kardeşim benim. Ben bu kadar saydıktan sonra senin çok söylemen lazım ama yani.
1: Yani çok söylemeyeyim ya, vardır birkaç tane daha ama aklıma gelen hantallık, ağırlık. Yani ne diyeyim ki?
0: Ağırlık mı? Ağır insanlara
1: ağır
0: mı
1: insan
0: gücü koyuyorsun?
1: Ağır insan. Fiziksel olarak değil. Kendi kişisel tercih.
0: Sen niye böyle Nostradamus gibi kehanet üstüne konuşuyorsun, biz anlamaya çalışıyoruz?
1: Yok, kehanet yok bende.
0: Ama biz anlamaya çalışıyoruz. Böyle hep böyle yuvarlak mesela bir şey. Olabilir bilmiyorum yani. Olabilir de. Olur. Olabilir. Evet, neye uyuz oluyorsunuz sevgili dinleyenler? Evet, beni reddeden kadınlara uyuz oluyorum demiş. Kadınlar bayağı bir denemiş yani. Reddeden kadınlara uyuz olmak. Vay prenses erkeğim benim. dur bakalım. Şöyle. Dur bakayım. Öyle kocamdı karımdı filan yazanları geçiyorum sevgili dinleyenler.
1: Ama hep oraya bağlıyorlar ya.
0: Ya oğlum alış. Alış. Ben 25 sene ben alıştım. Diyorum ya oğlum, 25 senedir aynı aşkın ızdırabını çeken adamlar var ya aramızda. Söyleyeyim yani. 25 senedir yani. O kız evlendi, çocuğu da askere gitti. Çocuğu ama yok hala.
1: Bugün Murat Boz gibi uyanmak istiyorum ya.
0: Niye?
1: Ya ne bileyim, hani Murat Boz'un şarkılarında hep şey var ya. İşte gözünü açtın. Gönlüm böyle bir atlet.
0: Ben yapayım kardeş.
1: Atlet var ama üzerim.
0: Ben yapayım kardeş.
1: Nasıl yani?
0: Ben seni Murat Boz'a benzeteyim ben.
1: Hayır, neyle? AI'la mı?
0: Yani saçları yaparım ben.
1: Tamam. Atletim var. Bununla ilgili bir atletim var biliyor musun? Benim tam Murat Boz atletim var. Yani böyle uyanmak isterim. Vazgeçmem yine diye falan uyanabilirim ya. Yani Murat Boz gibi uyanmak isterim ya. Sen kim gibi uyanmak istersin?
0: Yani yani
1: ben bir gün Tarık Mengüç gibi uyanıp böyle şakşuka falan, o da olur.
0: Kim gibi uyanmak isterim? Kim gibi uyanmak isterim? Bir sabah bir kalktın ve kim oldun?
1: Kim oldum?
0: Bir sabah kalktın ve kim oldun? Yani.
1: Evet.
0: Düşünemedim ya.
1: Tamam, bir şey söyle, ben sana seçenek sunayım.
0: Ne mi? Vladimir Klitschko.
1: Şarkıcı mı?
0: Şarkıcı değil ya, ben şarkıcı
1: tamam,
0: olarak.
1: Tamam, futbolcu mu?
0: Şarkıcı olarak.
1: Futbolcu da geçiyorum. Oyuncu mu?
0: Ha?
1: Oyuncu.
0: Ne o oyuncu?
1: Gamer değil. Gamer gibi uyanıyorsun zaten.
0: Gamer gibi değil canım. Yani.
1: Oyuncu gibi uyanıyorsun. Yok böyle mesela Al Pacino gibi uyandım falan.
0: Al Pacino. Yok ben oyuncu. Ben sporcu olayım ben ya.
1: Tamam, sporu ben belirliyorum şu an.
0: Belirle. ne mesela? Eskrim
1: futbol
0: sporcusu.
1: Futbol ve bahsediyor. Eskrimde kimseyi de bilmiyorum ki
0: ben
1: ya.
0: De işte onu

0: Şimdi eski biri bir... diyeceksin, yok diyeceğiz, ayıp olacak.
1: Şimdi curling mesela.
0: Curling mi? Curling spor değildir.
1: Nedir?
0: Ha?
1: Nedir? Ama böyle olmaz.
0: Spor değildir, curling spor değildir.
1: Tamam yani. Bu çok tartışılması gereken bir konu, bunu geçiyorum.
0: Evet, curling spor değildir.
1: Sporda da ne var ya?
0: Ne var?
1: Mesela şöyle bir gün ne var? Naim Süleymanoğlu gibi uyanmak nasıl, ne yaparsın? Yatağı mı kaldırırsın mesela?
0: Kardeş, yani sana bir şey söyleyeyim mi? Çeyreğe kadar olabilsek ve uyanabilsek ya, keşke.
1: Tabii
0: ya.
1: Canım, tabii.
0: Yani. Ya çeyreğe kadar olabilsek, uyanabilsek. Ama ben biliyorum, ben bulamadım biliyor musun yani?
1: Yani halterde ne bileyim. Spor da çok şey bir konu ya. Nasıl uyanacaksın ki?
0: Hı? Yani.
1: Bilmiyorum. Başka bir şey bulmamız lazım. Kobra Murat gibi uyanabilirsin.
0: Kim gibi?
1: Kobra Murat.
0: Ya Hüseyin, beni niye şimdi onunla bununla takacaksın birbirimize ya?
1: Yo, böyle uyanacaksın ve güne böyle başlayacaksın.
0: Yani niye yani, neden? Aklıma birisi geliyor ama söyleyeyim söylemeyeyim şeyde kaldım ya.
1: Bana söyle, kimse duymadan.
0: Öyle olmaz, benim dinleyiciden gizim saklım yok.
1: O zaman. Dur.
0: Benim yani dinleyiciden gizim saklım yok. Bilmiyorum ya. Vallahi çok zor sordun oğlum. Hakikaten bilmiyorum yani. Kim gibi uyanmak isterim? Bir sabah bir uyandım, kim gibi uyanmak isterim? Lan bir saattir düşünüyorum biliyor musun, bir tane isim söyleyeyim diye. Vallahi konudan koptum yani. Kim gibi uyanmak isterim? Kim gibi? Oyuncuları geçtik değil mi?
1: Oyuncu, bilmiyorum, sen istersen
0: geçtik. Geçtik,
1: oyuncuları geçtik. Geçtik. Sporu da geçelim.
0: Şarkıcıları da geçtik.
1: Sporu da geçelim.
0: Sporu da mı geçelim?
1: Geçelim yani. Varsa ben, aklına biri söyle.
0: Kim gibi uyanmak isterim biliyor musun?
1: Evet.
0: Kimi Raikkonen.
1: Ya ama yani ya. Öyle anma ya.
0: Niye oğlum? Pilot olayım
1: Raikkonen
0: işte.
1: Raikkonen falan.
0: Oğlum benim bu dünyadaki en büyük şeyim, hayalim ralli pilotu olmaktı.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Yaptın da bunu.
0: En büyük ralli pilotu olmak. Yok işte ya, parasızlıktan bir parkur yapabildik. Ondan sonra drift'e geçtim.
1: Ama Schumacher falan de bari ya.
0: F1 sevmiyorum moruk. Ne yapayım? Yani sen kırılma diye yine diyeyim de F1 benlik bir şey değil. Tamam. Hani F1 benlik bir şey değil. Ben böyle toz toprak çamur falan seviyorum birazcık. Hmm. Hani ralli.
1: Çamur seviyorsan.
0: Evet yani ralli. Hmm. Yani ralli.
1: Bilmiyorum, bir şey oldum.
0: Ne oldun?
1: Buna yükselemedim.
0: Hı?
1: Toprak falan dedin şimdi. Çamur dedin falan.
0: Yani ralli kardeş ya, bilmiyorum sanki yani.
1: Farklı biri gibi uyanasın var ama.
0: Yani herhangi bir ralli pilotu olayım ben. Tommy Makinen de olabilirim. O da olabilirim.
1: Herkes yani. Tanımıyor ki onu ya.
0: Kimi tanımıyor? Adamın özel seri arabası var lan, ne diyorsun sen? Herkes tanımıyor ki diyor. Cihangir'de tanımıyor olabilirler.
1: Onu mu tanıyorlar? Tarık Mengücü'yü tanıyorlar. Tarık Mengücü'yü tanıyorlar yani.
0: Tarık Mengücü arkadaşımdır, hemen ispiklerim.
1: Bak, tamam.
0: Ara verir ispiklerim
1: tamam
0: hemen.
1: Tamam ama Tarık Mengücü'yü daha çok tanıyorlar. Şu an Tarık Mengücü mü? Kimi demiştin?
0: Makinen.
1: Makinen ne?
0: Tommy Makinen. Sen aslan anıyor diyorsun.
1: Bak bir şey diyeyim. Tarık.
0: Senle konuşacak bir şeyim
1: yok. Tarık Mengücü büyüktür.
0: Senle konuşacak bir şeyim yok. Senle konuşacak bir şey.
1: Net.
0: Oğlum bak, beni onunla bununla takacaksın. Ben o büyüktür bu küçüktür demiyorum. Ben sadece şuna katılmıyorum. Makinen diyorsun, az tanınıyor diyorsun.
1: Makinen küçüktür Tarık Mengüç'ten.
0: Yani. Ben yorum yapmayacağım.
1: Tarık abi selamlar.
0: Selamlar Tarık'cığım. Selam ederim. Tarık. Aynı yerde çalıştık biz Tarık Mengüç'te.
1: Valla nerede?
0: Tabii canım.
1: Hı? Şeyde mi?
0: Neydi?
1: Nerede çalıştın?
0: Söylemem.
1: Düğüne çıktık mı?
0: Söylemem. Söylemem yani.

Uygulamada dinlerken çalan şarkı yazıyormuş. Mükemmel olay. İlk defa uygulamadan dinliyorum. Neyse, boşuna yapmadığımızı anlıyoruz yani. Geçen gün arkadaşım babası bana şey dedi. Siz internette varsınız ya dedi. Bana. Nasıl dedim varım? Hani öyle şey, uygulamalara falan bakıyorum. Alem FM yazdım, siz varsanız ya dedi. İndirdim dedi, çalıyor bayağı dedi radyo dedi bana. Evet dedim, bayağıdır dedim var dedim. Paralı mı dedi. Yok dedim, çok isterim de değil ama dedim. Paralı değil ama yani.

0: Oğlum biri bir şey diyor lan, sen misin o?
1: Benim aa diyen benim.
0: Yapma oğlum öyle şeyler. İyi akşamlar, hastanedeyim. İşini yapmayanlara 15 gündür sifon suyu ipi takacaklar. Üniversite yapay kalp bölümü. İzmir Ege Üniversitesi'nden yazmışlar. Yapay kalp bölümünden. Evet. Sifonu ipini nereden çekiyorsun?
1: Sifonun ipi yok artık. İpsiz sifon.
0: Tamam işte. Olunca nereden çekiyorsun?
1: Yukarıdan değil mi onları ya?
0: Neymiş?
1: Yukarıdan.
0: Ney?
1: İpi.
0: Oğlum tamam, sen nereden çekiyorsun? Tutup nereden çekiyorsun diyorum.
1: İpinden.
0: Neyinden?
1: İpinden.
0: İpimle sifonum. Şimdi bak. İpimle sifonum. Tuvaletimle kapım. Hmm. Güzel kardeşim. Sifon var ya hani, böyle aşağı doğru sarkıyor, tamam. İpi böyle, tamam. Hani böyle sarkıyor.
1: Evet.
0: O ipi nereden tutuyorsun?
1: İpinden işte.
0: Lan oğlum, ipi şeyine... neresinden tutuyorsun ipi?
1: İpi ucundan tutuyorum.
0: Hangi, bitmiş ucundan mı, baştaki ucundan mı?
1: Abi son... duvarda o, tavanda ya, onu nasıl zıplayıp çekmem
0: normal
1: lazım.
0: İpten tutuyorsun.
1: Evet ya.
0: Onu yapma işte, tutamaçtan tut. Herkes ipten tutuyor.
1: He, o zaman ya. Bu şey gibi, herkes kapıyı koldan değil de yandan açıyor.
0: Ben normal elimle açıyorum çünkü hiç kimse eliyle tutmuyor artık orayı. He. Yani bu yani. Lütfi yazmış. Bir günlüğüne başka birisinin bedenine geçecek olsanız, bir günlüğüne onun hayatını, kimin bedeni? Lütfi'cim konu var ya, neye tutuluyorsunuz, neye uyuz oluyorsunuz, neye gıcık oluyorsunuz, bu. Ben bedavacı, bir bedavacıdan nefret ettiğim daha fazla bir şey varsa o da iki bedavacıdır. Ondan daha fazla nefret ettiğim bir şey varsa o da üç bedavacıdır falan filan yani. Selamlar, sarı leblebimi aldım, sizi dinliyorum. Leblebi sarı mıdır beyaz mıdır
1: abi,
0: sence?
1: Abi sarıdır.
0: Sarı leblebi.
1: Beyaz nohuttur.
0: Oğlum... Sen hangisini seversin? Beyaz leblebi mi, sarı leblebi?
1: Sarı.
0: Sarı leblebi.
1: Oo çok güzel.
0: O böyle kuru yemişler, bir de kavurur, bütün sokağa şey yaparlar yani.
1: Ne güzel kokar o ya.
0: Üf, almayan adamı aldırır değil mi?
1: Vallahi aldırır.
0: Hani durduk yere mesela, hanım leblebi aldım 10 kilo. Tamam da niye 10 kilo?
1: Buradan
0: koktu ya.
1: Bir ev arkadaşım vardı üniversitede, ona sistem etmek istiyorum.
0: Ne o?
1: Büyük bir kuru yemişçileri sahibiydi bu.
0: Evet, fakir değil o zaman.
1: Fakir değil ama eve böyle bir sürü şey getiriyordu.
0: Ne
1: kuru getiriyor? Meyveler, kuru yemişler falan. Bize getiriyor, ay çekirdeği veriyordu.
0: Ay çekirdeği mi?
1: Evet.
0: Siz patlatmıyor muydunuz? Kemal Sunal'ın dolabını patlatıyorlar yani.
1: Arada
0: şey
1: patlatıyorduk ama mesela meğerse bunu dükkanda leblebi kavurtuyorlarmış.
0: Leblebi mi kavurtuyorlar?
1: Leblebi kavurtuyorlarmış. Çocuk maaşını kuru yemişle ödüyormuş.
0: En sevdiğin kuru yemiş nedir?
1: Badem.
0: Badem. Ben işte benim yemişim bile fakir benim.
1: Ne? Çekirdek mi?
0: Yok be. Çekirdek zaten, çekirdek. Abi başlayan bitiremez çekirdeği. Ne biliyor musun? Ha?
1: Nedir?
0: Tuzlu fıstık. Hmm. Ya tuzlu fıstık.
1: Ben Antep fıstığını saymıyorum bu arada. Çünkü o en güzel, en sevdiğimden ziyade o benim artık bütün olduğum için Antep fıstığı zaten. Yani Ama onun dışında bademdir.
0: Bu arada Kimi Räikkönen F1 pilotu, Tommy Makinen de benim hayat... Kimi Räikkönen F1 pilotu muydu ya? Benim kafa niye gitti ona? Bir baksana, Räikkönen F1 pilotu mu?
1: Räikkönen F1 pilotu.
0: F1 pilotu değil,
1: evet.
0: Mi? Ben niye onu dedim Tommy Makinen varken?
1: İşte.
0: Ben F1 sevmiyorum oğlum. Tamam. Sevmiyorum vallahi. Linç yemeyeceksem sevmiyorum. F1 sevmiyorum ben. Rally. Benim için rally.
1: Olabilir. Yani ama sonuçta Tarık Mengüç gerçeğini değiştirmez.
0: Tabii canım, Tarık Mengüç. Evet. Ha, dur bakayım. İstediğim şarkıyı çalmazsan bir daha seni dinlemeyeceğim Serdar. Ben Gökhan. Bak, Prenses Erkeği görüyor musun? Tehdit. Manita tehdidi. Prenses erkeklere bir şarkı çalayım mı?
1: Ne yapacaksın? Hadise prenses.
0: Yok yok. Bakayım. Prenses şuradan. Şöyle. Tamam. Prenses. Başka bir şey geldi aklıma. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Tamam. 3-2-1. Prenses erkeklere gelsin. Mine Hanım selamlar. Prenses. Prenses.

0: Sana bir şey söyleyeceğim. Bana prenses erkeğe bir örnek versene. Hepimizin tanıdığı bir isim olsun ama. Prenses erkek.
1: Ama hepimizin tanıdığı, ben riske giremem.
0: Evet. Ben vereyim mi?
1: Ver.
0: Görkem.
1: Hangi Görkem?
0: Kaç tane Görkem tanıyorsun?
1: Bizim Görkem.
0: Evet. Bizim Görkem. Tam prenses ya.
1: Ya adam askerde ya, ne prenses değil mi?
0: Tamam, prens da prenses olmuş. Yani o.
1: Prens olmuş adam ya.
0: Hayır prenses o. Onun tripleri çok enter. Görkem'e ben bazen bilerek takılıyorum. Geçerken görmezden bazen, ama hani ona takılıyorum, severim onu. Geçerken mesela selam vermiyor. İki gün yıkılıyor mesela. Lan bunu bana niye selam vermedi? Kesin bir şey var, kesin bir şey var falan. Evet.
1: Görkem ya, severim Görkem'i.
0: Prenses erkeklere çaldık sevgili arkadaşlar.
1: Uzun zamandır yükseldiğim bir şarkı var.
0: Ne o?
1: Onu bir gün çalabilir miyiz acaba?
0: Ne ki o? Babanın radyosu mu oğlum burası? Her istediğiniz yok çalalım. Allah Allah. Ne şarkı ne?
1: Salim Alo.
0: Salim Alo.
1: Evet.
0: O şarkıda 3 kişi var biliyor musun? Ciddi söylüyorum bak.
1: Kim mesela?
0: Bir Emrah var.
1: Oo, değil mi?
0: Bir İsmail YK var, bir de Salim'in kendisi var.
1: Çok güzel tespit bu arada.
0: Ciddi söylüyorum.
1: Vallahi güzel tespit.
0: 3 kişi söylemişler o şarkıyı.
1: Çok doğru. Adam al. Demek ki 3 kişilik bir sanatçı.
0: Bak çalıyorum kardeş, al bak.
1: Çok iyi ya.
0: Bak.
1: Bir de Jale var. 4 kişi.
0: Öyle de diyor değil mi?
2: Merhaba, ben Jale.
3: Efendim.
0: Bak. Alo. Bak. Alo. Kim bu? İsmail YK bu şu an. Bak şu an İsmail YK. Alo. Alo.
1: Emrah da olabilir.
0: Değil değil. Bu şu an İsmail. Emrah gelmedi daha.
1: Ya İsmail bu.
0: Evet.
4: Aşkım tövbe.
0: Ha pardon, bu Emrah. Bu Emrah. Bu Emrah.
1: Geliyor.
0: Geliyor. İsmail geliyor bak. Solo solo bana. Al sana İsmail YK. Aha. Bak. Aha. 3 kişi birleşim şarkıya girmişler.

0: Hop geliyor.
1: Aşkım sızma.
2: Oğlum Salim gelmedi ama lan da.
0: Salim bırakmış işi.
2: Daha gelmedi abi daha ya.
1: Alo, alo, alo. Aşkım
0: alo, alo, alo.

0: Alo.
1: Al geldi Salim geldi.
0: Alo.
1: Geldi Salim geldi.
0: Alo.
1: Alo.
2: İyi halt ettin.
0: İyi halt ettin.
1: Al Cale de burada.
0: Al, şarkı koro gibi ya. Daha
1: gelemedim. Alo. Alo.
0: Nasıl yani? Sulu sulu
1: bana bana bakıyorum. Oho. Yana yana sağa sola
0: sallıyordu. Ah ah. Belli ki dünden hazır. İsmail geldi.
1: Tabii o hiç gitmedi ki, o hep oralarda zaten. Ben buradayım, bir el atın geleyim diyor. Yani.

0: yarım saati aramasınlar ya da hani dinlerken aramasınlar.
1: Tabii canım, arada kaçırmış olabilirsiniz, o yüzden ama duruyor.
0: Biz bildiririz, merak etmeyin. Benim çevremde de var prenses erkek demiş efendim. Evet, neye uyuz oluyorsunuz sevgili dinleyenler? Neye uyuz oluyorsunuz sevgili dinleyenler? Dur bakayım şuradan. Üstüne üstüneyle başlayınca bir içimde okuma ihtiyacı hissettim. Biraz kilo al, çok zayıfsın diyenlere uyuz oluyorum demiş efendim. Sonra başka. Dur bakayım şuradan. Hiçbir vasfı olmadığı halde kendini överek toplumda mal mal konuşanlara uyuz. Tövbe estağfurullah, bu ne sinir ya. Bu ne sinir? Adam birine kızmış Hüseyin.
1: Kime birine kızdınız efendim? Kime kızdınız? Bir
0: arayalım bakalım.
1: Alo.
0: Bakalım.
1: Ben bu lafı çok sevdim ya. Ben de böyle konuşacağım. Alo.
0: Ne?
1: Alo.
0: Nerede alo? Alo. Nerede alo? Alo. Alo.
1: Alo.
0: Dur bir çalsın oğlum. Alo. Aman.
1: Böyle olmaz ki ya.
0: Gitti. Evet. Sonra dur bakalım. Şuradan. Oğlum 40 tane konu verdik. Gerçek şeyi bulamıyorum.
1: Değil mi?
0: Gerçek konuyu bulamıyorum.
1: Kim yani olarak uyanırsından biz kendi aramızda konuşurken oradan bir sıçradı.
0: Evet.
1: Uyuz oluyorum var. Bir de Salim. Alo.
0: Evet.
1: Pardon. Alo.
0: Dur bakayım şuradan. Alt komşuya uyuz oluyorum demiş efendim. En sevilmeyen komşu mesela alt komşu mudur, üst komşu mudur, yan komşu mudur?
1: Vallahi sevilmeyen hepsinden ses geliyor ya.
0: Sen de öyle mi? Hepsinden ses geliyor mu?
1: Yani genelde kim ses yapsa alttan da geliyor, üstten de geliyor.
0: Bizde binada var ya en şey benim ya. En böyle gürültülü adam benim valla. Özür diliyorum bütün komşular. Şu zamana kadar oturduğum bütün evler. Ne girdiğim saat belli, ne çıktığım saat belli. Allah'tan gelenim gidenim belli de.
1: Ama yani girdiğin çıktığın saatte ne yapacaksın ki? Bir gürültü yapmıyorsa?
0: Yok mesela hiç şey değil. Bana eski binamızda bir abi şey demişti. Sen var ya hırsızları şey yapıyorsun biliyor musun? Böyle savuyorsun biliyor musun? Demiş.
1: Hırsız savucu Serdar diye.
0: Niye dedim? Lan bir gün birde geliyorsun, bir gün beşte geliyorsun, iki gün hiç gelmiyorsun. Bir gün günde beş kere geliyorsun, beş gün hiç gelmiyorsun falan. Hiç dedi yani, tedirgin ediyorsun insana dedi.
1: Hırsız şey der, ben buna girmeyeyim.
0: Daha öyle dedi yani.
1: Vallahi hani ne zaman geleceği belli değil.
0: Dur bakalım, ortalığı karıştırıp sonra bir şey olmamış gibi davranan yılanlara uyuz oluyorum. Ha bir de yemek yerken şapur şapur yapanlara uyuz oluyorum demiş. Evet. Gece arabanın hiçbir ışıklarını yakmadan gidenlere uyuz oluyorum demiş efendim. Ya ben dışarıda bazı arabalar görüyorum. Bunlar muayeneden nasıl geçiyor?
1: Özellikle egzozdan ben
0: şikayetçiyim. Ya egzozu bırak. Benim farlardan bir tanesi aşağı bakıyor diye git yaptır getir dediler ya. Vallahi billahi yani. Bazı böyle arabalar görüyorum. Bunlar mı? Ne stop yanıyor, ne fren yanıyor, ne kısalar yanıyor, ne uzunlar yanıyor, ne sinyal var. Yani hayalet gemi gibi yani. Bunlar nasıl geçiyor muayeneden bunlar?
1: Geçmiyordur.
0: Yıllardır nasıl kullanıyorlar öyle? Nasıl geçmiyordur o zaman?
1: Bilmiyorum, böyle geçmeyince herhalde bu tehlikeli.
0: Bir de bu Avrasya Tüneli'nde bir tek hız sınırına ben uyuyorum ya sevgili dinleyenler. Motorla da arabayla da. Bir tek ben uyuyorum ya. Hani dillendirmek istemiyorum ama ceza mı gelmiyor? Ne oluyor acaba?
1: Orası bende yok.
0: Vallahi ben Avrasya Tüneli 70'te... Ulan hangi şeride gitsem orada taciz ediliyorum arkadaş ya. Sağ şeride geçiyorum 70'te geliyorum, arkam trafik oluyor, selektörler, kornalar mornalar. Sol şeride geçiyorum 70'te gidiyorum, arkam kuyruk, selektörler, kornalar mornalar falan filan. Hani bir şey, tacizden yürüyemiyor insan ya, gelemiyor yani. İlla bir çıkman lazım yani. Ama 70 abi şey normal, sınır 70, nasıl olacak şimdi?
1: Sen 70'te git ya, bekleyen sollasın.
0: Ya gideyim de abi, bu sefer de yanımdan geçerken böyle el kol falan yapanlar var ya hani.
1: Evet, evet. Olur, onlar var. Olur ya onlar maalesef.
0: Dedikoducu teyzelere uyuz oluyorum ben de demiş.
1: Niye efendim ya? Kadınlar kendi arasında eğleniyorlar yani.
0: İstemediğim bir şey inadıma yapıldığı zaman uyuz oluyorum. Dişimi fırçalarken salına salına dinliyorum demiş. Bizi bunu niye belirttiniz?
1: Uyuz mu oluyorsunuz yani?
0: Bizi niye belirttiniz yani? Şu aralar kedilere uyuz oluyorum. Apartmanın güvenlik sisteminin dolabına girip cihazı kırmış Serdar. Yönetici olarak 2 gündür kameracı koşturuyorum demiş efendim. Kediye bak kırmış.
1: Ya, sıcak yer buluyor hayvan, ne yapsın?
0: Aman he, kedilerle alakalı bir şey değil. Vallahi linç yersiniz yani. Söyleyeyim.
1: Kedi ne yapmış, sıcak yere girmiş.
0: Oğlum tehlikeli, saçma saçma konuşma.
1: Arıyorlar ya, o yüzden söylüyorum yani. Kedi arıyor, bir yer arıyor.

0: Kedi sıcak bir yer arıyor, ne bilsin o.
1: Al evine besle o zaman. Bu kadar düşünüyorsan. Ne oldu?
0: Var evde.
1: He?
0: Var.
1: Senin değil Çağatay'ın.
0: Tamam iki. Benim alerjim.
1: Bir tane de sen al.
0: Benim alerjim var.
1: O zaman çık o evden. O evde yaşama.
0: Alerjim eve değil ki, kediye.
1: Tamam kedi evde.
0: Katlanıyorum efendim.
1: Tamam al bir tane daha, ona da katlanırsın.
0: İki taneye katlan. Nasıl katlanayım iki taneye?
1: Hep kıvır zaten. Hep kıvır. Cihangir'le değil misin? Hep kıvır, hep kıvır.
0: Cihangir'de sokaklarda yaşıyorlar.
1: Oğlum bu dünyada kedi olacaksan Üsküdar'da olacaksın.
0: Evet.
1: Bir de yemin ediyorum.
0: Kadıköy moda da iyi bu konuda.
1: Ya yemişim Kadıköy moda da, yazık. Fukara oradakiler. Oğlum Üsküdar'da evi olmayan kedi yok ya. Evi var onun kedilerin. Vallahi evi var. Çağırıyorsun evden çıkıyor böyle. Pis pis yapıyorsun böyle evden aşağı iniyor böyle efendim falan diye. Vallahi bak ya. Ciddi söylüyor. Evi var oğlum kedilerin. Biz işte ofisin arka tarafını komple şey yaptık. Kedilere verdik. Benim eski karşı komşumu daireyi satın alıp komşuyu uzaya gönderdik. Orayı kedilere verdik mesela. Yani kediler bayağı çok şanslı.
0: Kediler bir olup ev mi kiralıyorlar ya?
1: Bak ev Şişli'de, Şişli'de de çok kedi var. Belki Üsküdar'dan daha çok vardır Şişli'de. Tamam mı kedi? Belki Üsküdar'dan daha fazla vardır. Üsküdar'da da çok var. Ama bu dünyaya hani Allah'a inancımız belli elhamdülillah. Öyle reenkarnasyon falan bana göre yok. Ben senin inancına saygı duyarım eyvallah. Benimkine de saygı duymanızı isterim. Bana göre reenkarnasyon yok. Ama şimdi işin goygoyuna geldiysek mesela diyelim ki öldün. Dediler ki bir daha geleceksin ama insan olarak değil. Ben derim ki beni kedi yapın Üsküdar'a atın.
0: Doğru. Katılıyorum bu arada.
1: Oğlum mamanın çeşidi var. Kuzulusu var, danalısı var. Tavuklusu var, hindilisi var, fümesi var, et var, pişmişi var, su var, enerji içecek. Lan kediye enerji içeceği verilir mi? Öyle çeşme var ya.
0: Olur mu canım öyle? Kediler tatlı yemiyor bildiğim kadarıyla. Onlar kör mü oluyor, bir şey oluyor?
1: Oğlum bizdekiler böyle bildiğin sofrada oturuyor ya. Lan camı çalan kedi olur mu? Vallahi böyle cama vuruyorlar ya.
0: Kediler iftar sofrası gibi bir birleşiyorlar hep beraber yemekler.
1: Camı çalıyor camı. Camı çalıyor. Ben beni yayındayken rahat bıraksınlar diye. Önce giriyorum onlara mama veriyorum, ondan sonra yayına giriyorum şey.
0: Tamam işte.
1: Çok yani.
0: Kedilerin katıldığı bir mahalle. Yani kediler bir birey orada.
1: Bostancı'daki kedilerin üstünü tanımam. Bir o kadar da martı var. Koyun koyuna var demiş efendim. Üsküdar arkadaşlar, Üsküdar.
0: Üsküdar. Ben de namını Üsküdar duydum bu arada.
1: Abi denize nazır villaları var kedilerin.
0: Vallahi. Bu arada turistlerin aşırı şekilde dikkatini çekiyor kediler.
1: Kediler mi?
0: Kedilerin fotoğraflarını çekiyorlar sürekli. Yani Türkiye deyince aklına bir saç ekimi iki kedi geliyor.
1: Saç ekimi iki kedi.
0: Evet iki kedi yani.
1: Üç. Bir de şey diş tedavisi üç.
0: Evet üç estetik plastik öyle şeyler de var.
1: Ha, üç de o yani. O
0: sağlık geliyor. Turizmi yani.
1: Evet bahçede baktığım kediler de böyle çalıyor kapıyı demiş efendim. Bir arkadaşımın kedisi var mesela, hiç anlaşamıyoruz onunla biliyor musun?
0: Bazı kedi işte yani.
1: Kedi falan devamlı öyle evin içinde. Bundan yıllar önce Yılmaz abi var bizim. Yuvacık'ta dağ evi tesisi var, tamam mı Yılmaz abinin? Ona gittik biz. Bu Cem Aslan'la beraber, tamam mı Cem abi? Birkaç programcı arkadaşımız daha var. Bu bizim Cem abi dedi ki illa yürüyüşe çıkalım dedi. Ya abi sal beni Allah aşkına, ben normal hayatta yürümüyorum. Dağ bayır orman gelmişim, niye yürüyeyim?
2: Ondan sonra valla oraya kadar geldik, ben yürüyüşe bile şuradan şuraya gitmem ben valla filan böyle anlattı. Ya abi bırak beni diyorum, ne olur bırak beni. Ya gel şurada aşağıda ormanın oradan döneceğiz geleceğiz. Hadi seni de kırma beni filan filan.
1: Cem abiyle beraber iniyoruz. Üç tane köpek önümüzü çevirdi Hüseyin, tamam mı? Cem abiyle beraber. Bir tanesi bize böyle yapıyor. Hırr yapıyor. Böyle ağzından kan damlıyor ama köpeğin yani. Tamam böyle. Hırr. Biz böyle bütün bildiğimiz dubaları ede tekrar geriye doğru döndük. Yılmaz abi dedim ki Yılmaz abi aşağıda dedim bir köpek var hır diyor. Ya sıkıntı yok, onun tiki var dedi.
0: Tiki mi var?
1: Yemin ederim. Sonra köpek geldi yanımızda, o kadar uysal bir köpek ki ama devamlı böyle. Hırr, hırr, hırr. Seviyorsun ya böyle, severken böyle hırr, yarı yatıyor kuyruğunu falan. O böyle köpeğin böyle hırr yapmasını biliyorsun değil mi? Evet. Böyle vampir gibi oluyor. Köpek devamlı öyle, tiki varmış elemanın.
0: Köpeğin tiki mi var böyle evet, hırlayarak yani?
1: Evet, vallahi hayatımda ilk defa tikli hayvan gördüm ben. Allah gerçekten Allah. Tikli hayvan gördüm ha, ilk defa.
0: O köpek hırlar ya normalde.
1: Hani... Ama öyle değil, bu devamlı öyle. Böyle dururken de böyle hırr falan böyle yapıyor devamlı. Yani. Yılmaz abi öyle dedi, tiki var onun, korkmayın ondan dedi.
0: Vay be, iyiymiş ama.
1: Vallahi öyle dedi.
0: Sürekli konuşan insan gibi.
1: Abi nasılsın, yeni geldim yurttan, selamlar. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Yurttan
1: efendim.
0: Mı?
1: Evet yurt işte, öğrenci şey, yurdu.
0: Öğrenci yurdu.
1: Yurttan korolar gibi oldu. Yurttan sesler, korolar ne? Tikli hayvan var mıdır acaba ya, tikli hayvan? Ben işte köpekten örnek verdim ya, mesela tikli kedi var mı mesela?
0: Tikli abi göz kırpıyor mesela.
1: Olabilir biliyor musun?

0: musun? Böyle filan böyle falan yapar. Tik tik kedi var mı harbiden?
1: Bence kesin var.
0: Bilmiyorum ki. Var mı yok mu?
1: Bilmiyorum ki. Yani canlılar biliyorsun dörde ayrılıyor işte. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, kediler.
0: Bildiğimiz onlar.
1: Tabii. Kediler başka bir şey, bir şeyler oluyor. Yanı sönen bir şey var orada.
0: Nerede?
1: Telefon mu var?
0: Olsun, bir şey olmaz. Ha. Evet.
1: Salim mi arıyorsun?
2: Alo.
0: Arkadaşlar, tikli hayvan gören var mı içinizde? Tikli hayvan. Tikli hayvan. Kedi olur, köpek olur, kuş olur, kaplan olur, puma olur, leopar olur. Hepsi olur.
1: Kuşun tikini nasıl göreceksin ki mesela? Kanadını falan mı? Ne yapıyorsun ki?
0: İşte ne bileyim oğlum, soruyorum yani.
1: Ne kuş bileyim? Tiki.
0: Soruyorum. Hmm. Benim kedim boğazını ve çenesini yanık kaşıdığını dokunduğunda dişler gıcırtta. Bu nasıl Türkçe? Allah aşkına bu.
1: Niye? Ben... Sözler demonte gelmiş. Biz onu...
0: Ne bileyim bir şey abla, kelimeleri vermiş, cümleyi anlamamızı istiyor. Serdar, kedi dişler gıcırdama evde. Bizi tiklendiriyor kediler demiş. Efendim. Ha. Bip, kedi saat 23'te gelip kapıyı çalıyor. Ben de kapının kilidini açık bırakıyorum. Kedi, kapı çalan kedi. İnanırım ama bizimki de cama vuruyor işte.
1: Bizimki böyle de vuruyor. Şey, bizim... kapıya tıklıyor benim.
0: Evet. Cama vuruyor bizimki. Tiki olan kedi biliyorum. Yakın bir abimin hatta kedisi demiş efendim. Tiki olan kedi. Kedinin tiki nasıl olabilir ki mesela? Pati atıyor. Filan pati atıyormuş devamlı.
1: Evet ama o hareketi ya onun. Nasıl tiki olduğunu nasıl fark ettin mesela?
0: Hiç bilemem ki.
1: Asıl mevzu o.
0: Hiç bilemiyorum. Dur bakalım. Şu an ironi yapmaktayım. Milli takım tişörtü verip tişört yollamayan ve bilgileri almayan Hüseyin'e uyuz oluruz. İşaretliyim de bak, demek ki ya aranmadı ya gitmedi falan bir şey oldu, bir bakarsın, tamam mı?
1: Tabii ki.
0: Evet. Hmm. Uyuduğumda beni uyandıran telefon ziline uyuz oluyorum. Bir de işe yarayan bir konu olsa ya bu WhatsApp araması ne yapıyor? WhatsApp araması yarım saat çalıyor şeyin ya. Normal arama o kadar çaldıramıyorsun zaten, normal aramayı.
1: Evet, doğru.
0: Normal aramayı çaldıramıyor. Üçüncü, beşinci, onuncudan sonra tıt tıt tıt yapıp sana da kapanıyor. Abi WhatsApp arabası öyle değil. Yarım saat çalıyor la telefon. Yarım saat ya. Tır tır tır tır tır tır. Yarım saat yani. Çalışıyorum, niye bu kadar çalışıyorsun diyenlere uyuz oluyorum demiş efendim. Karşıma geçip cak cak cak sakız çiğneyenlere uyuz oluyorum demiş. Ondan sonra... Dur bakalım. Şöyle. Dedikoducuları da hiç kimse sevmiyormuş.
1: Ama herkes de yapıyor.
0: Yani işte hiç kimse yani sevmediği halde. Nasıl yapıyorlar hiç bilmiyorum. Cahil, patavatsız ve... Neymiş, dur bakayım. Ne bilmediğini bilmeden konuşan insanlara uyuz oluyorum demiş. Cahil. Vay hain. Hain. Cahil. Bir fakıs çeker miyiz? Bir abimiz vardı, o geldi aklıma. Bütün kedilerin taraklara karşı tiki oluyor diye biliyorum demiş efendim.
1: Tarak mı?
0: Evet. Kedinin tarak tiki varmış.
1: Normal tarak mı? Kedi tarağı mı?
0: Kedi tarağı var mı ya?
1: Tarıyor ya kediyi, tüyleri falan. Kedi taranır ya.
0: Keller alındı şu an, biliyor musun? Hani.
1: Vallahi.
0: Alındılar yani.
1: Orayı bilemem.
0: Kedinin bile tarağı var.
1: Ama şimdi sadece kedinin kafasını taramıyoruz. Vücudunu tarıyoruz. Yani kellerin vücudunu tarasınlar o zaman.
0: Komplü W değil mi? Allah Allah. Bugün niye hiçbir aradığımıza ulaşamıyoruz?
1: Ben ulaşayım mı?
0: Yok, hayır, istemiyorum. Ben ulaşacağım. Abi, kedi de poposunun üstünü kaşıyınca otomatikman patisini yalıyor. Hiç şaşmıyor. Bunu yaptığında hep tekrarlıyor aynısını demiş efendim. Allah Allah.
1: Kedinin bug'ını bulmuş ya.
0: Sesli mesaj atılmasına çok uyuz oluyorum demiş efendim. Sesli mesaj. Bir de şey var mesela, sesli mesajı atıyor, dinliyorsun, tam dinlerken mesaj geliyor. Yanında biri varsa dinleme falan.
1: Şeydi, küfürlü. Öyle şeyler yapıyorlar ya. Sesli ortamda açmayın falan.
0: Ay kusura bak, yemin ediyorum tam altındaki mesela. Ay kusura bakmayın, araba kullanıyorum, sesli mesaj olarak yazdım. O yüzden yanlış oldu. Benim köpeğim kırmızı delisiydi. Kırmızı ne görse atlıyordu deli. Domates yiyordu sürekli demiş efendim. Sonra...
1: Köpeğiniz boğa gibi miydi efendim?
0: Efendim?
1: Boğaların da öyle kırmızı şeyi var ama renk körüymüş galiba, değil mi?
0: Olabilir. Şimdi saat kaç? Anca bu kadar tutabildim şimdi, dayanamıyorum artık. Rahime burada mısın? Bir dakikam var.
1: Ne oldu dedim ya?
0: Rahime.

0: Burada mısın? Bir dakikan var Rahime. Tam bir dakikan var. Burada mısın? Bu aralar herkese gıcık oluyorum. Kendi gözüme bile batıyorum. Sanırım problem bende demiş efendim. Öyle cins ben de işte. Oğlum 3 gündür bilgisayarla uğraşıyorum. Yani. Tam 3 gün. Bu sefer de şey o touchpad'i galiba arızalı.
1: Arızalı.
0: Böyle basınca boşluk var. Ama internette araştırdım o modellerde o normal diyorlar. Nasıl normal oğlum? Bildiğin boşluk var. Nasıl normal bu?
1: Belki bilgisayarın tiki vardır böyle bir şeye.
0: Hüseyin ya. Sen izin kullan valla. Dur. Dur bakayım çalmadı ya dur. Evet şuradan.
1: Rahime.
0: Oğlum dur gönderdi de açamadım. Heh, evet.
2: Buradayım.
0: İnşallah çocuğun olur Rahime.
1: Amin amin amin.
0: İnşallah geceleri uykunun en derin en tatlı noktasındayken bebeğin ağlama sesle... Yok ağlamasın bebek. Bebek ağlar da şimdi ona da duyar kasan olur.
1: İnşallah ilk baba der Rahime.
0: Vallahi bak şimdi bebeğin ağlama sesine uyanırsın inşallah derim. Şimdi buradan da yazmıyorlar. Twitter'dan yazıyorlar. Terbiyesiz herif, ahlaksız herif, bebekleri niye ağlatıyorsun? Terbiyesiz adam, her gece radyoda filan. İnşallah bebeğin anne mama seslerine uyanırsın geceleri Rahime. Ondan sonra dur bakayım başka. Evet türet hadi türet. Türet daha da türet. İnşallah çocuğun olur Rahime.
1: İnşallah çocuğun olur. İleride çok başarılı olur Rahime.
0: İnşallah çocuğun olur da ders çalıştıktan sonra anne bana çalıştığım dersin sorularını sorar mısın der Rahime. İnşallah.
1: İnşallah okuldan gelir de anne ne yiyeceğim de yemek diye bağırır Rahime.
0: İnşallah camın altından bağırıp salçalı ekmeğimi hazırla anne geliyorum yukarıya der. İnşallah Rahime
1: salçalı
0: inşallah.
1: Salçalı ekmek.
0: İnşallah anneciğim seni babamdan daha çok seviyorum der Rahime.
1: Demesin ya.
0: İnşallah anne ben de baba tarafımı hiç sevmiyorum der Rahime.
1: Sen niye ikilik çıkarıyorsun şu an ailede? Doğmamış çocuğa ikilik çıkarıyorsun.
0: İnşallah çocuğun olur Rahime. İnşallah Rahime. Evet. Uzun zamandır dinlemiyorum da Rahime kim? Ya kızmayacaksanız şaka yolu cevap vereyim. Ama şimdi ben her gün aynı şeyi anlatamam ki sevgili dinleyenler dinleyin gözünü seveyim ya. Ne olur ya. Dua bu yeni bir uygulama. Bir hafta birinin duasını alıyoruz. Devamlı böyle aramızda çeviriyoruz. Devamlı. Bu hafta da Rahime'nin duası. O bebek sahibi olmak istiyor. Onu çeviriyoruz devamlı. Ama işin raconu şu. Neredesin dediğimiz anda bize sesli mesaj göndermeli. Yazı mesajını da kabul etmiyoruz. Buradayım diye. Bak mesela şurada nerede? Aşağıdaydı. Neyse Rahime'nin yeni mesajını arayana kadar. Rahime'cim neredesin? Hemen bir mesaj daha alalım. Bir demo mesaj. Hemen örnek. Hani böyle oluyor mesela. Rahime neredesin? Hemen bir mesaj gönder diyorum. Bir dakika içerisine göndermesi lazım. Bu hafta Rahime. Yarın son. Yarın programda Rahime'ye son duayı edeceğiz. Ondan sonra tövbe yarabbim son dua öyle bir şey oldu. Yani biraz yanlış bir anlatım oldu. Rahime ile yarın vedalaşacağız. Başka birisini seçeceğiz. Bir haftadır Rahime'ye ediyoruz çünkü dua. Şimdi başka birisini seçeceğiz. Ama yarın. Cuma'dan cumaya artık. Hani diyorum ki mesela Rahime burada mısın diyorum. Bir dakika içerisinde şöyle bir mesaj gelmesi lazım.
2: Buradayım Serdar Bey.
0: Gördünüz mü? Bu. Çünkü söylüyoruz yani dinlemezsen dua etmeyiz diye. Gerçi Rahime'ye ederiz yani dinlemese de ederiz de.
1: Rahime'ye ederim yani.
0: Ya böyle komedi programında da vicdan hiç olmuyor biliyor musun?
1: Ya abi vicdansız olman lazım değil mi?
0: Geçen hafta kurye bir çocuğa evlensin diye dua ediyoruz. Çocuğa diyorum ki neredesin diyorum. Hani normalde hemen yazması lazım. Sesli mesaj göndermesi lazım yok. Eski mesajları yayınlıyorum buradan. Yani çocuk şey olmasın. Vicdan işte edep sen ne güzel şeysin.
1: Biz bir tek Nazım'a beddua etmişiz ya. Geri iki...
0: İnşallah ceza yersin Nazım diye mi?
1: Evet diğerlerine dua ettik Nazım'ın ne günahı vardı burada.
0: Ama o öyle mesela yarın şey yaparız. Belki bir beddua yakalarız yarın. Bilmiyorum. Bu duaları almak için ne yapmamız gerekiyor? Öğrenci olarak ben de istiyorum abi. Beyoğlu Akademi'den Duygu ne olur beni de alın liste. Yarın seçeceğiz yarın. Duasını beğendiğimizi seçiyoruz bir hafta ona çalışıyoruz yani. Bir hafta ona çalışıyoruz. Sonra dur bakalım şuradan. En uyuz olduğum şeylerin başında bayram seyran özel günlerde toplu atılan ama içinde adımın geçmediği mesajı ya Allah'tan WhatsApp durum paylaşma çıktı da şu toplu mesajlar bitti biraz ya. Allah'tan ya.
1: Değil mi ya hala devam ediyor mu sende toplu mesajlar?
0: Etmez mi her bayram. Ben yalan yok kimse kusura bakmasın adımın yazmadığı hiçbir mesaja cevap vermiyorum ben. Serdar bayramın mübarek olsun eyvallah. Çat diye yazıyorum. Ben ilgi alaka gösteriyorum. Hüseyin diye yazıyorum.
1: Ben sen, de öyle yapıyorum.
0: Sen toplu mesaj bana niye gönderiyorsun? Sen milyar milyon sen bu parayı ne yaptın? Ben sana diyor evde tüp bitti sen bana ne diyor? Olmaz.
1: Ama çoktandır kapandı o mevzu ya. Toplu mesaj artık yok. Story atıyorsun, herkes görsün, alınsın diyorsun yani.
0: British var kedi.

0: kedisi gelinimin. Kedisi British gelin. Var kedisi gelinimin.
1: Kedinin gelini mi varmış?
0: British var kedisi gelinimin.
1: Bu da demonte.
0: Ağlı. British var kedisi gelinimin.
1: Bunu bulmaca gibi birleştirelim.
0: Bu
1: kimin gelini var British?
0: Bakacağız şimdi. Evet. British var kedisi gelinimin.
1: Merhaba, biz Türk Dil Kurumu'ndan.
0: Merhaba, ben o sarı renk sözlüyüm ben. Allah Allah. Bir kere daha çaldırır kapatırım.
2: Alo.
0: Bu tehdit her zaman işe yaramıştır. Gerçi ona gitmedi daha ama. Alo.
2: Efendim.
0: Mağazamızda cüzdan unutmuşsunuz. Siz misiniz?
2: Evet.
0: Anladım. Kimle görüşüyorum ben? Kimle görüşüyorum? Kimle?
2: Ben Nurhan Hanım, Ankara'dan.
0: Nurhan Hanım merhaba.
2: Merhaba Serdar Bey.
0: Nasılsınız Nurhan Hanım?
2: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kedisi var gelinimin British.
2: Evet.
0: Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?
2: Ay, yani işte hızlı yazdığım için gelinimin de var British kedisi ama çok akıllı bizimki.
0: Ben zaten hiç yani hani çok affedersiniz sözüm meclisten dışarı ne size ne başkasına. Ben hiç ben de bir hayvan var salak diyene hiç denk gelmedim ben. Hiç hep şey bende bir ki abi çok akıllıydı ama çok akıllıydı. Bak sana yemin ederim benim eve gideceğim saati biliyordu anlıyordu kapının önünde beni bekliyordu hayvan. Yani
2: aynen Serdar Bey şunu diyebilirim bak oğlum diyor ki anne saat kuruyorum sabah kalkmak için diyor. Alarmı çalar çalmak oğluma patisini atıyormuş. Hadi uyan hadi uyan diye. Yani
0: ne biliyorsunuz böyle... gariban yazık konuşamıyor ana belki de şey yeter lan yıllardır aynı saate kalk git artık diyor belki de. Belki de öyle diyor. Ne biliyoruz yani?
2: Bilemiyorum ama çok akıllı ya. Çok güzel.
0: Çok akıllı, yani. Çok akıllı. Benim kedim mesela çok akıllı. Serdar düşün, o kadar akıllı ki balkondan aşağı düşmüyor. Öyle akıllı bir kedi benimki. Yani vallahi atlasa atlar mesela o 70. kattan. Atlamıyor. Çok akıllı hayvan. Çok.
2: Akıllı akıllı.
0: Mama saati mesela. Mamayı koyuyorum. Hemen geliyor yiyor. Çok akıllı. Kedi çok akıllı.
2: Ama mama kutusu var. Kendisi basıyor. Oradan düşürüyor. Oradan yiyor.
0: Çok akıllı.
2: İlkin çolağında suyu kendisi sebilden içiyor. Onu kendi şahitim yani. Hep
0: siparişi de o veriyor mu peki? Ben hani arayıp iyi akşamlar iki damacana su alayım diye. Öyle değilse bence akıllı değildir hayvan.
1: Bence kediyi çalıştırıyorlar evde. Ben böyle kedi görmedim.
0: Sebilden kendisi içiyor suyu diyor. Bak sebilden.
2: Kendim gördüm ve içiyor.
0: Vallahi,
2: patisiyle basıyor ve oradan soğuk su içiyor.
0: Sebilden içmek bir şey değil ki. Sebilden benim arkadaşlarım var. Getireyim onlar da içerler. Hiç sıkıntı yok. Yani onun akılla bir alakası yok. Ne biliyor musun? Akıl evet. Akıl işi ne biliyor musunuz? Pompa var ya pompa. O pompayı ayarlayabilen bu dünyanın en akıllı adamı. O pompayı ayarlayabilen gerçekten yani 10 tane şirket yönetir. Sebil pompası bildin mi abla? Sebil pompasını.
2: Önceden tabii ki kullandım.
0: Hani böyle evet böyle
2: pıs pıs pıs pıs pıs pıs pıs pıs pıs pıs akıyordu.
0: O asla bir bardağı ayarlayamazsın hani biliyorsun değil mi onu?
2: Evet. Mutlaka akardı önüne havlu koyardık. He. Mutlaka bir şey koyardık.
0: Kedin gelsin onu yapsın ondan sonra akıldan konuşalım buraya. Bak ben yapamıyorum mesela. Bir de
2: onlar şu anda yok onlar artık mağazada kaldığı için şimdi akıllıca şey var. Sebiller var. Sebilleri kullanıyorlar.
0: Fakirik fakir iç bıçık iç bıçık. Fakirik.
1: O damacanaları bir de dijitalleri
0: internete fakirik fakirik.
1: Onların dijitalleri çıktı yani böyle.
0: İç bıçık iç bıçık. Fakirik. Nereye veriş veriş. Fakirik abla.
2: Yok değiliz.
0: İnternette
1: değiliz değiliz diyor.
0: İç bıçık. Aynısı var dört. Aynısı dört. Ablacığım evdeki sebiliniz elektronik mi sizin?
2: Değil normal herkesin olduğu gibi yani.
0: Pompalı elektrik mı?
2: Hayır normal sebil yani bildiğimiz sebil yani bir yanı soğuk bir yanı sıcak veren.
0: Tamam elektronik yani böyle zzzzt evet. Akıtıyor doğru
1: o
0: mu?
1: Dolmuyor evet, ki evet. Ama ya yarım saat bekliyorsun onu.
0: Hanımefendi sizin evde kapılar falan da açılır kapanır mı öyle? Kendi...
2: Yok o bizim kapılar hepsi açık hiç kapatmıyoruz.
0: AVM gibi mesela ne bileyim yürüyen platform var mı evde mesela enişte geliyor mesela. Merhaba hanım diyor platforma bir çıkıyor yanınıza gelene kadar pijamayı giydirmiş oluyorlar böyle. Oluyor mu böyle mi sizin evde?
2: Yok o kadar da değil.
0: Değil mi anladım peki. Yok. Ne bileyim evde elektronik sebil olunca ben bir yani... şey...
1: Bir tek kedi rahat herhalde evde.
0: Evet. Bende bir zenginlik havası oldu yani. Elektrik bak.
2: Kedi botu da var Serdar Bey mesela ona.

0: Biz robot da aldık.
1: Kedinin.
0: Ürkütüldüğü için 7-24 dolaşıyorlar onlar.
1: Abla bak 840 beygir aracım var ama evde elektrikli sebilim yok.
0: Siz... Gönderebiliriz yani. Göndeririz. Canı sağ olsun.
1: Demek param yetmemiş. Yani.
2: Temizlik robotunun üzerinde kedi mi gezdiriyorsunuz evde?
0: Yok onu yapmıyor. O kedi kedinin etrafında dolaşıyor. Kedi de onun etrafında dolaşıyor.
1: Çok akıllı, çok akıllı.
0: Arkadaş olmuşlar.
1: Çok akıllı, çok akıllı.
2: Arkadaş olmuşlar.
1: Çok akıllı, çok akıllı. Kedi çok akıllı kedi. Bu kedi sizin gelininizin değil mi efendim?
0: Evet,
1: gelinim. Sizin evde ne işi var? Ya da gelinin sizin evde ne işi var?
0: Gelinimin evinde kedisi demiştim ama
1: sizin devamlı orada ne işiniz var o zaman kediyi devamlı gözlemleyebilecek kadar?
0: Ama ben bakıyorum mesela onlar tatile gidiyorlar. Başka mesela geziyor. Ben bakıyorum o zaman gidiyorum. Gelinim artık o benim kızım yani. Kızım yani gidebiliyorum.
1: Ah iyi yere tezgah açmış.
2: Şey gibi ya torununa bakıyormuş gibi bakıyor. Bence.
0: Aynen torunuma bakıyorum.
1: Torununuz var mı torununuz?
0: Var kız var işte. Torunum var 10 yaşında.
1: Çok, bu, ablamı nasıl eylemişler görüyorsun. Al toruna bak yanına da kedi verdik al bunlarla ilgilen sen. Bunlarla bize sarma kocana sarma. Gel işte evin anahtarı da var burada.
0: Var var.
1: Gelininizle yemek programına katılır mısınız hanımefendi acaba?
0: Katılırım düşündük beraber demişti anne katılalım demişti ama.
1: Yemin et.
0: Vallahi bak yemin ederim.
1: Oo demişti
0: benim
1: ama.
0: Gelinim ki göçmen kızı.
1: Ama yani... orada şimdi ablacığım göçmeni yemeği onu boş ver orada birbirlerine neler diyorlar. Ben geçen gün şey diyor benim kaynanam vallahi yaramaz insan vallahi filan diye böyle anlatıyordu. Kaynanası da yanında bunları yapabilecek misiniz bunları?
0: Yok biz birbirimizi kırmayız onlara katılmayız.
2: O zaman ne yapacaksınız
1: oraya? Ama o zaman olmaz siz oraya gidenler yemek yapmaya mı gidiyor zannediyorsunuz? Yani.
0: Zuhal Hanım'a katılabilirim mesela Zuhal Hanım'da öyle bir gelin kayınvalide şey yok ama biz aramızı açmayalım Allah korusun diyeyim yani gelinimle çok iyiyim ben onu kızım diye aldım gelinim diye almadım.
1: Oğlunuzun da haberi yoktu alınca dedi ki sana bir şey aldım diye verdiniz herhalde. Öyle mi anlattığınızdan böyle anladım ben.
0: Yok yok o gördü beğendi ben de çok beğendim dedim. Hı. Olur oğlum dedim. Yani.
1: Nerede gördünüz?
0: Bursa'da.
1: Nerede mesela gezerken mi nasıl gördünüz?
0: Hayır evine gittik.
1: Kızın evine gittiniz.
0: Evet.
1: Ne dediniz? Kız var mı sizde? Evet bir bakıca beğenirse kalmaya geliyoruz. Böyle mi oldu?
0: Yok öyle olmadı. Oğlumlar misafirliğe gider gibi gittik görüştük. Memnun kaldık. Onlar da bize buyurdular. Biz de memnun kaldık Ankara'ya. Ankara'dayız biz.
1: Ha bir şey eski usul gerici şey görücü usul. Gerici dedim ya.
2: Gerici.
1: Görücü usulü. Doğru mu?
0: Yani oğlumla kızım yani tanışmışlar. Bizlere de görevimiz düştü. Bizlere.
1: Bir araştırma okudum ablacığım. Adınız neydi sizin?
0: Nuran.
1: Nuran ablam bir araştırma okudum gerçekten. Bu internette yani resmi bir şeydir değildir bilmem. Ben biraz internet aleminde fazla vakit geçiriyorum. En az boşanma oranı görücü usulü evliliklerde oluyormuş biliyor musun? Ciddiyim.
0: Teşekkür ederim. Şu anda ben Şinasi Bey'le 45 yılımızı bitirdik. Çok şükür.
1: Şinasi yani, Bey kim efendim?
0: Eşim oluyor kendisi.
1: Ben kedi zannettim bir an.
0: Yok yok bu pek gerçekten ona inanıyorum.
1: Siz de mi görücü usulüydünüz?
0: Evet görücü usulüyle.
1: Anladım efendim anladım.
2: 5 sene bu arada.
1: Nice yaşları Şinasi abi de. Ne yapıyor Şinasi abi şu an?
2: Kediye bak.
0: El sallıyor.
1: El mi sallıyor?
0: Evet.
2: Hangi kameraya?
0: Şinasi hangi kameraya sallıyorsun? Üçe.
1: Tülay gari de Tülay ne olur Tülay. Peki. Efendim? Pijama var mı Şinasi abinin üzerinde şu an?
0: Ama şu anda herkes bizi dinliyor. Sezer Bey daha yeni giydi.
1: Pijama var mı şu an? Pijama var mı? Çünkü
0: var var var.
1: Bak 45 yıllık evli Şinasi tam pijama giyecek insan yani.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Şinasi abi ne haber?
3: İyi akşamlar Tezavu. İyiyim çok şükür.
1: Ellerinden öperim abicim. İyi geceler diliyorum. Nasılsın iyi misin?
3: Allah razı olsun. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Teşekkür ederim Şinasi abi. Sana milli takım tişörtü göndereceğim Şinasi abi.
3: Tamam eşim adresini verir şimdi. Sezer Bey.
0: Şimdi... Sezer Bey ben arandım. Teşekkür ederim. Aramıştı.
1: Geldi mi tişörtün?
0: Gelmedi henüz. Bekliyoruz. Her gün karga geliyor komşuya geliyor.
1: Ne zaman ne zaman kazandınız ablam?
0: Bir hafta 10 gün oldu.
1: Tamam o bir hafta kazandıysanız yarın cuma günü daha kazananlar belirlenir. Biz öyle belirli bir sayıya gelince mesela atıyorum... 20 tane tişört olunca Sarıyer Kola'ya bildiriyoruz. Ha. 30 tane olunca bildiriyoruz gibi düşünün. Siz yüksek ihtimal yarın bildirilecek kadrodasınız galiba.
0: Yani Tamam, ben ismimi verdim, adresimi de verdim.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra diyeyim, hatta kargo gelince sürekli binayamıza geliyor. Biz alıyoruz komşularımızınkini. Ay dedim, inşallah benimki gelmiştir bu sefer dedim. Yok.
1: Yok ablam, ben bak açık yekten söylüyorum. Daha sizin kazandığınız bile yarın cumadan cumaya, o da her cuma değil. Belirli bir sayı olunca işte... Mesela diyoruz ki 30 tane olunca bildirelim, 50 tane olunca bildirelim, 20 tane olunca bildirelim diye. Sizinki yüksek ihtimalle, ya Hüseyin yarın bildirir mi? Bildirecek misin yarın?
2: Tabii yarın bildireceğim.
1: Ablam bir hafta olduysa sen daha yarın yeni bildirileceksin ablam be.
0: Tamam, bir hafta sonra gelirse hiç sıkıntı yok.
1: Gelir gelir, sıkıntı yok. Bir şey olursa ben buradayım, yazarsın, olur mu?
0: Tamam Serdar.
1: Görüşürüz. İyi geceler, sağ olun.
0: Televizyon kapanıyor. Sizleri çok seviyoruz eşimle beraber.
1: Çok sağ olun ablam.
0: Vallahi 10 dedi mi hanım hemen der ki telefonu aç. Serdar Bey başlamıştı.
1: Sağ ol ablam.
0: Her akşam izliyoruz.
1: Thank you ablacığım. Çok teşekkür ederim.
2: Ama
1: sağ ol.
2: Ben... Nurhan Hanım, yani komşunun kargosunu al, gelinin kedisine bak. Yani bu kadar fedakarlık yapmayın, yeter ki hayatınızı yaşayın Şinasi Bey'le.
1: Oğlum ne güzel kapatıyordu kadın. Niye kızıştırıyorsun ortalığı? Sen bırak, buna uyma abla, buna uyma. Bu boş ver.
0: Yani şey, öbür oğlumu da bir alt katımı aldım kiraya.
1: Bir alt katını kiraya aldın.
2: Kira mı alıyorsunuz, evet, çocuktan?
0: Evet. Onun da çocuğuna bakıyorum. Onu da oğluma bakıyorum. 9 aylıktan beri. O da 9 yaşına geldi.
2: Vallahi Nurhan'ın teşkilatı kurmuşsunuz. Ne
1: vallahi. Her yerden bir akar var. Hadi görüşürüz.
0: Tamam. Darısı sizlere olsun diyelim.
1: Hadi bakalım hayırlısı. Öpüyorum.
2: Kira alırız.
1: Görüşürüz. Sağ ol. Teşekkürler.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Darısı sizlere olsun derken, darısı inşallah çocuğunuz olsun, yoksa inşallah çocuğunuzdan kira alırsınız duasını.
2: Ben kirayı kendime sahiplendim yani şu an. Öyle umuyorum.
1: Hmm.
2: Kediye başkası, kargoya da başkası.
1: Geçen hafta sticker vermiştin, kimse aramadı.
2: Öyle miymiş?
1: Hmm. Benim tişörtüm gelmedi, haftalar oldu reis falan diye mesela mesajlar. Nasıl olacak?
2: Bunların hepsini kontrol ediyoruz tabii ki.
1: Et yani sana zahmet. Ben ondan sonra yayında fırçayı ben yiyorum.
2: Yok, fırçayı ben de yiyorum.
1: Arayanlar aradıkları zaman şey diyorlar. Neredesin lan, kaç gündür filan diye. Oluyor mu böyle? Oluyor mu böyle?
2: Oluyor bazen, evet.
1: Peki. Neye gıcık oluyorsunuz? Neye uyuz oluyorsunuz sevgili dinleyenler? 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Bir saat başı arası, sonra geleceğiz.

0: bağırıp öpen, ağlayıp gülen. Sonra kaçıp...
1: Bir yere 5 dakikaya geliyorum deyip daha evden çıkmamış insanlara gıcık oluyorum demiş efendim. Zaten insanlar 2 dakika yoruldayım diyen arkadaşlarıyla ilişkilerini gözden geçirmeli. Yani. Dikiz aynasına bakmadan kapı açan sürücülere tilt oluyorum. Yıllık izne çıkıp iznin çabuk bitmesine uyuz oluyorum. Bilmece,
0: bilmem, anlatabiliyor muyum?
1: Serdar merhaba. Eskiden Şivava'mız vardı demiş efendim. Şivava. Bu Paris Hilton'la meşhur olan köpek miydi Şivava?
2: Öyle miydi o?
1: Öyle mi? Ben öyle bir şey biliyorum ama ben. Sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum ben ama sanki. Ben o muydu yok acaba?
2: Hiç yok ya o bende.
1: Bende Pinscher vardı. Pinscher. Ulan Hüseyin. Şu düğmeyi ki var Hüseyin. Hüseyin şu düğmeyi ki var. Bunu niye kullandığımı bana çıkınca hatırla söyleyeceğim sana.
2: Öyle mi?
1: Aha, tamam. Söyleyeceğim sana bunu niye kullandığımı.

0: 2006 yılına geri döndüm Serdar, yerli plakayı dinleyince. Askerden yeni gelmişim, bekarım, özgürüm. Sorumluluk yok. Tek derdim gezeyim tozayım. Transformers'ta Vic Vicky'nin annesinin vardı. Evet, Sam'di galiba değil mi adı da? Evet, Sam. Transformers serisini seyrettin mi?
1: İlk şeyleri seyrettim, bölümlerini.
0: Zaten 1-2-3'tür oğlum olay.
1: Evet, 1-1.5 falan seyretmiş.
0: Ben Matrix'te de niyeyse 2'yi daha çok seviyorum Matrix'te.
1: Matrix öyle.
0: Matrix
1: 1 2. de çok iyidir ama 2 biraz daha oturmuş.
0: 2 de çok daha böyle aksiyon sahneleri falan filan beni çok alıyor yani. 2.
1: Evet.
0: 2 beni çok alıyor yani. Üf yani 2 ooo.
1: Keanu hani Reeves.
0: Yumruğu atıyor tutuyor şey diyor ya. Güncellenmiş sürüm falan diyor ya. 4'ü mesela 4 yazık oldu. 4 değil mi?
1: Evet ya, yani 4'ler hep sıkıntı oluyor bu arada. John Wick'te de öyle oldu.
0: 4 evet, 4 yazık oldu yani 4'e. Evet, dur bakalım şuradan. 4'ü iyi olan bir film var mı acaba? 4'ü iyi olan. İkincisi birincisinden iyi olan film var mı dedi. Bunu daha önce biz işlemiştik. Bence kesintisiz, hiç şüphesiz, hiç tartışmasız Terminator 2.
1: Evet, güzel.
0: Terminator 2. 2 birden de iyi, 3'ten de iyi bence. Matrix'e de ben öyle diyebilirim. Matrix 2 birden daha iyi bence. Örnek ver mesela, var mı?
1: Çakallarla dans.
0: İkisi birden daha mı iyi diyorsun?
1: Oflu Hoca'nın şifresi.
0: İkisi daha mı iyi diyorsun?
1: İkisi daha iyi birden.
0: Evet, dur bakalım. Cehennem Melekleri. Ne diyorsun?
1: Güzel. Oğlum güzel bir seri ama ya.
0: İyi seri tabii canım.
1: Hızlı ve Öfkeli'ye ne diyorsun?
0: Kardeşim, linç yemeyeceksem ben Hızlı ve Öfkeli serisini seyretmedim ya.
1: Beğenmediğini çekmedi mi yani?
0: Çekmedi beni çünkü yani öyle araba kullanışları falan, arabanın şeyine birazcık hakim olduğum için o yani, şimdi bana diyecek

0: Şimdi Süpermen'i seyrediyorsun, o da uçuyor şimdi. Gerçekte uçan var mı? Ama arabada ben öyle kullandığım arabadan keyif alıyorum. Seyretmekten değil, bilemedim ya. Çok çekmedi beni yani o Hızlı ve Öfkeli serisi. E tabi mevzuyu biliyoruz. Ama yani bilemedim Hızlı ve Öfkeli serisi. Evet,
1: ya çok... biraz aksiyon ve hız sevenler için biraz müzik falan güzel.
0: Ah be, canım çekti be. Şimdi İstanbul Park'ta olacaksın, ikinci S virajına gireceksin filan.
1: Ben buradan giderken Bakırköy virajını seviyorum.
0: Bakırköy virajı.
1: Bakırköy virajı.
0: Sen buradan giderken birdenbire kayboluyorsun ya.
1: Hayır ya.
0: Evet, birdenbire o şeyde büfenin orada bir bakıyorum yoksun.
1: İşte orada dönüyorum ben sağa. Geçenki şeyi ne diyorsun?
0: Ne?
1: Seninle ufak bir şeyimiz oldu.
0: Ne oldu?
1: Yolda giderken bana böyle tuhaf baktın.
0: He evet, Hüseyin'le yan yana gidiyoruz. Bu garip garip hareketler yapıyor motosikletin üzerinde. Buna gülmekten böyle gidemedim. Ama görmeniz lazım, böyle motorun üstünde böyle bir eğiliyor, böyle bir yana gidiyor. Giderken seyir halindeyken her zaman durduğumuz piyasa benzincide durduk Hüseyin'le. Durduk her zaman durduğumuz benzinci de. Oğlum sen ne yapıyorsun dedim. Rüzgarı yarıyorum abi dedi.
1: Ama sen inip şeyi demen çok komik yani. Ne yapıyorsun oğlum MotoGP'de gibi.
0: Karayip korsanları. Net.
1: Açlık oyunları.
0: Açlık. Bak o da, ben mesela ona da pek hakim değilim.
1: Onun da mı yoksun?
0: Hakim değil, evet. Ya sevgili dinleyenler, ben bir şey söyleyeceğim ama hani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Tereddütteyim şu anda. Yani size bir şeyin haberini vermem icap ediyor. Biz icap ediyor. Şu an hani söyleyeyim söylemeyeyim şey diyeyim. Bir 5 dakika sonra bir hatırlat da Hüseyin, bir söyleyelim olur mu?
1: Söyleyelim.
0: Tamam, bir 5 dakika sonra bir tamam. Hatırlat da söyleyelim. Yani onu bugün söyleyelim yani.
1: Söyleyelim.
0: Tamam, onu söyleyelim. Onu.
1: Tamam.
0: Sonra dur bakalım. Çünkü aklımda devamlı o var. Onu düşünürken başka bir şey konuşamıyorum yani şu an o. Aklımda devamlı o var çünkü.
1: Recep İvedik diyen var.
0: Recep İvedik mi?
1: Hı-hı.
0: Recep İvedik'in şu adada olanı hangisiydi?
1: Ha, bunlar Allah'ın cezası, bunların Allah'ın lütfu, o mu?
0: Bana göre mesela, bana göre Recep İvedik odur.
1: O 4 müydü acaba ya? 3 müydü acaba?
0: Bana göre odur yani. İzne mi çıkıyorsun? Yok efendim de ya, dur 2 dakika sabret ya, söyleyeceğiz, dur bir dakika ya, bir şey yapalım ortamı, bir tartayım ortamı. Söyleyeceğim, dur ya. Evet, sonra dur bakayım şuradan. Alacakaranlık, ne diyorsun?
1: O yani, o oturamıyor bende de ya, çok teenage bir film.
0: Çok teenage.
1: Evet. O zamanlar iyiydi tabii bize. Şu an bilemedim.
0: Peki. Sonra. Dur bakalım.
1: Böyle filmler izliyorlar ya.
0: Ne? Hangi filmler? Görmedim.
1: Şurada.
0: Şurada nerede oğlum? Hani nerede? Görmüyorum ki ben. Şurada dedim. Sabit önündeki bilgisayar senin.
1: Sabitledim.
0: Bakayım ben. Dur bakayım ha. Evet, söyleyelim mi Hüseyin artık?
1: Söyleyelim.
0: Değerli dinleyenlerim, bu oğlum, bu da nasıl söylenir ki ya?
1: Bilmiyorum ya, ne bileyim.
0: Yani bu da nasıl söylenir? Ben sadece şöyle söyleyeyim. Kasım ayı itibariyle sevgili Hüseyin, yayınlarda, Hüseyin sen söyle.
1: Kasım değil, Ekim.
0: Oğlum Ekim değil de zaten, Kasım değil mi?
1: Eylül değiliz de biz.
0: Oğlum aybaşı Kasım olmuyor mu? Kasım değil mi?
1: Ekim değil mi ya?
0: Bir dakika, biz Eylül'de miyiz Ekim?
1: Ekim'e giriyoruz ya, niye bir karıştırdın?
0: Pardon, dur bir dakika. Ha, evet Eylül. Ekim. Lan ya, benim aklımda hep Kasım. Aa. Ha.
1: Kasım benim doğum günü.
0: Anladım. Sen söyle Hüseyin.
1: Yani Ekim ayı itibariyle ben olmayacağım. O yüzden Serdar abi bana söylememi söyledi.
0: Yani sen söyle, ben de dinleyeyim bari Hüseyin. Ne yapayım yani?
1: Evet yani Ekim ayı itibariyle olmayacağım. O yüzden güzel bir yaz geçirdik. Beni otele götürmese de. Sen tatilini yapsan da, ben burada tek kalsam da kalbim seninleydi. güzel bir yaz, güzel yayınlar geçirdik. O yüzden hem Serdar Gökalp'e, hem Türk Medya ailesine, hem Radyolar Genel Müdürümüz Sayın Sibel Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum.
0: En çok neyi özleyeceğim biliyor musun?
1: Neyi?
0: Piyasa benzincisini.
1: Değil mi? Gel, buluşalım orada ya.
0: Geceleri mi?
1: Geceleri böyle yayın çıkışı, ben geleyim 12.30 gibi.

0: Açık olsun. Her zaman arkadaşız. Abi kardeşiz. Sen abisin, ben kardeş. Her zaman buradayız biliyorsun. Biliyorum. Bir telefon uzağındayız yani.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Kaç günün var şimdi?
1: Vallahi 5-6 gün var herhalde. 6-7 gün de olabilir.
0: Ya hangi gün son yayın?
1: Çarşamba.
0: Çarşamba. Hı hı. Anladım. İyi peki, tamam. Çarşambaya kadar çalacağın şarkılara karışmıyorum.
1: Şey. Serbest miyim?
0: Yani sen yine de çok serbest değilsin şey, be.
1: Remix çalarım o zaman remix.
0: Ne yaparsın?
1: Remix çalayım.
0: Tamam yani. Çarşambaya kadar.
1: Çarşamba kadar burayı diskoteye çevireyim.
0: Ne yapıyorsa yapsın. Çarşambaya kadar ne yapıyorsa yapsın sevgili dinleyenler. Çarşambadan sonrasına şey yaparız. Bakarız evet. Yani. Çarşambadan sonra. Evet. Dur bakalım şuradan. Çok enteresan yorumlar var. Efendim sonra. EYT mi demiş efendim? Yok değil ya. EYT değil. Denzel Washington.
1: Denzel Washington. Evet.
0: Sonra. Dur bakalım. Şuradan. Niye benim gitmem üzerine kurulu bir...
1: Niye? Ne oldu ya?
0: Oraya mı gidiyorsun, buraya mı gidiyorsun, şöyle mi yapıyorsun, böyle mi yapıyorsun? Yok abi işte söyledik, ağzımızdaki baklayı söyledik yani. Yani. Üzgünüm tabii.
1: Ya ben de çok üzgünüm ama sonuçta ayrılmıyoruz ya. Yani
0: tabii canım.
1: Benzinci diye bir şey var ya.
0: Benzinci diye bir şey var. Geceleri buluşuruz benzinci.
1: Geceleri buluşur, orada story atıyormuş.
0: Evet, geceleri buluşuruz.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

0: Ekrem bana Alyan takımı bul. Eko bana Alyan takımı bul bana. Yayın bitince evet Alyan takımı bul bana.
1: Yalnız gitmeden Ekrem'i göreyim ben ya.
0: Efendim?
1: Gitmeden Ekrem'i göreyim yani.
0: Sen görmedin mi sen?
1: Görmedim, hala görmedim. Yani.
0: Eko'yu.
1: Evet.
0: Eko'yu görsen ama kesin aa bu Eko dersin yani.
1: Vallahi hiç göremedim yani bayağı.
0: Eko bir kere görünce unutulacak bir şey değil yani, adam değil Eko yani.
1: Vallahi merak ediyorum.
0: Söyleyeyim yani Eko.

0: Bugün mü sonu şeyinin? Yok ya. Kasım, ne Kasım'ı oğlum? Ekim, hangi? Ha,
1: Eylül,
0: Ekim. Eylül mi Ekim ne oğlum?
1: Eylül sonu diyelim.
0: Ya şöyle diyeyim, çarşamba diyeyim o zaman.
1: Evet.
0: Ben ay olarak söylemeyeyim
1: evet,
0: ben.
1: Evet.
0: Çarşamba değil mi?
1: Çarşamba.
0: Tamam, çarşambaya kadar karışmıyoruz Hüseyin'e. Şarkılarda çal istediğini çal, ne diyeyim ya. Yani. Hani istediğini çal derken biliyorsun.
1: Tabii biliyorum ben.
0: Yani biliyorsun yani.

0: Kime Cihangir'le diyeceğiz şimdi be?
1: Vay be.
0: Vay be. Evet. Kime diyeceğiz Cihangir'le diye be? Ben sana bir flör alamadan gidiyorsun. Neyse doğum gününde alacağım ama flör.
1: Flörü bana alırsan kışın iyi oluyor. Motorda takarım ben onu.
0: Motor falan değil. Kahve içerken falan öyle şey fotoğraf çektirip göndereceksin bana.
1: Tamam olur.
0: Fotoğraf çektireceksin göndereceğim bana.

0: Mesela bir şey merak ediyorum. Eve gidince ne yapıyorsun gece? Bugün çıkacaksın, gideceksin, ne yapacaksın mesela?
1: Eve gidiyorum, bitki çayı içiyorum.
0: Bitki çayı.
1: Probiyotikli yeşil çay.
0: Bir gider tane, gitmez.
1: Evet, bir tane kurutulmuş portakal atıyorum içine.
0: Niye?
1: Şey oluyor, güzel geliyor.
0: Her
1: sıcak.
0: Gece yapıyor musun bunu?
1: Her gece yapıyorum.
0: İstikrara bak be.
1: Evet, bir şey açıyorum, izleyebiliyorsam izliyorum. Ya da telefonda bir Reels kaydır, bir şey yap falan derken böyle bitki çayını içiyorum, sonra yatıyorum.
0: Oğlum o Reels kaydırma, ben iki dakika şuna bakayım diyorum, bir bakıyorum sabah 5 olmuş.
1: Ben 1,5 falan oluyor yani.
0: Yani bir sabah 5 olmuş.
1: Evet.
0: Ama benim işim var bugün, ben yapamam ben. 3 gündür bilgisayar formatlıyorum Hüseyin.
1: Evet, onu konuşamadık niye olmadı diye ama.
0: Windows 10 istiyorum, olmuyor. Windows'un yani o şey, işletim sistemi fakir görüyor bilgisayar. Bu olmaz kardeşim, sen şaşırdın mı, bu diyor olmaz, bunu diyor kuramam diyor. İnternette aramadığım yer, çevirmediğim yabancı forum sitesi, indirmediğim program. Bir de ben takıntılı tikliyim ben. Programları indiriyorum, deniyorum hepsini, tamam mı? Olmuyor. Sonra komple bir daha format atıyorum, lan bunlarda virüs vardır diye. Virüs atıyorum, şey aman virüs atıyorum, format atıyorum. Mesela SSD 1 terabayt. 300'e bölüyorum. Bir tanesini 300 GB yapıyorum. Bir tanesini 700 GB yapıyorum. İşte oyunları 700 GB yüklerim. 300 GB'da Windows rahat çalışsın falan diye. Kuruyorum, bir bakıyorum. Yanlışlıkla 700 GB'da kurmuşum Windows'u. 300 GB boş kalmış. Bir daha format atıyorum filan. Kuruyorum, touchpad çalışmıyor filan. Touchpad'de şöyle bir şey var. Hani o hareket sensörü var ya hani.
1: Evet.
0: Böyle onda bir sallantı var böyle. Basınca böyle bir kere boşa tıklıyor böyle, boşa. O internete baktım. Bunlar da olabiliyormuş. Nasıl olabiliyorsa onu anlamıyorum.
1: Nasıl
0: neyse baba. Ya? Neyse. Yüklüyorum, yapıyorum, ekran kartını tanıtıyorum, o bu, her şey tamam diyorum. Sonra bir internet sitesi karşıma çıkıyor. Diyor ki kesin çözüm, Windows 10'a geçişte kesin çözüm, şu programı indirin diyor. Tak indiriyorum onu, deniyorum, olmuyor, hayda bir daha format atıyorum.
1: Bence bırak. Neden? Çünkü artık bilgisayar eskiyi kaldırmıyorsa güncellenmek lazım. Bilgisayar da demek ki kendini öyle görüyor.
0: Ama yani 10 istiyorum ben.
1: Ama bazen zaman geri gelmiyor falan.
0: Bu sefer de farklı olacak ama masaüstü 10. Bu yanımda götüreyim, hani işten güçten geri kalmayalım. Mesela atıyorum hafta sonu bir yere gittiğimde artık yanımda alıp telefon şakası şeyimi, editimi, montajımı falan yapabileceğim artık. Şu an yapamıyordum. Öbür bilgisayarı kullanamıyorum diye. Şimdi evdeki mesela sistem 10. Ona çok alışığım. Bu şimdi 11. Bunda yine bir sudan çıkmış balık olacağım ben.
1: 11'e de alışırsın.
0: Ne?
1: 11'e de alış. Ne olacak?
0: Alışamam ki, biri 11'i 11 olunca alışamam ki ben. Yok ben bilemem ya. Koy yani. Ben abi, alışamam ki ben.
1: Bende şöyle oluyor. Mesela evde ben başka bir yazılım kullanıyorum. Buraya geliyorum.
0: Hı.
1: Normal Windows kullanıyorum yani.
0: Sen ama burada Windows değil, bizim bir şey otomasyonu kullanıyorsun. Bu zaten çok, bunun Windows'la çok bir alakası yok ki oğlum.
1: Yok, normal bilgisayarlarda da kullanabiliyoruz ya onu. Hani işlem yaparken falan. Hatta ilk geldiğimde bulduğum şeyi Windows'u unutmuşum. O derece yani, ama şimdi alıştım. İkisini kullanabiliyorsun ya. O şey yapma yani, bence alışırsın.
0: Her şeyi çözdüm. Mesela internet bağlantısı, internet hesabı olmadan kuramıyorsun. Onu çözdüm. Ondan sonra girince mesela gereksiz uygulamaları yüklemesin. Ben sadece saf işletim sistemi istiyorum. Hani markaların abuk sabuk mesela böyle, yok fan kontrolü, yok o kontrolü, evet. Yok bu kontrolü falan var ya. Ben bunları hiç istemiyorum ben mesela. Hiç. Onları çözdüm, onları bitirdim. Saf yani, zınk bir açıyorsun, sadece işletim sistemi.
1: Sadece bilgisayarım.
0: Aynen öyle, sadece işletim sistemi. Öyle yok aşağıda şunu çalıştır, bunu çalıştır. Ben zaten antivirüs programı kullanan bir adam değilim. Her şeyi çözdüm. Geçen bir 3 gündür uğraşıyorum, deli olacağım yani ben hiç. Yani. Abi 11'e geçmek gerekiyor. Windows güvenlik desteğini yavaş yavaş 10 üzerinden kesecek. Abi şöyle, 2025'te kesmiş zaten ama bir ön kayıt var. Ona kayıt olursanız bir yıl boyunca büyük güncelleme değil de güvenlik güncellemesi falan alabiliyorsunuz, bilginiz olsun. O yani. Eve gidince bana bir meşgale. Ben diyorum ki yarına kadar falan da şey yapmayayım, hastalığına uğraşmayayım. Bugün gideyim bir şeyler okuyayım ben bugün. Eski dergilerden buldum. Bilim Teknik dergilerinden. Onlara birazcık bakayım. Yarın cuma ya. Yarın komple bir yumulayım. Pazartesine kadar her şeyi halletmiş olayım. Her şeyi.
1: Bütün hafta sonu bununla ilgileneceksin.
0: Yani.
1: Gerçi kış da geldi ya. Çok evden çıkmayabilirsin belki.
0: Aslında hepsinin çözümü var abi. İnternetsiz kurulum çok basit. Bir tişörte çözülür demiş efendim. Çözdüm. Onu çözdüm abi. Başka bir şey yok. Onu çözdüm yani. Hüseyin benim stickerlar daha gelmedi. Adres

0: Alalı 13 gün oldu. Tişört geldi ama demiş efendim.
1: Normalde sticker bizi gönderdiğimiz için daha hızlı geliyor bir iki gün içinde. Ama bakalım, kontrol edelim. Aldım şeyi, numarayı. Hı-hı. Hemen edelim tabii ki.
0: Sonra dur bakalım. Bir site var, belki orada çözüm var. Abi yapmadığım şey kalmadı. Allah yapmadım. Bayağıdır oyunda göremiyoruz sizi demiş efendim. Vallahi evet, bilgisayarın başındayım değerli dinleyenler, ama işte kurulum da oydu buydu falan filan derken çok bir oyun oynadı. Daha ses ve görüntü kurgu montaj programlarını kurmadım mesela. Asıl onlar var.
1: Asıl önemli olan onlar zaten.
0: Tabii canım. Asıl onlar var yani. Evet. Yeni telefon şakası var mı demişler. Sevgili dinleyenlerim, bir tane telefon şakası var. Hatta şöyle, yayına hazır. Ama yapmış olduğum kişi, ben bu şakayı yayınlamanıza izin vermiyorum dedi. Yaptıran kişiden haber bekliyorum. Ben bunun izini alacağım dedi. Yarına kadar izin alırsa pazar günü yeni şaka var. Ama yarına kadar izin gelmezse affınıza sığınarak ben bu pazar şaka yayınlayamayabilirim. Belki yarın yeni bir şaka da yapabilirim. Bilmiyorum. Şu anda yükseldiğim bir malzeme de yok. Nasıl olsa bunu yaptım diye. Affınıza sığınıyorum. Hani %50. Ben üstüme düşeni yaptım. Ben şakayı yaptım. Karşı taraf izin vermedi. Yaptığım kişi izin vermedi. Normalde de hiç adetim değildir. İzin vermeyince hani öyle bir kere daha zaflarım. Ondan sonra size öyle 3-4 gün şaka saklamak hakikaten adetim değildir. 2-3 gündür saklıyorum şakayı. Yaptıran kişiden izin gelirse şayet, tamam ben izin aldım diye, şaka yapmış olduğum kişiyi bir daha arayacağım. İzin vermişsiniz doğru mu diyeceğim. Çünkü o izi benim de duymam lazım. Evet izin veriyorum derse olay tamam. Şey yapacağım, şakayı yayınlayacağım. Başka bir şaka da yapmaya çalışırım. Ama pazar günü yeni şaka yayınlayamaya da bilirim. Lütfen hakaret etmeyiniz. Bu çünkü hani markette toz halinde satılmıyor. Alıp suyla karıştırınca olmuyor bu şaka. Hani olmayınca olmuyor. Çok üzgünüm. Yoksa bu kadar istenilen, bu kadar istek alan bir şeyi neden yapmayayım?

0: İnşallah bebeğin olur Rahime, inşallah bebeğin olur Rahime. Rahime bir dakikan var. Burada mısın? Yaz bakayım, bir dakikan var. Abi bir ihtiyacın olduğunda ara, bilgi işlemde mühendisim. Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Az buçuk gelir elimden. Oluru çok yok. Hani bilgisayarın işletim sistemiyle bilgisayarın işlemcisiyle işletim sistemi uyuşmuyormuş abi. Çok baktım internete. Yabancı sitelerde falan da öyle diyorlar. Mecburen 11'den devam.
1: Tabii ki buradayım.
0: Buradasınız. İnşallah bebeğiniz olur. İnşallah bebeğiniz olur. İnşallah büyür. O tarihte bizim de elimiz ayağımız tutar da biz de oyun oynar internet üzerinden. Heh, inşallah. Bari oyunları mı yükleyeyim ya? Onlar bari hazır olsun.
2: Oyunları zaten ve kurgu programlarını falan yüklemen lazım ya.
0: Değil mi? Bari onları yükleyeyim yani. Onları D'ye yükleyeyim. Ben devamlı C'ye format atıyorum. Onlar kalsın bari orada.
2: Olur.
0: He, öyle yapayım bari. Dergilerde de aklım kaldı ama. Dergilerde de aklım kaldı. Kaç? 1997 yılının falan dergilerini buldum.
2: Nerede buldun?
0: Bilim Teknik dergileri. 97 mi? Evet. Evde kolilerde.
2: Aa, çok iyi ya. Dergi, evet. Dergi önemli. Koleksiyon gibi yapıyor muydun yoksa toplama?
0: Ya döneminde o bilim ve teknik dergilerin hepsi vardı. Hani ben tabii ufak çocuktum da babam alırdı. Olanlar var. Sen onu boş ver de ben bundan 2 ya da 3 ev önce taşınırken ciltli ciltli arada hiçbir şeyi olmayan eski mizah dergilerinden Robinson Crusoe, Kötü Kedi Şerafettin ve birkaç tane daha ciltler kayboldu gitti yürüdü. Arada hiç eksik yoktu. Robinson Crusoe'nun yoktu. Kötü Kedi Şerafettin'in yoktu ciltleri. Yok, bunlar kayboldu gitti. Kayboldu yürüdü kayboldu hiç oldular yani. Yoklar. Çok üzülüyorum onlara.
2: Kötü olmuş ya. Onları bir koruma altına almak ya. Şey gibi böyle koli falan değil de böyle özel kutulara falan koymak lazım.
0: Ya zaten düzgün bir yerde tutuyordum. Kayboldu. Şey falan yok. Allah'tan kaybolmadı. Zeki Metin ikilisinin Deliler, Reklamlar, Yasaklar. Onların bende orijinal DVD'leri var.
2: Dere Kuşu Kabare'yi mi diyorsun?
0: Tabii eniştemden çarptım. Orijinal DVD'leri var.

0: Bende. Onlar duruyor mesela. Sonra Hababam sınıfının müzikalini YouTube'dan canım sıkıldıkça Ahmet Güran'ın müfettiş tiplemesini açıp seyrediyorum dedim ya. Dün gece seyrederken yine aşağıdaki yorumlara baktım. Bize selamlar var. Sağ olun, var olun. Ama görüntü kalitesi, ses kalitesi çok kötü tabii. O yani bir de yüklenirken daha da bir bozulmuş. Keşke Hababam sınıfı müzikalinin görüntü kalitesi iyi şeklinde hali bir dinleyici de olsa da benle paylaşsa be. Hani benle paylaşsa. Keşke yani. Doğum gününü kutlamadan gitmeseydin Hüseyin. Üzdü bu, orijinal güldüm demiş efendim. Arar kutlarız canım ya doğum günü, nedir ya. Mümtaz abiye veririz görevi. Mümtaz abi hatırlat bize deriz. Ararız yani. Abi selamlar. Yakın bir süreçte askere gideceğim. Askerde tuşlu telefon olduğundan dolayı WhatsApp yerine mesajı iletebileceğimiz SMS gibi yollar var mı? Yoksa sadece WhatsApp üzerinden mi? Canım abim ya, ben bölmeyi çok sevmediğim için normalde aslında bu numaralar SMS'te de alırız da öyle bölünüyor ya. Birisi SMS'ten yazıyor, birisi WhatsApp'tan yazıyor. Bu sebeple mesela ben programda hiç işte Instagram'dan oradan da bir Twitter açık. O da önümde ekran açık. Bak şimdi söyleyince geldi aklıma yani. Şu anlık WhatsApp. Ya sen çok zorlanırsan yine bildir bize bir şekilde gitmeden önce. Biz seni ararız artık geceleri. Hani mesaj çekemesen bile biz seni ararız artık geceleri. Ne dedik yani, ne yapalım. Sağlıklı bebeğin olsun inşallah Rahime. Eyvallah. Ne oynuyorsunuz oyun? Fortnite. Fortnite oynuyorum. Left 4 Dead oynuyorum 2. Yenilmez oynuyorum. Beaming oynuyorum.
1: Hepsini her gün mü oynuyorsun mesela, yoksa bir gün onu bir gün onu mu?
0: Bazen bir sarıyorum, günde en az bir saat Street Fighter oynuyorum. Tek jetonla oynuyorum. Mesela Ken'i alıyorum, oyunu bitiriyorum, kapatıyorum mesela. Hep aynı oynamıyorum canım sıkı. Ben öyle şey değil, tek bir oyuna saran adam değilim. Resident Evil'ın şeyini indirdim. Ne onun adı? Biohazard galiba değil mi? Biohazard, onu indirdim mesela. Bir evin içi var, oradan çıkamadım mesela, direkt sildim. Çıkamadım, direkt sildim. Bu görev benim olsun. 6 Kasım benim doğum günüm, 7 Kasım Hüseyin'in. Tamam, güldüm. Bize bildiriyorsun. 6 Kasım senin doğum gününü kutluyoruz. 7 Kasım'da Hüseyin'i arıyoruz canlı yayında. Doğum gününü kutluyoruz Hüseyin'in.
1: Süper.
0: Tamam, Hüseyin'i arıyoruz canlı yayında. Hüseyin'in doğum gününü kutluyoruz. Oyun oyun falan bahsettik. Hani linç gelmeden bilerek programın vedasına denk getirdim. 2-3 dakika da bahsedelim canım, keyif aldığımız şeylerden. Oyuncu bir sürü dinleyicimiz var. Dinleyiciyle oynamak benim için daha büyük bir keyif oluyor. Tek tek ben eklemeyeyim sizi. Ben size kullanıcı adımı söyleyeyim. Siz beni ekleyin. Epic, PlayStation Network, Steam. Aklına gelen bütün oyun platformlarında beni SisGex olarak bulabilirsiniz. SisGex. Samsun, İstanbul, Samsun, Giresun, Edirne, sonu da X harfi. Beni eklerseniz ben giriyorum. Bakıyor şuursuzca her gelen talebi kabul ediyorum ben. Hepsini. Hepsini kabul ediyorum. Ayrım yapmaksızın. İnşallah ya orada ya burada bir şekilde karşılaşırız, oynarız. Dinleyiciyle oynamak güzel oluyor yani. Sekizinde de beni unutmayın yav demiş efendim. Dur abicim, bir 6-7'yi bir halledelim de. Ondan sonrasına bakarız yani. Hani bir 6-7'yi halledek sonrasına bakacağız.

0: Bu yaştan sonra beni de oyuna başlatacaksın demiş. Aman aman başlamayın abi. Sonra yengeler bana kızıyor. Eşleriniz bana kızıyor. Ama şey de yapmayın yani. Oyun oynayanı da aşağılamayın. Her oyun oynayan boş adam değildir yani. Hani bazı gamerlar var, sinema filmi yapıyor. Sinema filmi oynuyor. Film yazıyor. Günde iki tane radyo programı yapıyor. Her yıl ödül alıyor filan yani bazı gamerlar.
1: Oyun oynamak gerçekten zekayı fazlasıyla geliştiriyor.
0: Ya bazen şey diyorlar mesela, çok böyle insafsız yapıştırıyorlar mesela. Adam oyuna koskoca adam, sana boş işleri bırak diyorsun. Bunu diyene bakıyorsun ne yapıyor diye. Kahvede mesela. Neden bunu diyene? Hani her oyun oynayan, bu şey gibi motosiklette de var mesela. Her motosiklet sürücüsünü çocuk zannediyorlar. Büyüyünce araba kullanır zannediyorlar yani. Anladın mı? Bu öyle bir şey değil sayın abim. Ben senin pişti oynamana bir şey diyor muyum yani?
1: Bu arada e-spor diye bir şey var. Artık e-spor. Ligleri var bunların yani. Normal spor gibi.
0: Ben karşıyım o işlere.
1: Öyle mi?
0: Ter akmadan spor. Ya ter olmadan, idman olmadan zor. Sporun açılımını biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: He?
1: Evet.
0: Hani sistem, program, organizasyon falan. Hı-hı. Bilgisayarın başında hangisi var bunun?
1: Yok. Belki onun adı spor değil de başka bir şey olabilirdi.
0: Bence.
1: Oyun gibi, bilgisayar oyunu gibi.
0: Bence.
1: Bir
0: şey yani. Ve sporculardan linç yemeyelim de. Ama çok böyle acımasızca yapıştırılan şeyler oluyor. Hani benim mesela hiçbir işe yaramayan arkadaşlarım var bazen. Benim bildiğim hiçbir işe yaramıyor yani. Hiçbir işe. Ne yapıyorsun diye arıyor mesela. Ne yapıyorsun diye. Ne yapayım diyor, bilgisayardayım. Oyun mu oynuyorsun diyor. Evet diyorum. Ya boş işler ya. Onun için... Emek yine var abi. İdman olarak saatlerce idman yapıyorlar. Evet. Önlerinde bir kova cipsle.
1: Hamburgerle.
0: Evet. Ne yapıyorsun? E-spor ya. Yani,

0: Günde 8-10 saat e-spor dalındaki oyun neyse onu oynuyorlar ve iyi para kazanıyorlar. Abi ben para kazanmasına bir şey demem. Ben para kazanmasına hiçbir şey demem. Ben spor olup olmadığıyla alakalı. Bunu konuşuyorum. Hani önünde bir kilo cips. Oh, 10 numara oyuncu koltuğu. Uzay üstü gibi bilgisayar. Ne yapıyorsun? Spor. Yersen. Yani.
1: Bilemem ben yerim seni. Bir numaran kaldı bana.
0: Kaldı bana.
1: Alo, orada mısın?
0: Orada mısın?

0: Kadınları daha çok oyuna şey yapmak lazım, sevk etmek lazım. Oynuyorlar da telefondan oynuyorlar. Hiç evet. Benim kitle değil ya. Çok hiç görüyorum. Ya karşılaşma ihtimalimiz sıfırdan birazcık fazla. Bir yani. Karşılaşma ihtimalimiz. Telefondan oyun oynayanlar. Geçen şeyde Harbiye'de değil mi? Harbiye'de bir abla gördüm. Böyle tırnaklardan telefona basamıyor böyle. Tırnaklardan. Böyle şeker falan da patlatmıyordu. Böyle internetten online bir şey oynuyordu.
1: Öyle mi?
0: Evet, böyle bir şehir kurmalı falan filan böyle bir şey oynuyordu böyle abla. Şöyle bir göz ucuyla baktım da Age of'a benziyor da tam Age of değil.
1: Mesela. Oduncu.
0: Yani odun. Yaparım. Tamam. Toplama. Saldır. Saldır. Yani karşı cins evet oyun oynuyor ama genelde telefondan oynuyor. İşte şeker patlatıyor.
1: Kelime oyunu falan var.
0: Evet, işte çiftlik kuruyor falan filan. Hani bir bilgisayar, bak karşı cins bilgisayarı MSN'den sonra bıraktı Hüseyin. MSN'den sonra bıraktı. MSN dönemi bizim jenerasyonumuzdaki bütün kızlar, bütün karşı cinsler 10 numara bilgisayar kullanıyorlardı.
1: Çatıştır bilgisayar.
0: Tabii canım, çat hemen böyle MSN dönemi. Baba MSN bitti. MSN'deki samimiyet WhatsApp'ta yok. O bile su atan çocuk falan vardı biliyorsun değil mi?
1: Titreşim gönderme vardı ya.
0: Evet.
1: O çocuğu ekran titriyor. Hmm, kimin titreşim. Aklına niye böyle bir şey aklınıza geldi ya?
0: Filan. O ICQ'ydu ama değil mi?
1: Cam aç cam.
0: Ben cam aç diyenlere şey diyordum. Bilgisayarda televizyon kartı var, onu kamera olarak görüyor diyordum. Tabii öyle diyor. Cam aç. Evet. Dur bakayım. Şöyle. Kızları ne yapacağız? Nasıl oyuna yönlendireceğiz? Karşı cinsleri.
1: Vallahi kızlar da kedi gibi ya. İstediği zaman istediği şeyi yapıyorlar. O yüzden
0: Sims oynuyorlar da Sims galiba online oynanmıyor. Bir de ben Sims'e girip ne yapayım? Ben düzen bozarım orada yani ben. Evet, Sims'e girip ne yapayım ben yani?
1: Senlik değil bence o da.
0: Bence de değil bence de. Evet. Şimdi gece de sorduk, gündüz de sorduk mesela. Bilgisayardan ya da oyun konsolundan oyun oynayan var mı diye. Hani kızlara bilgisayar ya da oyun konsolundan var mı oyun oynayan? Böyle çok yok. Herkes yazıyor mesela, oynuyorum ama işte telefonda, oynuyorum ama işte konsolda değil, oynuyorum ama tablette filan. Kim demiş onu? Masa üstünde araba yarıştırıyorum şu an demiş efendim. Kadın galiba.
1: Oo. Yayın açanlar var ama oyun oynayıp. Onlar kızlardan yapan var bayağı.
0: Tabii canım, onlar şey ama yayıncı, içerik üreticisi onlar. Onlar öyle. Dur bakayım. Aa, yayın bitmiş. Söyleseydin bağlamazdık. Ya.
1: Evet.
0: Yayın bitmiş oğlum. Ne yapalım, aradık artık, çaldı yani. Ne
2: yapalım? Efendim.
0: Alo, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Araba yarıştırıyor musunuz şu anda?
2: Evet, masa üstünde araba yarıştırıyormuş.
0: Masa üstü bilgisayar.
2: Evet.
0: Bravo. Oyun ne?
2: Şu anda ne o? Bu bir tane var ya, üçlü B ile şeyle başlayan.
0: Yeğenim
2: kurmuş. İsmini bile bilmiyorum. Yeğenim kurmuş.
0: Evet.
2: Ben devam ettiriyorum.
0: Siz devam ettiriyorsunuz.
2: Evet, aynen.
0: Need for Speed olabilir mi?
2: Öyle bir şey herhalde. Bir tane de değil. Bu Serdar çok aslında masa üstünde birkaç tane. Ben sadece bana daha çok şekli şey olan, nasıl rengi daha cazip olan bayanlara ben onu devam ettiriyorum.
0: Fortnite indir. Fortnite oynayalım geceleri.
2: O da mı oyun? Bakayım var mı acaba masa üstünde o.
0: Ama internetten online oynamamız lazım. Sen şu anda yüksek ihtimal lokal oynuyorsun ya. Oyunu içinde
2: evet,
0: oynuyorsun ya.
2: Evet, ben onu oynuyorum. Bir de ben bu şey neydi o, fazla izin vermiyorum yeğenlere masa üstünde çalışıyorum diye de. Hı. Benden habersiz indiriyorlar.
0: Evet.
2: Bir tek o da değil. Kız yeğenim bebek kıyafeti, o da indirmiş. Yani... Arada bir ona bakıyorum da ama şeye alındım. Mesela bayan olmama rağmen bebek giydirmiyorum şu an ben. Araba yarıştırıyorum yani.
0: Bravo, ne güzel. Ama işte hep lokal oynadığınız için internette karşılaşamıyoruz ablacığım.
2: Tamam, bir şey alayım. Neydi o? İnternetten ne gerekiyor ona?
0: Vardır. Zaten yeğenlerin oyun oynuyorsa vardır. Onlar o bilgisayarı söküp takmışlardır. Sen merak etme yani.
2: O zaman biraz daha araştırmam gerekiyor Serdar.
0: Tabii onlar. Bak şöyle yapalım. Bilgisayarın başlat. O aramasına girsene bilgisayarın. Girdin mi?
2: Girdim.
0: Epic yaz bakayım. Epic Games diye bir şey çıkacak mı?
2: Epic. Bir şey çıktı ama.
0: Nasıl bir şey çıktı?
2: Yok, o bir şey çıkmadı. Epping gel diye bir şey çıkıyor.
0: Yanlış bir şey de tıklatmayayım şimdi.
2: Yok, Epping gel diye bir şey çıkmadı.
0: Tamam, Steam yazın mesela. S-T. Onu silin. S-T.
2: S-T. F mi dedin, T mi? Sesinde anlaşılmıyor. Benim telefonum şarjı bitiyor.
0: S-T-E.
2: Evet.
0: A.
2: Evet.
0: M. Steam. M. Kodluyorum. Samsun, Trabzon, Edirne.
2: Evet.
0: Adana.
2: Mersin.
0: Evet. O çıktı mı?
2: O da çıkmadı.
0: Allah Allah. Çocuklar o zaman yani bilgisayarı niye kullanıyorlar acaba?
2: Niye? Oyun var burada bir sürü benim oynadığım. Onunla ne alakası var?
0: Tamam canım, lokal kullanıyorlar işte. O söylemiş olduğum platformlarda online mesela. Onunla bununla benle şununla falan oynayabiliyorlar.
2: Hı, anladım. Hmm. Bir de ben bunların elindeki telefonlarda böyle mesaj geliyor. Şey yani neydi o, alttan internette bağlı olduğu için mi acaba kendi telefonlarında?
0: Vallahi hiç bilemedim ablam ya.
2: Yani WhatsApp'taki gibi bildirim geliyor üstten. İşte şey yazışıyorlar. Neydi o, korkuyoruz bile hatta hani oradan başka bir o şeylerle yazışırlar diye üstten mesaj düşüyor, bildirim gibi.
0: Tamam, o zaman
2: çağırıyorlar.
0: Tamam, o zaman platformlardan bir tanesinde varlar diye düşünüyorum.
2: Yani ama telefonda buradan düşünüyorum.
0: Ha, telefondaysa tamam. Telefondaysa onlar da telefon oyunculuğu. Biz nesli tükenenlerdeniz efendim. Bilgisayar oyuncuları olarak biz nesli tükenen insanlarız.
2: Ya bu ama biz burada karşılaşmayacağız mı şimdi internet olmayınca
0: sen? Yok, ben yani benim oynadığım birkaç oyun var. Eğer o platformlardan oynuyor olsaydınız şayet karşılaşabilirdik.
2: Yani tamam, iyi, takip eder bulurum ben seni. Hangi oyunları?
0: Zombi avını sever misiniz, zombi avını?
2: Evet, oynadım birkaç kere, çok değil.
0: Tamam, mesela Left 4 Dead'de kozlarımızı paylaşabiliriz. Hani kozlarımız tamam. Dediğim yok, ikimiz birbirimize değil, ikimiz bir oluruz, zombilere dalarız.
2: Tamam.
0: Tamam, siz bir bakın aralarda yazın bize, olur mu? Oynarız sizle de yani.
2: Tamam. Hüseyin'in doğum gününü 6 Kasım'da mı kutluyorduk?
0: 7.
2: 7 Kasım'da mı?
0: Evet, 7.
1: Evet.
2: Tamam.
0: Tamam, 7 Kasım. Hatırlatırsınız.
2: Tamam.
0: Görüşürüz.
2: Tamam. İyi akşamlar.
0: Bir tişört verdin mi daha önce size?
2: Hayır.
0: Tamam,
2: kaç
0: şu an...
2: Kaç yıllık dinleyiciyim ama hiç buraya Muğla tarafına tişört gönderdiğini hatırlamıyorum Serdar. Çok ayıp.
0: Ya onlarca tamam, vermişizdir de şimdi sana gelmedi diye oraya vermedik diye bir şey yok. Tamam, verdim, sana da verdim.
2: Tamam.
0: Tamam, arayacaklar seni.
2: Tamam, iyi akşamlar.
0: Haydi görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler, sağ ol. Vay vay, görüşürüz. Hanımlar beyler, mevzu biter. Ben ufaktan ufaktan gider. Ha buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Bu kardeşim alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulunabilir. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir sevgili dinleyenler. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinizi çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.